Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen Vatan Menin Ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat kötüren güruh bilen bugünkü işlerinlığa atlanğaysılar. Sabrınla köngüllük bir xatır bolsın, künlerinle ähmiyetlik ve mänlik ösün. Tekimi köp məzmunlarını almaqçı bolsanla, Solution appsini tüşürülüp anğaysılar. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud, növetçi muharir Murat Qopur.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsıla. Ertigenlik Haberler programımızına anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 14. günü, Peyşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 3. ayının 28. günü.
2: Avval bu gitimki programımızın asası mesmallarını tanıştırımız.
1: Çin Şocan Erkin Tuniyaz, elide tekşürüp tatkik kılganda, hem de medeniyet sayahatçilik hizmeti sohbet yığını aşkanda, medeniyet sayahatçilikini tırışıp, türü kesipge, halık turmuşu kesipge, bəxit kesipge aylandırıp, sosyalistik zaman yulaşkan Şinjan kuruşunu küşlük trakki iyi kılış gerek dep tekitledi.
2: Abdonum rayonidagi joylar, tarmoqlar, o'rinlar, o'rganish, tekshirish, tuzatishni bir gavdalashtirib olg'usirib, haqiqiy turda to'g'ri siyosiy natija qarishni turg'uzish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasining natijalarini taraqqiyotga turtki bo'lish, xalqqa baxt yaratishdagi amaliy unumga aylantirdi.
1: 2025 yılından bu yana Şinjan'daki Gong'an iqtisadi cinayet razvedki tarmakları 3200'den artık iqtisadi cinayetke kanun boyunca dilo içip tekşürüp becerip 1 milyar yuan'dan artık iqtisadi ziyanını kaytırıp geldi.
2: Devlet yolu 219. liniyesi, Arşan Kurğız taşyolu kuruluşu bütün süratle ilgir sürülüp 5 milyar 150 milyon yuan meblağ seliş tamamlandı.
1: Ürümçi şari arkeologiyelik tekşürüp

0: kirgizish, Jungunni arxeologik tekshirish noktalık Türkiye kirgizilip, köplügen orun birleşip yolu koyup, 50 netçi yıldın bu yankı muhim arxeologik tekshirish neticilerini koluğa keltirdi. Şincan Mədəniyyət Yadikarlıqları Arxeologiya Tədqiqat Orni Mədəniyyət Yadikarlıqları Muzi Tədqiqatçısı Rön Çiğurun mündaq dedi. Qezib çıxırılgan bir qısım yadikarlıqla mis boyum, sapal boyum, sönək boyumlarını öz içiga aldı. Yana nurgun ünçi mərvayit qatarlıq nərsələmi ba? Məmuri kölümüdün elib etqanda Tang Sulalis dəvirdiki Nahiya Bazarının quruluş qaydısı gibi bir qədər mas kelidu. Pütkül rayonu alayidlikidin elib etkanda, o Tian Shan'nın otları kısmıdı bolğaçka, şarık, garip, canup, şimaldiki moyum katnaş yolunu kontrol kılıdı. Şunu onu tatkik kılış ve qeziş, ürümçinin şehir kuruluş tarihinin düşünüşümüzne yakşı maddi ispat bilen təminleydi. Ürümçi şehrinin medeniyet, sayahat, tarmakları, Ulanbay Kadimi şehri bilen Nansendiki, her kaysi çoğun menzir rayonlarını tutaştırıp, liniye hasıl kılıp, Adimiyet Kadimi yadikarlıkları bilen ekologiya istirahati yuğurulgan sayahat aylanma liniyesi berpa kıldı. Şunun bilen bile, harabilik baylıkı tayinip, tetkikat, ögünüş, ameliyat terbiye bazısı kurup, harabilikini deris hanıga aylandırıp, medeniyetini kişilerine yiz kıldırdı. Ürümçi şehirlik medeniyet yadikarlıklarını koğdaş tetkikat merkezi partiya yaçıkısının şucisi Tursun Kızırbek, Ulanbay Kadimi şehrinin devlet arxeologiyalı harabilikle bağçısı türünü turguzuş, sılıçtürü tizimlikine kırgızlıgerlikini tonuşturup mındak dedi. Ulanbay Kadimi şehri Ürümçi şehirde hazırgıç saklanıp kalgan devri en baldur, en mükemmel saklanan muhim bir kadimi şehir. Bu tarihteki merkezi hükümetlerinin Şincan rayonunu ünümlük başkurganlığının tarihi delili. Şundakla tarihteki erkaysi milletlerinin arılışı, almaştırışı, yukarılıştaki muhim sorun. Bu yıl AR, VR yaki görünüş şekildeki yiz kılış. Kadimi şehrini rakamlaştırıp kaydı yartış katarlık en yeni rakamlaşken yiz kılış türlerini kirgizimiz.
1: Hem de güzel Jungo Sapri sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. İli Deryası Vazısının şikirsiz caylaşkan 1004'ün şişi Köktala şehri ekologiyanı əsligi keltiriş ve kökgerdiş kuruluşunu sıcıl yol koyup yeşil rağını şehirnin asası reyengi aylandırdı. 5. aydaki İli Deryası boyda türlü kuşla gah su yüzde kanatlarını kerip pərbaz kılsa gah sudu üzüp oynaydı. Yakınki yıllar dümken Köktala şehri İli Deryası Vazısını tüzes salmakını zor aydı. İli Deryası'nın Köktala bölge, memleket boyunca 2025 yıllık Bəxt Deryası, Köli, Münevver Misali tizimliki kirgizildi. Toluqsız statistikaya asaslanğanda bu yerde makallaşkan yavu kuş 140 xıldan aşıdıkken. Fotosöre təbəskari Sün Şidun muhbirğimindak dedi. İlgiri bu yerde pəqat aslanki yavu ördək və alqı boyun 40 avulunla sürətki tartqılı bolatdi. Birkaç yıldan bu yan ekologik muhitinin sıcıl yaxşılınışıya geçip, hazır akutan, külren turna, sögelsman burulluk akku, kızlı ördek katarlık yavu kuşlarını daim uçuratkılı buludu. Ekologik muhitimiz barğansır yaxşılınmadıdı. Köktala şehir kurulgan 11 yıldan bu yan kökertiş türden 57'nin yolu koyup, Jochu Ho Bağçısı, Binhe Bağçısı katarlık başdemlik 29 ekologik yeşillik, Yingbin yolu, Koylun teği yolu, yolu uşan yolu katarlık 12 yeşil menzir yolu berpa kıldı. Bugünkü kündeki Köktala'da ert yazı şaptol çiçekleri porekleb eciladıgan, yazı sayı taşlap durduğun, küzde yol altın yopurmaqlar bilen kaplanıp durduğun, kışta ağaçı darakları kırağı pürkünüp durduğun boldı. Her 100 metrede bir bağcını, hem milyarda yeşillikini görüş daimli qal etke. Şundakla Nurgun sayahatçının sayahat menzilgahiye kaylandı. Sayahatçı Wu Yifan mundaq dedi. Köktala hakikaten bek güzelken, şehir planlaşma nait yakşı boptu. Köktala şehirlik ekologiya muhit idarisi partiya grupsın şujisi, idarı başlığı Liu Rengu munularını bildirdi. Yeşil tövən karbonluq tip özgertişki pahalı türtkü bulup, yeşil işləb çıxırış,

0: Hükümeti alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayt ulları üzülmeydiken ha?
1: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı da ha? Akmervayt ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
0: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayt ulları yedisek bolduken de.
1: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidi.

0: Yaşıntıya tekrar deyem bir hoşçakalın.
1: Oy.
0: Çocuklarına aldırmayı anı
1: Ne
0: saklatmayı
1: buraya?
0: sen kılıyorsun. Rahmet.
1: Bol bol
0: Mahmut.
1: yakışıp takaş kadiyan buraya kan
0: Mahmut
1: olsun.
0: canına uçuyor akarsak Altay Gaca Karmay Koçisi çıkış iyi kız bek tosulup gitti deydi cuma rahmet.
2: Üniversitesine kaydalananlar yakışı bu.
0: Yakşı.
2: Ama ölmüş kalıp sonundan işte de maşınla inin tayını çöp yürüşmek kaçtı cuma.
0: Makul.
1: Makul boldu rahmet.
0: Son toz o çiğ de bizim kolgan anlığı için biz şeyhanızdaki mandım deydi o. Kutubi bölge geldim. Normal çıkıvatıdı. Yollam şunda ravan amdan. De rahmet cuma.
1: İkinci aylan mı koşuyor işte yollar avan ki adiga uçuruna Rahman Can'a vertipti. Altay yolu kötür mü gör ki maşo karmay karmay garbi yolu çıkışı yakızdı bek tosulup gitti. Depo kamı tığınız? Ya bu laptı.
0: Yenilayla ondan ise Murad İlcan'ın uçuyor akarsak sağ yolu şimaldan canıp katıp bir daşı yoldan halık yol çıkışı yakızı maşallah acık. Bugünkü vazifem tükdeye uçuracak ha hoş emse.
1: Ya hoş. Bay oğlu uçuruz.
2: Salam salam 1074 Riyasetler Sokuklarına Musaklama Hayırlı Olsun. Mamidon ki Gençhan'ın aldığı ile mavo Tuntay'ın ki aldığı şu yolla pek bu tükette.
1: Oldu. Cumşay yoldu maşallah sel köpürek geldi ki tosluş yok gene. Bekletik mendik anlaşımızın uçuyoruz.
0: İliyarının uçuyoruz akarsak yakışmışla davendin. Şanşakı yolu çıktım bunu yolla. Şunun da ravan deydi.
1: Oldu. Lauta uçuyoruz. Oy.
0: Oy.
1: Oldu.
0: Rahmet, rahmet. Cuma.
3: Yakışmışla tanıştavama. Yakışmışla.
1: Ya makbul.
0: Bugün çok meş kaldınız mı ettiğin turup?
1: Kaldı mı? Yağmur yakandı ki ne abi meş kaldı mı?
0: Bugün ki de kahve uçuk günler kulak yatmaydı. Vangcal yan yolları havan diye uçurun eşyaları yavet tuttu. Kaçkaya konu şehrin haysi de keçinin yakı yağmur yakıp yollarına oyman yalırık sulay yığılıp kaptı. Dikkat kıman gaysile deydi. Cuma şimdi yün. Rahmet.
1: Buldu makul.
0: Yani yollarımı şunun da ravanken ko. Makul rahmet sizge. Şiparına uçuyor akarsak sucu yolu ötüşmek öyküden hıbi yolu kaykay maş yolladı maşallah köpürek dedi. İyi de bitkem şiparı da okup koydum ben de. İlyar mı ya he?
1: Nur.
0: Kaşlarda
2: yağmur yığıp bazı yol direktörüne uyuklu kaptı. Şoför dostlar, balılar, mektep papri seriyanda, naatsızlar, etrafçilerce yağmur yüzünü çekip götürken ağırlar sırlıyordu. Şoför dostlarının başında Allah'a dikkat kılışını ümit kılına. Rahmet.
1: Buldu makul.
0: Makul makul. Buldu rahmet sizge. Bugün Kaşgar yağmur yağmadı da yollardı. Maşallah köp ağa törtüncü başlangıçtan aldı tarafta bir ötüşme yol baydı karanla. Bayağı avtobüs bilen biz hatalışıp dursak, katarlışıp dursak. İşkinci yolda niyadın kegen maşına nahi tez sürat ötüp gitip vardı. Yürkümüz çıkıp gitti zahadi. Valla avtobüsünün aldığını ötü atkan. Bir yolda aldırmayarak mansanla ötüşme yolda maşını toktuğun ikin çokum aldı bir nes badep oylanla onda kımmanla. Tep uçur yollaptı arzu.
1: Aldırmayarak.
0: Aldırmayarak dedim o.
1: Onda demediniz.
0: Şunda dedim mi?
1: Onda demediniz siz.
0: Şunda hak dedim. Adı şu hızlı yolda ravan neydi değil mi? Uçurlar karayla.
1: Şavumu mu uçurunuz?
4: Yaşınçlar ya seçilen Hasan Fangu
1: Cevla uçurunuz.
5: Her yıl yetkilisi dövüşlerimiz Beycim Cenab-ı Yüle'miz Şöğütlü Kuzultir Asıl'ı Kanyalı Kuzultir Asıl'ı Kanyalı
1: Oldu. İyi mi uçurunuz?
6: Kayandırma yetmişti. Kaşkali yol hırım akışta. Doğumçumda ufka gelip çıkardı yanıma.
1: Makul buldu.
0: Makul makul.
1: İkinci oturduğun ki aldı yollar ravan. Benim şundan uykum kalmadı. Nurgan alışlarına uyku sıkanmak dur. Artı yani de ordumda durgum gelme.
0: Siz amra kubumsa?
1: Artı ya ordumda durdum ama.
0: Fatih ben uçuyor akarsak uyuyor Guangchang şimaldan canıp karap mangan yolu işte maşallah azrak çıkken tosluş iyi giremez. Tabi şuna uçur bir
1: yedim. Rahmet. Kandak seher durduğunuz ne? Kavan uçuyoruz.
7: Salam diye çektirme kalsın bir yedim ben. Ağlıkta yağmur yağıp kaldı. Sana şimdi kalsın bu kesti.
1: Ağlıkta.
7: Sana şimdilik olsun.
1: Oldu. İbo atış dedi ama o atış ittifak yolları koşulan niye diyorlar aman ki yağmur yağış başladı dedi o. Kaşka yollarda bugün maşallah çıktı mı bugün yağmurdan maşına erigelle köprekken yavak çırakta maşallah bek çıktırdı dedi anjin.
0: Şavşıgo körükne aslı maşallah azırak çek tosluşpa diye uçuruna Adilcan evet tuttu. Cuma rahmet sizge.
1: Yağmur yakalık sebebinden kaçka dedi. Ama konuşan ailesinin ki üçüncü başlangıçının ki aldı bek tosluk gitti diye uçuruna. Kelli gücünü kucaklayayım diye anlatıcımız evet tuttu.
0: Abdurrahman efendim neydi o için Juan Elo yolları koşuyordu işte şunun da ravanken deydi. Rana ayının uçuruna karsak şınlı yılı dabıza tırap karap mağa yönlü işte maşallah sel köpürekken de. Ma yağmur Xotan kilemdi ki, bir qarab baxsanlar Xotan kim əvətləsənlər olmamdı Qashqay.

0: tekrar bir yolu süre kayan Bağdat'ta kalan avca taş günüydüm haşıyla inkayı tepkete.
1: Buldu makul. Bu kalca.
2: Yaxşı mı?
1: Yaxşı, yaxşı. Buldu. Şevket efendim şorunuz.
3: Birinci yırtıkta triyasetçiler kalı akbaranla yaxşı mı? Uzun bir yol tavrı verey. Bağoldu birinci yırtkini aldım. Maşin köpke anlatması şurada.
1: Makre. Nanhu Beylo, Nanhu Beylo Kumangan yolun işte maşallah çıkken deydi. Sucu yolu doktor kanın kaldı. Nanhu Beylo Kumangan maşallah köpken deydi. Abdurim ka?
4: 174, 10 yıl kavri. Ruizi yolu, sonu doktor kanın kaldı. Şanhay yolu yolu tarafından yolları var.
1: Oldu makul.
2: Makul buldu. Cevutong'da adıyının olduğu da bazı akrabanın yolun işte maşallah çıkken deyken uçuruna Hasan Can Atuş evet tuttu. Yenişehir Sanayet Rayon tarafı yollamış şunda Ravankent, Yambur şunda canlılık çüşü atı da hazır. Bilal Tuğur taksi Yenişehir'den uçuru buyurup da.
1: Dılmurat efendim.
5: Siyasetine yakışımı yolu kiram, her baylanma aygırımın ikili hazır. Yamalık donuldun çıktım. Nık maçına bugün min buldum ayolda. Andın mı şu yeminde atak kızıl tırak çoğun kızıl tırak en böyle yönü işte maşın mıhtar beş çıka.
1: Yeminde asa tırapta he maşın bek çıkken. Tut ya.
6: Salam o şu cihazı şengül yapışı mı kısa bilmiyor sabri. Şimdi bak imzanı aldım. Bence sizi karap mağa yolunsa maşınlar tırıp bütün kısası yok. Karşı yolunu seher kaldıra bak.
2: Diliyor. Hey, bu işkinlanın avaz bilen çırayınla birye kem etken o, maz kem etken o. Yaşken silahıyla. Ama silah bir 60'tin aşkan ademlemkin de uylap deme deydi cümü.
1: Kim o?
2: İlya, Dilyar. 60'tin aştım ikin de anlığa mı avaz anlığa anlığa? Şunu onlara karsam, o 20-30 yaşla çağımsız bağda kılam silah değil mi? 60'tin aşkan depin peres kıldınız mı?
1: Muş avaz ne?
2: He? Bizim avazımız ne?
1: Bu kanda hop bunda oynayıp kalkan ses.
2: 60'tan aşkan buz pensiyaya çık gitti degenlerin oylumdunuz mu? Bilyarcan.
1: 50'tan aşka vakitlerimiz olgan bolsun he.
7: Usta mı?
2: Kanda değilsiniz.
1: Ya muşalette. Muşu
2: bebeğe seçtim. Muşalette 50'te değişir be.
1: 50'te işketken bolsa.
2: 50'te aşkan vakitim o muşu aletiyle turalgan bolsa kanda yakış bulat diye rast doğru.
1: Ya ben o çırayım ne o mıdak tursun dep değil mi diye ben. Pensiyaya çıktık da kundak.
2: Haa, pensiyaya çıktık aldıra git buram siz.
1: O da tepsili demisinizin bodu ne? Kızık. Gina. Abdükerim canı uçuyoruz.
2: Zihir kalsız ey pensiyaya çıksanız.
1: Zihirikmeyim mi ben?
2: Zihir gitsiz. Yen kivli. Neyle
1: de tavsiye etip olsun mu zihirikmeyim ben?
2: Yen kivli baş işkanlıkçı. Ayılınıp ançımıncı. Aşına kıptır olasız mıkın?
1: Bakamayın. Tamam Beylo, şiyu yolun işte nimbukette çıkılıp yol tak yol bop kaptı. Bekistancı mı çıkılıp da Reyhan mı şur yollaptı.
2: Ne bitti sen dedi o say yolu başka vel körükten sucu yolu körükü bulan yolun işte yaptım o bulan köp. Lekin aldın kadın yakşı iki çift usla uçur beğenmeydi o bugün avazını almayayım ben kumendim.
1: Okula aptalı sen tak ne kaptı.
0: Kanda hop kaldı kent tam.
1: Kaşka yengeçe yollarda yağmur yakkan sebeplik tüpeyli. Emmi kızıl çırakta maşallah bek köpken. Muşundak yağmur yakkan vakitte kısıtılıp kırvan mısanla şopur ustamla. Emmeyle aldıraymız işka. Kızızlık mısla edip ne uzat uçur yollap tücüme.
2: Şimdi Fuji Atiye muşur yollap tuğ karamayı götürüm ki örgü sağ yolu uçuşuya kız maşallah bekli köp. Dep uçur bir yerip de rahmet
1: sizge acıma. Salamca.
8: Uçurucu erişen iki yengeçten Allah ne? Bir müddet kasımı şöyle çok konuşa görüp şu duran geçti.
1: Aştaka. Vallahi diyen aştaka. Vallahi diyen bek tatlı. Bir müddet Allah miyen ketmişsin deyip çoğun. İşte aldı bir piyadla 3 milyon yıkı yedi şöyle düşürüp koyay deyip bunda oylgan mı? Sizden balanız var kanca bilersiz.
2: Bağ balısı var 32 yaşlar hoş kapırdı.
1: 32 yaş kırken balısı var?
2: 32-ci başlanğıc qapırdı
1: deyim. He, mən 32 yaş kirgen balsa var. Qarmay götürüm körük say yoluğa düşüşe qızdan maşallah bəkli köp digə uçurnu şinfudu jatinə vətibdi. Rəhmət.
2: Qaşqada indi yağmur hasasən toxtudu. Yeni Şuqan bazar tərəfdə yollar avan digə uçurnu məmtimin vətibdi. Rəhmət ha.
1: Tünügün uçur çıxıqqa yaqçanın işqanda qaraq bolğan jaqdı. Bolğanda bək qızıqıp qaldım deyib Abdusalamjan.

0: Minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlamlığı için devamlı tırışıvatkan Okmervayt zavutu.
1: Doğru.
0: Anladın mı doktor, yeniğinizde paletimiz katlaşkan kim ne?
1: Alıp ığız boşluğun bula doğru ya.
0: Ne
1: Sen
0: de?
1: çıkan zaytır bir restoranın iki dörtüncü kayıtı da.
0: He. Anladın mı şu Şincan'daki en
1: iyisi
0: Optimobil kulübü paletimiz katlaşkan kim o?
1: Mulli Gören
0: Abdullah.
1: Namı kulaktan kulak yetken pulunuzu ticaydıgan İsal Abdul. Mulli Gören Abdullah.
0: Namı kulaktan kulak yetken pulunuzun tecaydıgan Molly Gırn Abdol ya. Anladın, Şincan'daki en isil temiz izleş yürüyüşlük pahaliyetimizde katlaş kanço.
1: Aaa, nime? Aşu. Sertem çö.
0: Sertem?
1: He,
0: Sertem.
1: Sertem
0: kırarın kalı göç yürü kansı dedim.
1: Biz kaldım rap kat yapındım
0: değil. Rap kat yapındım, rap kat Sertem kırarın kalı göç yürü kansı.
1: Mişla katlaştı hem de bizim programımızı kollayan Urulla.
0: Yok ha, belli ol. Yollarda maşallah azırak çık ya. Diga uçurunu mikraya vatıp da.
1: Şarkı aylanma yolları Kızıltak yolundan ötkendik ki yollar ravan dayıdı azmayadı. Xalık yolu çüşü yığızırdı maşallah sel köp diye uçurlarına. Evet, dur. Rahmet sizge.
0: Kapla.
2: Aşılcan mam ya. O mojina azlanmış taş payımda çıkak yanılması. İktidak görük dedim. Mayolar alanken iktidak görük dedim. Donkhan İslam karatmangan. Nisan şirket karatmangaydı maşin sökülkene.
1: Makul buldu.
0: Mao. Seyfiyan okşaydı. Seyfiyan'dan Donkhan Sıçan Karapman'a yönelişte maşallah köp diye uçurun en derev atıp. Sonra Ubul Kasım Kamil'in kavazı uçururken.
3: Rüzgeçti de tepkir ya peki uçucan. Ruşengol
0: Ubul Kasım Kaya yaşıma.
1: Yaşıma kadar kalanız.
3: Peştaşerdin yol uçururken peştaşerdin kaynak yolları.
0: He.
3: Her işbirliği taraf ravan he.
0: Rahmet. Ayol kişilerden yol talaşmayı bana ile ettiğen de yığıltıp, hakne edip, patime. Hem de hata kırıp yaptı, patime.
1: Hata miyim yaptı, tatır yolunu işte miyim yaptı, mağmaydıgan yolga, kırıp elip de yol bəbiz. Manda hata mağdığınız, desi, iyi, siz kimdiniz, mağın toğır hatanı ayırıp yerine, miyim iyi verin, mağın men. Tep, şuna ola, ayol sel, yolsızlık kıgan bir yabakem, onda kısım.
0: Uşuk.
1: Bulmaydı onda uşuklu kısa.
0: Uşuk.
1: Şuna ola ma o donyu çiğin sizden bir inkasınızda tapşırıp aldık bir yolu münasebetlik inkasken ma balla doktor kansıdın. Abdum rayoluk muziği meniştiki merkezi kampon kit bektiği abdubus neydep kürmeksel tes bu atıdu. Diyendek bir inkasken tok bu. Tep baksanla da makul buldu.
0: Aşıp içi küçür olaylı. Şuan satta.
4: Tonşa kuyunu aldı diyen bilmir balla doktor kansı aldı karakmağa yönmeş ravan yazı konusu karakmağa yönmeş abdum bunlar gör.
0: Oldu makul.
1: Minayver hanım neydi o bugün balam ten terbiye imtihan vermek çıktı. Şunda ensirep git var ben bir kıl normalımda fakü kılalamı. Onda Allah programı alan ağlap azırak keyfiyatımda bir mukumlaştırayı deyip. Azırak bir yerim mukumlaştı hem de.
0: E, normal fakü kıldı deyip oynamamsız bir apı oğan dikin. Fakü kılalamı, yıkılık itemi, onda olamı, bunda olamı deyip oynamay.
1: İşte onunla aşına oynaydı, oylaydı, yıkılık itemi, bunda itemi.
0: Aşı lan
1: yıkala, ütelemi deyip çöğüm.
0: Kutudarını en yakşı namayan kılıp aşağıdaki aşı imtihanı evat kallarını meyren kaldırdı deyip bunda bir yakşarak bir oyla baksanız bulmam mısınız?
1: O balısı imtihan birliğine Allah emmiz olsa hazır aşında dekü dükü de ütelem, kanda ola, birelem, kanda ap gitti. O imtihan yakın bir cihaz yok hopkaz kanda kılma. O aşında bir dekü düküyle hazır nurgun balları imtihan birliğine atallar diye anlar diye hazır. Şunda ciddi halette aşında o git vardı. O üteleydi benim balam. O 150'du deyip manda hıyalda emez köpüncüsü.
0: Şıkılıp be hazır katanla ne mi diken bakka ne balır ne. Biz o imtihan bir balığı mı? He bu de.
1: Kaçan ki imtihanı deyip.
0: He. Tüydüm imtihanı şuna akıllı. Hemimiz tuluk tüydüm ha imtihanını. Kaçan tatlilik çıkıdı kesle. He. He tatlilik çıksan onundaki ma işini bir başlasak oldu deyip. Başta kıldı. Oldu
3: bir yıl kavri. Ahmet Keş. Sen ne diyordu? Geçme tarzı yolu yıkıldım. Bağımlayınca yolu yıkıldı karıp mandım yollar var.
0: Bak bakıdı ki hazır ki hatanla balla.
1: Allah'a met bakıdı hazır.
0: Doğ, öyle
1: lazım. Vücudu bilen.
0: O işte bakıdı ki.
1: Vücudum da balam. Depçi şu balların hem de tas kalıdı.
0: Ne mi diken balıcan hatanla bu. Bak.
1: Al yemek tepki imtihan vardı. Bir yerden ballarından put kolunu yiyip başka tamaknım yüz koyuyla itige gelip çö. Aşında kıp koyuyla hazır aşında öp git vardı Nurgun atanla hazır.
0: Hem de çoğunluğa hem de ise kılınlar kekamsın. Şemsan seliştir pekanla üzerinden bıçılınan ballarınla nevrılırınla bak o. A ballarınla ballarını kanda pek vardı.
1: Ulanın aç közü sıkmaklık hazır aşı. Ballarım bulum
0: sıkmaklık. Maçta mı kıkşem de o?
1: Kıp aldı gen aç. Digini kıpırıp ee.
0: Onda oyla atam sizler ya.
1: Aşında oyla mı kaldı bezdim. Daha bir baş kalmam kımam da bu özünün işin özü bu. He? Dıp.
0: Ne mi digen bakım? Bek bakı de hazır. Olsun ne? Altay yolu mu şu koşuyorsun işte maşallah köplüke alay tostaşıyor. Bu kalçam.

0: Bir dalanı kızgın karşı aldı. Toy çaylarını ötküsünüz, itibarlık pahalı yatırma. Telefon 193-99-80-67-84.
1: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukuku erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız, Arman Kuvvet Talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patiyet numarı ZL-2021-11-3047-6. Davay usta, nallarınız ecep sınıyıp şıp da.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: He?
1: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerin ağantem, neyini hızdım balay?
2: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
0: Tianşar ayının yadırılık bölüki, Longchuan köçüsü selindigen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, kün nuru yakış çüydü, amivi kölüme küçük, paydınışkı bolduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianşan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianşan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

0: offline'a da şunu da at, çimel kapalı oturuyorduk. Operasyon kimlisindir var var. Top tip oynayan arkadaş aldırak yine köyün top tip etkilip pişler barınkanı çıktı var var. Ne çıkıyorsun? Su uzun adı x ahir üzen diyen o su uzun çıkılır. Yenimiz çınıp dedi ben şöyle ki ahırlaştı o uzun çıkılımız ki nasıl komşu madem tıkıyor.
1: Koğuşuna.
2: Ay bu çoyun topunu tipiyelip de edelim. Bunda yuvan bir top battı o işte barmağını sunduru yitip dike. İşkılıp, ma kaşkan oposudaki maşinin 6 yıllık yıllık tekşür için ürümçilik kıl bulamdı. Ma yıllık tekşür için ürümçilik kıl buldu o ha? 6 yıllık supuğu çıktı gönlü.
1: Buldu.
2: Buldu. Maşinimiz normal aletli bozuldu için buldu.
1: Şu. Ooy ma Tursuncan. Mana maşina voy xizmat uchur bakcha qilib ketdi ama ittifoq yo'li joylashgan bir mehmonxonaga Batayga bir qiz xizmatchi qabul qildi g'ashva ekan. Telefon nomeri 176 90 88 55 13. Onda ma Tursunja ustammi Putunxo servis yaxshi bo'lgan xizmatchidan birini qabul qilamiz. Bevos taq chiqila oladigan qiz o'g'illar bo'lsin. Bo'lay berdi qiz o'g'il demaymiz endi mana. Mana maşina bir Tursunjan chu xizmat uchur qilsak 138 4 tane 9 01 42 Muştak ya bana yeni bir hizmet uçuru bak ya bana 10'dan 30 mü dedikken bana Şavşo yeniden birini kabul kılımız deydi o Kaşka, Biyancan, Mavi, Şişan, Şikin Çıkavet Mavi, Perdi satıdığın bir işi bak ya Şikin Çıkavet de Mavi, Pekir'de uçuru yollaptı bana Telefon numarı 198 09 04 93 99 Kaşka'da cuma Oştak ya o, çıkken ey. Hizmet uçur çıkken. Yeni bunda kalsa Hınan, Garbi yolu, Tümür yolu idarisi etrafı yollar avanken diye uçur ne? Mahmut Can Niyaz evet bu.
2: Ama aydaydı işkanı kompüterde işleydiğin açısından hizmetle bozu bulatı, kılalaydı. Şahsi, ma yesliyle bozu mu bulatı, okan kesmem yesli mağrıp deyip. Telefon numarı 1500-308-81-63 gen.
1: Buldu. Onda olsa işhanda oturup kompüterde kıldığın hizmet olsun.
2: Hizmetle olsun kılalayım ben deydi. Hına garbi yolu ya tömür yolu idarisi terapke yollara var diye uçurun tapşırıp aldık cümü.
1: Yok ha beylo koş yolun işte şunda ravan ki diye uçurun bu kalça mevet tuttu.
2: Çıda ben canobu yolu bilen badamen yolu kesişken bülekte azıra sürkülüş ve kaybobdu. Toksikilet bilen bir aptımo bende. Şireli hazır uçur yollaptı. Orgamçı diyor ki su tatılgan kuduklar battık o silah insanlardı bağ mı da baba. Burun küçüğümüzde hoş kuduk şüketken cümle akam minan. Şu olan oran açıkan onu. Dep yiğe uçur yollaptı cümle.
1: Aşkılıp.
2: Üzmeden şüketkenler rast çıkken silah cümlelikin.
1: Cek vay. Sağ salama çoğun oğan cümle olmuş bala. Sağ salama çoğun oğan mış bala değil mi?
2: Sağ salama tarih var mı nime? Cek asasın. Tarih var mı
1: nime? Köpünç yıldır aşkım. Ben
0: bir vakti başında almış olup. 90'ında başını aldık 90'ında yalan açtığında okumaya 90'ında artık dağdolu basırlar basmakken Ayşe 90'ında sınıf bir vakta kalsak öyle bir yağın çıkarttı bu Ayşe 90'ında vakta nasıl yok öyle bir yerimi kaçtı bir ay taşırıp kendime o bundan kokketle gidiyorum
1: şu Muştak yeterlik yemez mi bu balağım Muştak çok oğlan bir kıl yeterlik mi uyutu çok optiken mi? Ben hatırlıktayım bulan çoğun oğam uydu.
2: Ma bayi gitteydi. Ben bu şu kino köygül barmende hep hoşlan bilen öydükile onumuz öyünün uygusun uğurluğçı ben hep morunun içi çüşük etken cümü ocakta külgül düşüp diken mi?
1: Muran ayıcap yoğan kina bir adam petip ocak kıl çüşük etken kandı kutsa. Birge yoğa muray bu. Feruk, bilen bal.
0: Bölge tuttuk, memde pötsemem ki çoktan ballarla mükşime koyunam. Aşırlık eski öyler, binalar, barbe, zamk insan. Artık ürgüsü çıkıp bilen çoğunluğunun kinozun bekliyorduk ama çoğunluğunun bir kinozu da. İki binanın altında bir bina dönmüşsün, bir bina tuttuğunda bir rızkı çılgan. Şu isim kilip dizaysın mükşime koyunla tersiş bilen. Ben bana demek istedim. Şöyle öyle iki binanın altında bir bina Tam gazından niye bir fiyel tutum yapıp pişirmeyen de uçaktan yapıp dangallıktan bu gamesi. Şimdi pırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Ой, сіздің...
0: Кинон дарханда қомасқан екен, дадам тұлла ақ кені.
1: Ой, фәрқ. Ой, сіздің мөджіз кізбек, сіз аят қапсыз жұмыс сіз. Мөджіз кәнсіз сіз бір.
2: Бабыр алғы жүрді.
1: Мөджіз онмай о.
2: Бір күні мектепіне қайтып өй кірсәм, ойылды әкам, чытның арсыда беш пәс кеп, тасманға тамы чаплышып етіпті ке, үжмейімен деп түш кетіпті, үшін оғылай. Мен қарап қойып, әбіпті деп, өй еніп кіреп, қейлі бір вақыт өткен екен, андан анамғы деген. Десем, анам жүріп шығып, көтіріп кірген азырғы жайра үзәмге. Шы кір білдеймеген жұма қейлі бір вақыт кен деген тім беріп мұ қоймап түкен ма әкамның қешіға дейді.
1: Бір дәмінен кен демісе қыран оны. Өштің кетіп түкен ма ақшыңыз?
2: Шытның арсында өштің кетіп, шықып тасманға беш бәзгі пашты.
1: Ішті демей тұғы бұны. Десем, тұлла мұ, ұра мұ, аштақ сүшіва уақытыда, онда болған бір ұстан дұсы жоқ, ой болам демей, ой болам нем болған демей, ұрт емес мұ, мұнда.
2: Әсен жа атыш, данғал еймен деп, бір шеқіп әткен өйінің ке үстеге шықып, өйінің үстінің түшіп кеткен жұмы. Данғаллам шында татлықты ашчағдай, біз еліған данғаллар дейді ғой.
1: Ишқылып, бір шақлады,

0: Üzerim yıkılıp şişken bir taş ki. Yine de bir taş varken yoğun bir taşın o peynirken dövüşerim. Apa dep ne var kırıp ya kırıp desem acaba ne işim bu mudum dep kopkan kıdama. Ustam için de çoğun olup için de yaşı kıpadırlarım. Sıkmak kimse işlerdi.
1: Bopte. Çıkılıp çık. Bu da işte. Valla yolu çorum kem kan mısın ama yolu çorunun bir ipmeyen Allah. Hem Allah'ın ki şu hazır kutum işte durup atkın alı bir möcüyüz aşkına.
2: Çıkılıp yıkılıp. Aslında sen Allah'ın atkallarını aşkı pırk etimden işki etimden aşında yıkılıp etkenlik tarihi bakken hem. Hemimizden bakken onda tarihimiz he.
1: Programımız ne mi? Şu Ahmer Vahit 10 zavutunu kollab kilo atkan istimalçılar minnettarlık bulduruş ve istimalçılarının sağlamlığı için devamlı tartışı atkan Ahmer Vahit zavut alayı talep kılgan. Ana programımızın yine mi şu doktor yeniğinizde faaliyetimiz katlaşkan alıp iğiz boşluğu ambulatoriyiz var. Alıp iğiz boşluğu ambulatoriyiz'in görünü sen çıkansa Atırgül restoranı B tarafından 4. kavitede. Allah kılıç numara 230 52 22. Andan programımızın kim doktor yak. Şu Şinjan'ın en iyisi temizde şöyle faaliyetimizde. Sertem Kroren Kalı Güçü Uygur Hansı. Sertem Kroren Kalı Güçü Uygur Hansı katlaşkan. Andan programımızın ki şu Abdumobil Kulübü faaliyetimiz olsa namı kulaktan kulak yetken pulunuzda tecaydıgan Molli Gırın Abdullar katlaşkan.
2: Şunaka.
1: Yan yoldu mu şu Dabazağ manga yolun işte azraq tozulup ketipti diga ofçanın Fatime evetipti.
2: Tursun ya ustam ürümçilik orna xizmet qoydu xizmetçi qabul qılam diken dep. Ürümçilik ürümçi, orna.
1: Ürümçi.
2: Evet birer hem nömrini.
1: 138 459 01 42.
2: Evet qoyduq çümür Rızagül xanım qanı bir ala qılış biqa. Oğlum ma axbarat kesmen bitdegen dep şunu deydi.
1: Şisa yollar qoşlanıya diyorlar aman kəmi. Onda nəq boldu kəmi.
2: Boldu dike evet qoydum Rızagül xanım. Hazır telefon qıla.
1: O adam üzüm biləmin adam mı? Ben küçük vaktimde İgizdam'dan düşüp gitip, on put terapim bir ağırıp gitip, hazır gıç sakıyamadım, hazır gıç azırak ağırıyı da şey dedi. Yette afçorunuz. Minikin anlap, bayağı anlap olduk ki ben bekçe hüp gitti. Bu oldu hem de yolu çoru anlap mağlı hem de. Şundan bu. Bu iki aylarını kink programlarımız diyen sözlerimiz. Kelimiz.
2: Sen Allah için kendi mi oğlum de.
1: Mağa cıboklarayımız dedim. Diğerlerinin numarını yolla peygam bozanlar. Vay aç Tursuncan ha. Benim açımdan Tursuncan şu. 138 tutturmayız böyle. 138 4 tane 9 01 42 yani evet evet. Kanan Gavca yak. Nankuan Gavca ki. Canıbı taşkı aylanım yolları. Şarık garip yolun işte. Ma Guanghui köyü günü gün oturduk kegen vaktinde oturduk yolda. İşki maşına sürkülüp de. Şoför dostlar dikkat etmeyin la de. Uçurken he. Emin uçur. Oyunun buldun ha.
2: Absalam can.
1: Onda çüşüp etkenle cihak bu.
2: Ya ma Absalam can hemen lağı ücümden çüşüp gidipsiler. Ma yalğız bir yer ücümü çıkıp yep. Çüşenmey aşağıda bir gün ücümünü kucaklap kutkuz onlar desem adam bulamdıgan. Ya çüşenmey mi aşağıda ünüm üçüp getken bir gün aşağı ücümü yap şu ücümünü ondur kucaklap oltağın bir gün deydi.
1: Çüşmek beşes. Çüşmek tez. Bulup melek ki yoğun ücümüle olsun şu. Onu kucaklap sihirlip şey etsiniz. Hazır kulunuzu acırap yeğe üçüp getiğen dek aşağıda tuyuklu olsuzdan. İşte. Çıkmak asan dedi. Çüşmek tez.
2: Bir gün ücümünü kucaklap tuğan aşağı ücümünün üstüde deydi.
1: Bulup mu var o? Bir tal şahını boşarak bir tal şahını kolunuzda tutup bir putunuzda peski sangıltıp öyle ki bir deseydi yen tapanmay esilip kıyasınız bana. Onun da korkunç çıkış cihanda yok mu bana? Putunuz deseydi ya yok mu? Bunda da ne kusunuz? Oho. Ama Orzu ben 5. kartını çıkıp etken deydi. Orzu.
2: Kıl oyat yürüyüm ben bana.
1: Silahı üzümlerden çıkıp geçip de. Möcüyüz digen ben bana. Ben 5. kayıttan çıkıp gitken. Sağ ben de. Oysa deydi o.
2: Yaman palvan süpet ballağı bak kendi silahcıma şıkılıp.
1: Vah. Dostun efendim.
3: Aduzo. Kandarak.
2: Hoşçakalın.
3: Düşünde kamera çıkmak mı? Belen durunuz mu?
2: Oy yakşı yakşı.
3: Kısımın uçtukluk olsun, kısımın mı? Havat olsun. He abicim kandar o. Belen durunuz mu?
1: Yakşı.
3: Kısımın uçtukluk olsun. Seyirlik olsun.
1: Mak

0: Kaskat Tezat Oytak'ta izlek pişkek de ilim pişkek.
1: Dolkunka rahmet rahmet. Yaxşı ondan tuduk buna. Jonsa yollar yollar avan ken deydi anı Fatimanın ağzı uçurup anlaydı.
0: Özan başta koyuklar bulayım işte kız kalı kadınlarla kalını kayıp koyduk an getlerini. İşte kız idemesin bu programına.
1: Sattar.
0: Şimdiden şerif kötü ağzı kurala.
1: Makul. Kaçkad yağmur çuvat önce ama bize hava soğuk dedi. Bıptan, beşinci ay emez mi?
2: Gülkamer evet koyduk cuma, numarını evet koyduk. Allah kılışıp görüşüp yakın lakını.
1: Turpan'dan ürümçik mağduk, yollar avan ke, boram yok ke dedi. Eskarcan, bol da Eskarcan rahmet. Şamumunum kızık kendim ama şamumunum kızık ya. Beni küçüğümde bir işit kovulup gittim. Şuna ona bir üzümü yağmışıp, üzümünün üstü korkancısını bek üstü çıkıp yaptım dedim. Şuna ona düşenmeyelik üzümünden dedim. Yığılıp çıkılıp, bir günde doğan. Bir günde yığılıp doğancım ama üzümünde doğulup. Şuna ona keşif olan çağda akam çıkıp, anladın beni üzümünden ip düşken de başladı
2: dedim. Vay şuna kızık ki. Bek çık ki.
1: Bürkü üzümünün usta doğan. Yeni karsak. Yakışmışlar, riyasetçiler. Mao Guanhu gördüğünün usta herhalde buldu o dep yollap size. Maşallah azırak köptekin. Alaydı tostaş yok cuma.
2: İlyar taksiyenin Jonsay yolları şunun da ravanda gen uçurum tapşırıp aldık ha?
1: Buldu. Rahmet.
0: Salam salam riyasetçiler. Düşenge yaşadınız mı? Sizde yaşımı mağulun
1: tekrarım
0: kıratkanla.
1: Kene yok ko.
2: Anda ma bir anlıkçı mesela ki saya taptım o bilin eydeydi kanka nispeten bir zıgırcan alay digen idim. Aşın kanda aldıgan da depmiş lauta bilet diye ötkende bir depegen tuğu isimli kilişçe.
1: Lauta depirine?
2: Hazır bir depirine.
1: He.
2: Tepsiyle ma bir anlıkçı mesela amak çıkan tuğ.
0: Bir yıl yerkilecek yol sayı mescidinin yolları mescidinden çıkan.
1: Şibilo'da
0: he?
1: Şibilo'da yenili maşın çıkken Mahamay Turvatımızdaydı o. Andın yeni karsak Fukancı'ya yollar avan dedi. Davan Gazıkhan'da üçret yokken diye uçurunu Bekir Efendi Mehmet tuttu. Boldu rahmet.
2: Mami yeser. Tamın üstüde bana atıken tuk, tam demeyi için yakışık öğretken tuk, keyni içmeyi yaptı da tam da. Şunu onlar yıkılgan bir de keyni mığmışı bir taşık tigip, yiyirilip bütün kan. Şunu onlar küçük bir doktor hanıgı verip, maya, narkozum urmay yaşında tikken benim bir şimdi deydi cümle.
1: Aynen. Bu yasar kanda tavlan dedi, yani anlayan mısınız açtık?
0: Tamam. Yaşımıza durum etmişti. Ma sen şimdi oka aldırakalla kırmanına cümle, yürekliğe çıkanmadık, ma tecrübeden.
1: Sen gitçi tarafta değil ha? Guanghu köyünün üstünde küçük bir vaka yaptı, küçük bir sörkü düşüptü, şunun azırak tozluptu, onun için yakışık ya da pes karca yapışır yolu yaptı ha? Oturduk yolda işki maşını sörkü de yakışaydı Guanghu köyünün üstünde.
2: Daha bendeki gazkandı ücret yokken cümü, daha bendeki gazkandı gazkaçlaydı Allah şey basanlar bulurken ha?
1: Ma cücaven gibi yerip aldı dedi cümü. Bayamkan. Resmetle.
0: İlgeler hile de yaksın o.
2: Bir yer yaksın o.
0: Ama korunma mevcuda da yoldur. Uçuk taş oru dava edecek ki. Şimdi yamboya da bu dava ilginçten zindan peki ya.
1: Buldu makul.
2: Makul makul buldu. Sattar efendim ne dokuşaydı kumul yapmış satıdı. Bir depegen bulsunuz dep mavu. Ürümçüden uçur yolladınız Akcan. Elki hınçandaki ne bitti? Altın komzek mi?
1: Komzek ya.
2: Komzek, komzek.
1: Komzek de bir yava.
2: Komzek bir nemi şorpisi dediğin ya birin aşağıda yapma ba.
1: Yapma ba. Lütfen onu burun dep koymuşsunuz bir yerip yapmayayım mı diyorsunuz?
2: Sel elki vakit gittiğin bir tamak onun için test tamak tek emez. Ayaktan desiniz mi? Ayaktan sel çıkıp olamaydı.
1: Hazır bir yerip dep koyup saat mançik barım kelimiz dep koyup onun için kelsiniz buldu cümo. Olmuş ulu onda aldıraydıgan dek emez ula. Bir şıkka.
0: Seyahat otomobil eyleydiğin hizmetini dağlı hizmetini deyiniz. Şu hizmetini atı bunu da. Bunu adet çekirdin ki Doğru şey koyduğunuz ya ki.

0: bu kadar yaşlı doğruluk meselesinde bu kadar direkt olmadı. Eğer tekrar bu basit kendi sanat bazı doğruluk
1: Diğer
0: meselesinde
1: şeyler
0: bu
1: yok
0: kadar
1: olmak
0: doğruluk
1: gibi de.
0: meselesinde doğruluk meselesinde sergileydi o. Bunu Fotoğraf seyir sparkatlarda meyli şartlı
2: Ha.
1: Buldu makul.
2: Makul buldum.
1: Rahmet
2: Rahmet
1: siz geldi
2: sizce
1: mi de
2: acıma. Ha.
0: Pekin abi.
1: Buldum. Mergi avuçunuz. Neydi? Nimi
2: Kim
1: yanlıkla var?
2: yanlıkla bu atıdı dedi.
1: Oştak ensiz yürüyütkensiz de siz künde. Mə oxumağın nimişlə qağandı. Vay mə oxumayı qağandı nimişlə
2: Şu
1: vardı
2: kadar
1: dep.
2: paralışasın bir nim bol de nim dişasla dep. Yanınız kadar telefon kesim kim o nimdeydi o dep. Ahmetcan.
1: Vay ma qarlıqaşın mı kızıq ken qey bu.
2: Ahmetcan'dan bak
1: Boşta
2: kızık ya.
1: qırtamasın. Ma qarlıqaşın kızıq ken.
2: Ha.
1: Mən mo bir şaqqa şaqtı şaqı çıxıb buyub düşənməsdən yığılğan deydi. Sonra aran testte dada, dada deyip tolap. Yardım çakırgan tem. Epsuz. Dadam beni körüp lan kitip kalan. Şey yüzüm.
2: He.
1: Dep. Şimdi onunla mın test tırışıp o 20 günde ek vakit aran çükeylik şak denildim.
2: Mayıl kumuluk Ahmetcan'ı bilsiz o.
1: Bilmeye kaçan
2: Ahmetcan
1: da.
2: bana da yaptı ki. Soğan birinin kışı diken tok uyuy.
1: Son
2: Şuna
1: bırdım.
2: ola soğuk düşmeyla dese deydi. Ambar bek çoğunçu. Şuna
1: Evet.
2: ola çoğunlarının gipini almay bir ketim ambarı çüşü verip şuna bulan dadam izlep çüşüptü ki. Dadamını görüp sudan yürüp çıkıp yürüp aldık badem deydi dadamdan. Aldığı basam aç çıkıyor kötürüp yeni soğuk taşlı vette deydi ambarga.
1: Ya aşk
2: Yeni
1: akıldı.
2: çıksam yeni taşlı vette deydi.
1: Aşk akıldı.
2: Yığlap şunda çıksam yeni taşlı vette. Bana oyna toya ambarga.
1: Ha şu.
2: Hoca da kıkan adam bilir deydi çubu.
1: Ha şu ambar su uç gitti bir şey olmuşsun. Ama şu ondan bir ikinci bir düşünmeydiğen bolsun dep. Şu aşk akıldı aşk var. Üstten itibat edildi aşk var. Bunda düşer dep. İşte bit bulamaya kavaktı şu. Cili
2: Evet.
1: kılıpsız mı?
2: Orası o ambar beş çonti, onun
1: Bıçı.
2: orası çüşmenla deyip duğu şu,
1: Şu.
2: Ahmetcan.
1: Xotan ayı, Laqiyas'dan Xotan şerçi, Tosalla, Bazırgıçı boğa yollar avan geldi. Gavçan, ablamı tepenim evet.
2: Tiyanşan çöyde ne adam aşırı neşin yan kıl buldu dep. Ma bir anlık uçumu soğurap tükensiz.
1: Tiyanşan çöyde hazır işkisi var.
2: Kişsem bağı
1: Birisi
2: basalız
1: ma
2: bunu.
1: şiyyününki kendiki ye. Ya şiysen baba keras. Yen birisi ma bu.
2: Şimdi o çıkan birisi var ki.
1: Ya aaa. Karlıgaş
2: Vav
1: kıyıldı küçü.
2: vav
1: Karlıgaş kıyıldı birisi var.
2: vav.
1: Aş üşü yedi bak geldi.
2: Aşı yiyinin içi kırsanız birisi var
1: Bu
2: dediğinde.
1: yedim
2: Aşı
1: bak.
2: kaysı kolay bulsa sizge aşağıya gibi basanız bulurdu. Lekin amal bak çüştün burun bir an cuma çüştünkin ma başını içip gidip kalsa hem de ertesi yeni bir tam kurguzdan bir iş çıkıdı ki. Bir gün tükmeye kaldık ya. Şu an sel çüştün burun rak seyerek kese onun da başında değdik ya cuma. Atış pamir yolları koçlarını yedir. Aman diye uçurun ibu atış evet. Rahmetsiz gel cuma.
1: Vay razıya.
3: Üzümlerden, daraklardan, tamlardan yıkılıp bilemez şu hayata konmağım bir gerek. Şimdi orada değişik gittim. Kıskoksun ki o basal tezgirge vaktilerim sayınçıla, bilmiyorsa elde kuruş kılı otkan ki o vakitlerde. Aslında içikten çok, işte dediğim tümüyle, aslında senin otkırdan sıla başkan çok, bir dondin tümü. Bırak yamsı otur olup, çok ayet otur olup, oğan bozmalıkma yok.
1: Başta kuruluş kuatkayı öğüzünü çık etken mi?
2: Kuruluş kuatkan yani oynap mı?
1: Neymiş kan tozu ya de?
2: Nankul Guangzhang'dan Ürümçi Beket'e geldim bunu yolla ravan diye uçuruna yaprak evet. Şinhua Canobu yolu 5. başlangıçtan aldı koşu yolunu üstü yolla ravanken. Bilet ilişpegen bulsanla bana. Olan bu bir tad bilet ilişpegen bulsanla bulunlar ben itip bir ettim. Bek belen bulat dedi de.
1: Hazırca siz aşı uzunma yetki numarını yapın. Yaşar etmez. Şinhua Cenab-ı Yolu 5. başlangıçtaki aldığı koşu yolun işte yollar avan ki ittifaklı al
2: Kaysın
1: al.
2: kan şimdi?
1: Aşımı değil, iş güzellik yani çok.
2: He.
1: He.
4: Bir yüz yetti tet yol kayrını akılcın yonşuna al, kırmış lazım başını bekçikler.
1: Yalın yavuz çiğ ay. Ahire. Yaxşı mislər, riyasətçilər. Ma yolu çür bir əmdi yolu çıranlar. Ma kiçik vaxt onda hikaye anlazır. Mən dəyək hikaye gəldi. O hikayenin hamısı ne?
2: Aşk qılıb, asasən əminləmiş ögüzdən tamdın. Eşimiz binadı ma 9-cu qəvətlərdən şükət gəllə vakət. Şuna omdan hazırlı, şumdan yaşab. Turup kaldı gülden bu kaldı.
1: Turup turup tutuduğunu bir kaya emez bu lan. Turup turup huyu tutup kaldı lan. Turup turup böyle kımda kaj bir tutup kaldı lan. Tutuduk o bir kıl. Aşın o sebebi. Asarete aşın. Aşın asarete aşın.
2: O sebebiler kalkan da.
1: Aşın asarete.
5: O şüdaktır. Bodek mi? İrse bu şeyde ya. Oğlumuz mu sıyıklık? Oğlumda kıldım mı lakla bodek yedeyim
1: ha? Andan gel baksın zaman mısınız? Yerken sayahat yolları şunda ravan geldi avçurunu badam taksiye verdik de o. Muhsin avçurunuz.
5: Yeni bir kataç iş vaktinde keyif alaydı. Öğümüzün altını üstten verdi. O şu şekilde bir zaten filambal. Filambalık
1: mı? Filamba?
5: Ay, üstten su üzüp tutup kazada ama bir gün tutulup tutamını atmanda. Eşimi kaçkılıp kısır, kısır, kısır, kısır, kısır, kısır, kısır, kısır, kısır,
1: Hele bir kemgi suhu çaba sapkağım, o kaptı. İşkılıp bizde aşak. Hele kıvırı,
2: işitmişi. Suçlar koyup duğun sizini.
1: İşitmişi, kalı koylarını köndergen dek aşak çoğun köndürüp çoğun kutu kütüme bizim de o kutu zor. Bu nesine korkutu atmak istiyorsak aşak hayvallarına aşak korkutu duğun. Şunu okşaj balınım. Suğu diyen suğu dağın beşini tıkıp, taat deyip, yine tıkıp, taat deyip. Kıp tat. Manda su
2: içeri. Toya su alıp oynamsa su ne? Yani oynamsa da be.
1: Ne mi siz bu sesi su içken bak oytunuz deyemen de?
2: Ya aşında bir kişi gerek üstenlerin köşümü çıkırıp yitip alattık o valla azırak.
1: Vay
2: o. Azırakla bir sunu köz aşı. Bu çılangı da suladı mı yitip alattı uzun kılıp su çoğum ilgini ucu aşında.
1: O çılan bağda akıdığan üsten sesi köşten tutma.
2: O sesi köşten tutma.
1: Güzel sesi köşten tutma üsten. Ne bu ya küçük büyükensiz siz bu? O kendik derya uçmay.
2: O ses kolamdı. Hava yağmur yığıp atam tak. Yağmur yakan günlerdim tak suçu mu Allah atın cuma biz ama.
1: Hava çık derya uçmay
2: kendi. Yağmur yığıp atadı o şu lay sulada su uçu milletti.
1: Şu. Valdi amdı ma yolu sıra anlayın biz cuma. Bomus ma anlı tayet cuz namır
2: kan. Kaylar Allah beş çık ya başka gün anlayılı.
1: Valdi bu. Valdi da valdi davat kılım 20 minut oldu hazır. Valdi. 5. ayın 14. günü keçidin 15. günü kündüzü geçe Şimali Şincan'ın köp kısım cayları ve Cenobi Şincan'ın garibideki tağlıq rayla Xote vilayetinin Cenobi Aksu vilayeti Bayınğulun oblasti Turpan şehri Kumul şehrinin Şimali'deki tağlıq raylarının kısmen cayları da azıraq yambur. Deniz yüzünün otlara yokarı igizlikteki tağlıq raylarda yambur arlaş kar ya ki kar yağı diken. Bunun içi de Tarbağatay vilayeti Altay vilayetinin kısmen rayları ve Bortala oblasti Kaşkar vilayetinin Cenobi'deki tağlıq raylı Kızılsu oblastının tağlıq rayları Xotan vilayetinin cənubidiki tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları, Qumul şəhərinin şimalındakı tağlıq rayonlar qatarlıqçalarının qismən rayonlarda otdur hal yəki qatıq yağmur və yəki qar, qismən caylarda qar yağmur yəki qar yağdı ikən. Şimali Şincanın şimali Sancı oblasti, Qumul şəhəri qatarlıqçalarının qismən rayonlarda 4-5 bal qərbi şimal şamili, şamal yığızlarda 8-9 bal boran, 10 bal ötküncü boran çıxır ikən. Şincanın başqa caylarda hava uçuq, bəzidə bulutluq olub şamal küçü ancaq zor olmaydı ikən.
2: Yeni bir uçur ne? Dostlarım, ne kıtığı sunaylı. Ürümçü Katnay Sakşı'nın 2026 yıllık Kalıptaşlık Longkısı Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıkısını Körüşkü Bardıgan Katnay Yol Yürüş Körsetmesini ilan kıldı. 2026 yıllık Kalıptaşlık Longkısı Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıkısı 5. ayının 16. günü Ürümçü Olimpik Tenterbiye Merkezi başlanıdı. Ürümçü komandası öz meydanında Karmay komandası bile musabık kılışıdı. Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıkısı mezgilde musabıkı başlanışının aldık ayında Adem'le ikimi köp, Abdümobullah mı köp? Etraptaki toktalgula besik boludu. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı mezgilde yol katnayışının bir xatar, ravan ve tertiplik buluşu kapalı kılış üçün ürümçü katnayış sakçıları top mestanlarına yeşil seferge çıkışına teşebbüs kıldı. Bay bir anlıkçımı soruğan demiş yolunun ahvalını ya, ondan sonra dikkat edip alın. Bu meydan musabıkı da saat 18'de körülmelerle meydana kırdı. Saat 20'de içiliş mürasimi ötküzüldü. Musabıkı saat 21'de başlanıldı. Bu nek meydandaki vaktini ölçem kıldı. Musabıkı görüşke 10V katnaş bilen bir işte Ürümçü 10V katnaş grohi şehir rayonu da 7 zakaslık meksus liniyeni yolu koydu. Olimpik Tenterbiye Merkezi barılgan yolcular Ürümçü 10V katnaş grohi ve işin 10V supsını koşveriş arkalık akıl 10V katnaş, tordu kilişinden 10V optibus, zakaslık 10V optibus

0: ياسمر يا تكلا يوسر بيري مابو سيبيلو أبلاجا نالري تيجي يا دين مشفاني شوري تعصر سايولو شلغا يا سل ما شنجك
1: ما قل جولا
2: Periyet yettirdi yol kere ama kışkarıyı da ağzınmış ya. Dünya bilo sana alıp köpek bir çıkardım var ya. Kerem'in yolunda et bir yere. Recep tutulgan tek. Hem şu çıkıranlık etti bana.
1: Buldum makul.
3: Makul makul. Buldu ya. Rahmet siz geldi mi?
1: He. Hem de. Hem de okutlar. Dep bir anayım şu da. Bekir
3: tek olsun. Otmek kim ha?
1: He.
3: Onda ikiye karanla.
1: He.
3: Şimdi olaymış tuluksuzdaki vakti da. Dostları bilen derya boyu su çüşkili çıkıptı. Sabahdaşlar şunda kepsken de derya boyu ki müşü başkalarının ilgi birlik tutulduğun bir külçekler oldu o. Aşına birlik bakıdığın. Aş külçkiden birlik tutup oynaptı bula. Şuna ola İgiz kep kaptı. Şuna ola İgiz yaman yoğan itten bir sıbake şunu koyu itipti de. Başka birlik tutkan aşağıda kıgan balla emiz kıç kitipti. Ne ne le kit kaptı de. Şuna bu birlik tutmağın işkisi kaça kaç bir derekin üstüne çıkıp aptı. Şuna ola müşü birlikçi ilgiler kilip işte derekinin Aslında bağlap koyup da bulanın kimi yok bedende. Saat 5'ten 7 geçe derekne üstü turup taşıyordu. Keşte derya boydu paşı diyen çekip etken. Şununla işkinç uç dostlarım bile derya boyu çıkmadım dedi.
1: İşte bir bağlap koyup da geçe.

0: dibini bağlayıp koyup su çömeli otkan balalar kentik tarih musluğu yemiş bir çıkıp.
1: Burası eski demez mi? O vakti dedik çoğunlarım eskileri pek eski değil. Bana küçük valla boptu demeyi çoğu hoş taktı.
0: Ulan maş bir kıvatkan birlik neyim de bunu. Hala bir iki spes kıvan neyim çoğu.
1: Ha kıldığı onçilik kişine kılımız hem de.
0: Valla ama şok değil ikim da öylesiniz. Şuna mı?
1: Şu.
0: Ee.
1: Kızım o şok da okandı. Çoğunlarım eski değil. Eski çoğunluğu var değil vakti. Osa sen de giderken de şundan bu mikroban çoğunluğun batı oy balam deyip ekil tutgan. 80%'nin küzük set görüntü çıkmış mı geldi küçük valla. Ne hadi göz suya tıllap çıktın ha adam ne?
0: Ne aldım küçük oğlum neyim diken çıktın ha o vakitte.
1: Şu.
0: Oy var vur can.
1: Çünkü ulan iki kıran. Neymiş konuda tıllayı dostsanız ulanın ya bir nemisini buzu etken.
0: Haa ya bir nemisini koyu etken. Hiç şuyumuz deri izlerin çekip etken.
1: Hiç bombası gelip bağlap koygan mı da koyu. At ulakları
0: koyup koyu etken.
1: Koyu tutukamazsın. Bekadın bir kakıl bir erpilik ağamışsın hiç koyu tutukamazsın.
0: Aşında kıldı ya.
1: Şuna öyle küçük vallanı köse.
0: Mesela küçük gerek itizlağın bir nesle tiyirip koysa aşlanı mı ilgi.
1: Soymaların
0: çekip. Özünün bir gıdı öyrük dursun maç koyuşunun bir gıdı öyrüklerine girip öğürüp tamlarını içiyor aşağıda kıldı.
1: Şuna ulanın küzük asasen de gidek sert görüntü biz.
0: Asasen şok hem de ballağın belki şok değil uçak.
1: Kinoladaki MTV'ladaki elik mi doğ bu aylık ayrak gitti. Bizden meldim işte bu aydın bir iş kısmı olsun olmamdı dep elik. Meyke balam dep. Da kempitlerini birip ekiltip kıldıkan çöp. Bizden meldim onda bu aydın bir sım yok de. Burası yok de. Hem bizden küzük iş kılıp küçük vallanın hem biz sert görüntü. Muşço. Çokum da. Kumus mu? Çokum bir iş kıldı mı şun? Bugün çokum buraya işini kıldı bula. Çokum buraya ya bak kırdı ya birini kıldı bula.
0: Yok ki kolu da asla yıkıla kola gidişleri batı bes.
1: O şun doktu dedi.
0: Şun ama dadi o bu körükten o sırada bir çoğun yük maşınası çıkıp da bunu az diken bir küçük maşınası özara sürgülüş yok kaptı. Yani 100 metre aldı da yani hiç maşın özara sürgülüş yok kaptı. Şu sebeplik ma körükten o sırada kılı tosluş görülü atıdı. Cuma ma yolun en yaksı tallamanla deyip. Mesum efendim hazır şuna uçur yol yaptı he?
1: Şu. Ma
2: Şoförde yol kayır yol kayır. Yani ma yan otuzun sayır uçuyor sayıldan can kızıyor gözün kör gözün kör insan şimdi kitne aldı. Altın lafı otarın aldık şey ise yollara var ne?
1: Buldu
0: makul. Makul makul buldu.
1: Rast yapıp kılış gerek koydu. Yusum çoğla açtık silahını meldi çoğla mı açtık?
0: Ha şimdi dağıtı yani.
1: Küçük olanı koğulap. Minşe. Bile gel oyna deyip duram diye.
0: Ücmülere yazarak ücmülere gep koysam koğulak gitti diye aşındak.
1: Ne? Kino oldu gen açtığa işlemem de.
0: Kulatmayı biz ne deyip.
1: Kino degen aşağı işlemeyi, aşırıların işlisi bol desin.
0: Ya ama çüşlerdim ki bir adam uklu olay desin, uklat kal koymayı diyecek. Uklatmayız ya. Var, vur, car, cümel, ayak yüguru vatkan, mayak yüguru vatkan, birisi vakıra atkan, birisi yıkla vatkan.
1: Oy bizden kapanma, üyünün gıyınsın yakışıksı oldu. Nuttay.
2: O sırdan, o sırdan yolu şöyle. Atı bıdan ben çöp, dünya sıçanı aldık degen tuzak geçme, atırak bütün bombayı diye bıraksa o
1: sırdan. Makul makul.
2: O sırdan, o sırdan. Ma yetin küllerde boran bağımcı yaşamal.
1: Yedin layla küçüray digen ma boranın gibi yok ki kulcu da bayağı hava uçuk. Mene temperatura 8'de 22 celsiye biraz uçukça. Hava şunda omdan bulduk ya. Azırak elan alsak oldu ya Roşan.
0: Başına kılayla.
1: Molli girinin cedilini kuatkalla ayetlettin bireyle. Namı kulaktan kulak etken Molli girinin.
3: Gençer ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindiğen kök kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken. Künleri yakış çüydü. Amevi kölüme küçük. Paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianşan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianşan 1. numarlık turalgısının öysetiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Ürümçideki Avat Bazar Şincan Halkara Çoğun Bazarı'nın yeni gıcaylaşkan Ayas Restoranı, Haytadın Bizdep Azadı Muhiti Aşpazanın köyün koyup tayarlığa meldik tağımları, etraflık mulazımeti bilen Xeyri Dağlanı kızgın karçaldı. Toy çaylanı ütküsünüz, itibarlık pahalı yerler var. Telefon 193-99-80-67-84.
0: Dada, yeni situagan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ikranı mı çönken?
4: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup, 5000 yuandan artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numara pulu hesapladı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
0: Telefon almıştırmakçı bulsanız Şincan Telegrafına tallan. Ezan hem köngüldükine telefon seti alaylısız. Ailedikileriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret zallarına verip mesele sorap becerilin.
4: Yanak, badam, ürük meyğize,

0: qatarlıqlardan işlenen devletin işlep çıkarış keşfiyat patriyatı hukukuna erişken Arman Kuvvet Halkı'nı kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluqlaydısınız Arman Kuvvet Halkı'nı için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Halkı'nı. Patriyat numarı ZL 2021-11-3047-6.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba?
3: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepiden has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
0: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
0: Mezelik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup seferinizde hamra buludu. Herkes app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp sarkıl mezmunlardan huzurunun.

0: Аңлап отқаныңлар 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әтігәлік еліңіз біз әмірі программысы?
0: Программымызды мүші Ахмарвайт ұн зауытыны қолап келіп атқа ұстымалшылағы меннеттарлық бұлдырыш үшін давамлық тұршып атқан Ахмарвайт зауыты алайды тәләп қылған.
1: Шын ақығана. Оныңдың башқа программымыздың мүші доқтыр қешіңіз тапалетіге алып иғыз бошлыққан амбулаториясы қатнашты. Орны сән шығаныңызға Әтіргүл ресторанның 4-ші қайтыда мүші ішті көрілген мәселелер болса, шай басаңла болуды. Оныңдың башқа мүші Аптымобыл клубы палетімізге Моллигерін Аптолыры қатнашты. Моллигерін Аптолыры.
0: Namı kulaktan kulak verken kulağın tezeydiğen Molligir'in aptalları
1: katlaştı. En esil temli izleş faaliyetimizde Sertem Kırora Uygurlar katlaştı. Sertem Kırora Uygurlar da muştaptı. Ürümçüdüm şu oranı bulayıl dedi. Çıkı oranı normal ticaret kırıştı. Yani bir oranı var mıydı?
0: Ne mi kıldı?
1: Tütayı da kaldı. Ticaret kırışmakçı hem de ulan mıcı?
0: Aç dakika.
1: Şuna ulan ama birisi ya Nenhu tarafta, birisi ya Daven tarafta. Oranı ya.
0: Andan ma Nur Jolin xəbər şəhərlətdə Ürümçi bəkə Cənubi işik taksi bəkçiq bir mə adam yox ikən dedi Ürümçi bəkə Cənubi işikdə taksi la bəkçiq ikən mən çıxıb getdim bu yer saxlabdı xəridə çıxıb oğucu deyib dedi.
1: Yaşan Suydaudun Qonxuy görək tərəf qarab mağa yönəlişə mən toslub getibdi deyir Seyfa.
0: Yan yolumuş yaşda bağçı tərəfə mağa yönəlişdə Uyğur tibbi doktorxanasınınki aldıdan maşınlar səlcək gədiyə uçurun səhər əvətib rəhmət səhər. Yani yollar yollar avanken alım şanı ben sizin bir parça resim tatıp evet tutken ne sen mi ya bu bre bre yiz mi ne bu ufkamaya kaldı.
1: Tursungil hanım bugün Ababekir oğlumdan tolgan günüydü bir tolgan günü naksın itip etsen lan bu mu da işiyomuz iki kız bir tebrikler koysan lan bu mamdı.
0: Mübarek mübarek mübarek bulsun Ababekir'e tolgan günü özge mübarek bulsun buldu mu?
1: Onda etmisiniz bilmem de şundan hoş akma
0: etmedim bu.
1: Ne yaptı? Etmem.
0: Oba Bekri müşüncülük etmezsem de bu değil.
1: Kalkın hem de Tursungül Hanım hem de üzerine eğitin lan hem de kalkın. Şu. Ha, biz müşüncülük. Müşüncülük kılalayız hem de.
0: Mem deli.
2: 170'de dostum der. Üsengül ötürüvetten kaşka yansı aklı yolları var. Yaşar yanmayı kapıda ol.
0: Болды. Санфангоныңки жолдору кошленияди, жоллар аванке башына агыр дейди. Güzel hayat, ha?
1: Кашка шаар Керембак доктурхананын алды тосуш бакегер дейди. Омунду Шаңя, а, Шаңюэн Шаочу, а, Шаңюэн Шаочу.
0: Шаңюэн Шаочунуңки алды?
1: Ашна чырайлык мына ишлик юздаклам кирсилер?
0: Иштер баштап кеттима? Ал

0: Şundan mı amülü katnaşla acayip kolay yop getti. Tünü gün maşina edip gitti ötü. Abduğuzdaki bir neç kişi közem çıp kaldı da. Hazır onun üstüge abduğuzla digen şunda rahat. Yeniden nurgun abduğuzla senip getdemez mi ama ürümçünün yolları
1: bunu.
0: Andan orunduklarım alay laylengen, çıkışış pelempeyleri laylengen, aştak bir yeni tiptiki abduğuzla selindigun. Karısam derisini içi talak karıp şunda külümsürgen aldı, huzurluk oturup gitiptiken. Karab, ameliyette başkala maşinle aydep bese, rahat oturup aşında amevi katna şunda mı? Bir işime bir yakşı dallaşken, cümada beylik kişilerinin çırayıdaki hoşallık ve memnunluğunu görüp aşta his kıldım dostlar. Amevi katna şunda alaylı.
1: Onun üstüge üye bir yerlerini görüp, neyle yan içildi. Amevi köygül oldu ki anda mangandı.
0: Resmi. Mesela bizden çoğunla adette maşin aydısı buludu bir yeri bağında dadan maşin aydısı desem. Yak biz yol görüp abduzlu barımız falan. Maşin aydısı dikkatiniz bütün şu maşin aydışta buludu. Abduzlu bolsa teyya şopur maşin aydıp begenkin. Da yol görüp mağımız şun da zirkinimiz tüzledik ya balam de. Başta bir gepler var çoğunla anlatıyor. Ama ya tuğruk ya huzur ilişini bildik ya bula.
1: O aldan külleri ürümçü bek süp kettik o. Şunun ulan ben bu abduzlu bir çıkayıcı oldu de abduzlu çıksam edi. Oyla kaldım. Bundinken aşığı mesela yollardım yanı yıkı bek süp kessem. Abduz çıkalım mı? Kumutuyon bek peyze açıdık yemez mi o?
0: Ma onun üstüge yeniden selingan abduzlarının şaraiti acayip yakşı değme dostlar. Belkim cayladım şundak buluş mümkün.
1: Doğru.
0: Nicat taksiyin uçuru bak otende yol uçuru konu uzun yolluk bir getin at pazarı çuku bazağı menişte maşınla bekçeğe tostup getti digen uçurunu berip do köptün köp rahmet.
1: Ama doğru deptu hazıra. Yakınım da o karsam deydu. Muş ürümçü tiyensençü tereplerde muş o katnaştığın yukarı pelli mezgillerde toksikli deydu ağan ademle çıkken hem de bunun içi de kiçikrek ballamı bake. Muşine bir bek xatarlikke münasibetik orullarga bir inkas qilib qo'ygan bo'lsanglar debdi.
0: Dostlarimiz münasibetik orullar muşu to'g'risidagi masalan muşu xizmatni hozir jiddiy qilyotganlar boshlab ketgili xeyli vaqt bo'ldi. Balkim sizlar diqqat qilmoqqa o'xshaysizlar. Qatnas saqchilarimiz hozir yo'llarda diqqat qilsanglar muntazam muşu toksiklik qarta shundaymi? Tuzash xizmatini nayti jiddiy elib beryapti. Bu doğrusu ki teşvikatnama anladığınızda kaçan. Lekin bunlar mı pürsat perestlik kılıp? Şunda mı?
1: Doğru.
0: Bazı bir katna sakçılarımız tümaydı o dege yolladı menevatı da. Hem de katna sakçılarımız mı akıllık? Şu yolladı durup tertik sevası mı? Yani bazı da katna sakçılarımızın yok vaktadın paylanıp çıkıvatka ehvallah mı? Bak. Şunun için dostlarımız her kanda bir işinin bütünle yakşı bu gitişi için birinciden aile başlıkları. Muşi cihetki terbiyeni ballarımızga köprak kılaylı, öydeki toksikletka köz kulak bulaylı, ballayı da çık gettim o, çık gitmedim o şunda mı? İkinciden, andın balla üzün soraydı.
1: Doğru.
0: Bunun xatırını anlığandın ki, çoğunların ballanın xatırgı boğan köz karşıma çoğunların gidek inik emez. Yanılam küçük dostla, oy nim buldu dep oylaydı. Peki çoğunlar taraflarını oylap bulanmaydı. Şuna atanla, da tamak yiyen de öyde otdağanda telefon karab serip otdamay dostlar. Muşunda katnaş bilimleri, ayılda balının ahval nedir negece, nemidi bir vatsız balan mektepge. Muşunda temelada köprek paranlaşıp dostlar bilen, bana dostlar deyim ben balla bilen. Şunda mı köprek fikir almaştırayla nemiş kıvatkallıkını, ügünüşü nedir negece, yıkını boyan keyfiyat nedir negece, kallısta kanda işlaba. Paranlı şarkılık bilerleyimiz.
1: Onun başka moto, mesela toksiklet, motosikletin aşkışlarını kokumayla ondaki gözü görünüğe yege. İnimizde əpjürli, o bazı bir küçük ballaba əplə, dadam qoyup qoyup duğu məlumda çöğülüp de
0: geliydi. İştim
1: olmaydı dəb, onun ikin onda qısaq bulmaydı o. İnimizde əpjürli, hatta abdomobilinin ki aşkışını mı inimizgi səpjürli, onda qoyup qoymayla gözü çılgınlığa
0: yege. Muşu bir kısım dostlarımız var, abdomobilinin aşkışı abdomobilde otaldırıp qoygan alette. Öy kırplam çıkaman qoya ki kırplam çıkaman qoya qoyup qoydu. Aşımı xətərlik cümü dostlar. Mesela bazı küçük ballarımda karab kızıqıp, eydep kaldığın ehval buldu. Katti kımaydığa işin birisi.
1: Doğru.
0: Aç koç otaldırığa alette, özenle yok mu da abdomobullarını, mesela toksikletlerini kop koysanla bulmaydı. Şu an yanılam deydiğimiz ailede, aile başlıkları, muş doğrusudaki teşvikatını silamı bir teşvikatçı. Ballarınlağı, aile azalarınlağı köprak kılınla. Katına sakçılarımız mı, muşu hizmetinin naidi çın tutumu nasibetlik uğurla işlevatıdır.
1: Doğru.
0: Öz anlamda yolda mangaş dikkat kılınla katına sakçıları mangan erkanda toksikletini tosup

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bolsa köngül aramanlarga yana yıqımlıq naqşlardan sunaylı. Naqşlardan dostlar, Şahla Küzüng namlıq naqşa İminjan Yusup orunlagan hammamızdan köngül aramıdı bolsun.

0: Hazırını özde dostlar 20 yılı da maşilla biraz köp umumi liniyədə bulub mu? Müşü Tosçan Qızılçıraqda. Daba zadın Tosçanqı kəgən liniyə. Şundaqla bizdən idarını aldın Tosçanqı Rabmanqan liniyədə maşilla biraz köp yürüş asda. Yen ən yoli müşü Biyancan Mihmanxanısı tərəbdə maşilla biraz köprəkən yürüş astıkən. Yeni qarsaq Lungcan Kötisi işkinci oxturxanı aldı tərəbdə maşilla biraz köp yürüş asda. Tiyançı ilu da hər halda normal yürüş. Andın müşu Çitay yolu maşalla biraz köp yürüş asta dostlar. Xuanxı yolu qarapmanqan yönün işte müşu bölükü de. Andın ma üçüncü görüknün arkayısı masay yolu çüşüş çıxış liniyeleri de. Maşalla biraz köp yürüş asta. Xuanxı yolu Cuni Doktorxana aldı tarafta. Maşalla biraz köp yürüş asta dostlar paydalanıp kılınla. Davan şimali yolları da umumi liniyada maşalla biraz köp yürüş asta. Sanfango şimali yolu da mu? Yaşan Conlu'dan Çentancan yolu gıca. Canıb şimal yönülüşdə maşınla biraz köp yürüş asda. Ösmü kisəliklə doktorxanasına aldı tərəbdim o maşınla biraz köp yürüş asda. Faydalı qalala.
1: Navay ustam, nallarınız əcəb sınıyıb pişib da.
2: Xemərini bərkət undu yuğurub yaxdıq da.
1: Bərkət olur mu?
2: Ha?
1: Məmü bay bərkət unu işiltib pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
2: Navay xana, pişirik dükkanlarınızda bərkət unun işiltib ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
3: Hemi meşgulatını özünüz kılıp atamsız.
1: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud sepetlerine gel. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı. Paranlış iş, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
3: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan. Bir hater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yapın. Hemi meşgulatını özünüz kılıp atamsız.
1: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud sepetlerine gel. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı. Paranlış iş, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
3: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan. Bir hater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yapın.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update Alı'nın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
5: Slow Shooting Update Alı 6.0 Plus nuskısının haber sahip sizken aytıldı.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
5: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
4: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
5: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
4: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
5: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızıl köreleysiz.
6: Slow Shooting Update Alı 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
7: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka'dan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız mı?
6: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
4: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
7: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
1: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
1: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setveleyip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
5: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Slow Shooting Update'ali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizge hemrap oludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Slow Shooting Update'alını çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.
1: Kızgın muhabbet bilen kelgüsü gibi yüzülünüş, 2026 yıllık Eypau Cungu Teknomakanlı ayrılış Halkara Rally Musabıkısı pat ardı başlandı. Mahirla 5. ayının 16. günü Ürümçi'de yığılıp, Cungu yukur derecelik Dala Avtomobili Musabıkısının dağdığılık başlanış mürasımına katlaşıdır. Cungu Teknomakanlı ayrılış Halkara Rally Musabıkısı katlaşıdığı mahirlığa medet vereyli. Şincan üçün alkış yanırtaylı.
0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, səbrəniz bir sırdaş proqramımızdan radio sayaydı səyibisi deqtanladı boludu. Bu səyibimizdə ilədiki naiti güzəl işkicayını siləgi tonuşdurmuz.
8: 5. ayının oturlarının kiyinki yerimi da soğuk hava iqimi üzül kesil çekinip, ili derya vadisi da temperatura muqum örüləb 18 Celsiya gradustan 22 Celsiya gradusqıcı boludu. Kuyaş nuri illiq, məyin şamal yıkışlık bulup, yaylaklar bütünlüğü hayati küşküt olup, yağı güller porekleb içiliş mezgiliği kırdı. Bu del sayetki berişinin altın mezgili. Yağmurluk küllerdeki guva hıralik bilen hoşlaşkanda, köp kişiler ancı bilip ketmeydiğen bu işki gül çiçek zarlıkı tolgan sırlık çay, bütün bir yıldaki güzelliknin yukur pelisini kütüb oludu. Bu işki cayda ademler az, manzaraları güzel bulup, baş yazdaki barlık romantikliğini özüge mücessemlengen.
0: Ақташ яйлықы мұтлақ алдын қыталлаш болып, текес нәкесі дайырсі дә Бағуарчандың автомобіл білән 15 минуттыла етіп бағылы болуды. Кичі қара жүн деп аталған Ақташ яйлықы, иледікі ассандығы кішілі біледіған яйлықланың алды есаплынды. Ава иліғандың кейінгі Ақташта, чимлықла еқімлық әгір долқын хасыл қылып, тағдалыланы қаплыған яу көргім көлі, бахар көлі. Сөзін чечекләйдіған бейділі тұташ етіліп, қызыл, серік, сөзін ақ рәңлі кірәлішіп, құды тақ арсығы ейілған рәңлік епек келемгі ұқшап қалыды. Ерақтыке ойсын теғіда қарлық чоққыла әйбәт білән қат көтіріп тұрды. Тақ чоққысыдеке еғінді қарла, құяш нұрды көзіне чақнытып, аяқ астыдеке гүлзарлық, яйлақла білән бір-біріні кәуділендіріп, ақ болытла құды қолыны сөзсілі тұтқылы болыдығанда көрінуді. Қыз жоқсыдекі мәнзірі көрі сұпсығы чықып, бүтін яйлақы нәзір салғанда гүлзарлық шамалды елпініп, қой қалыла топ-топ болып яйлайды. Чарвычыла атларыны қамчылап чаптырғанда, ат туяқлары астыдын гүл бәргілері әтрап қовчуды. Мұндақлы сүрәтке тарсымы сүзікләштүрі шағасыз болған баш язның гүзәл сүрәтлеріні тартқылы болуды. Бұ әді арлық автобусы қыстанчылығы йоқ. Өзі автомобіл хайдап, ядролық мәнзір айоныға бивасты беріп, асты саят қылып, ат мініп, гүл сәйліс қылып, температура 20 Celsius градус әтрапыды болыдыған баш яздыкі салқылық вә романтиклікні чөкмі шәкілді ес қылғылы болуды.
8: Яны бір сырлық чай, саға яу мемзарлықы болып, күнәс найясының қары бұра базырғы жайлашқан. Дония бойчы әң чоң яу алмызарлық есаплынды. Бұ ерді 600 елдің ашқан яу мейвілік дәрәқлер бар. Дөлет дәрежелік тәбелеке қоғдылдыған мәнзірі қатарғы кіргізілген. 5-ші айның отырларда ауа иллығанның кен яу мейвізарлық болуқ чечекләш мәзгіліні күтіп олыды. Тағы далыларыны қаплыған яу алмы чечке. Яу нәшпі чечекләрі бәс-бәсті өзіні намайян қылыды. Алыран, ақранлар кірәлішіп, худи бұлут яки шапақтек тағы жылғысыны қаплайды. Қадими дарахларының мәзмут шақларда юмран чечеклері маслышып, әсли экологиялік гүзәллік тойғысының намайян қылыды. Куяш нұры чечекләш. Чечеклер шақлар арсыны өтіп ерге алычпар сайларыны түшіруді. Мәйін шамал сипап өткенде, чечек бәргілері енік күчіп түшіп, худи бір мейдан романтик чечек ямурғы оқшап қылыды. Орманлықты сайлы қылғанда, чечеклерінің хуш едінні пұрап, күшларының еқымлық сайрашларыны аңлығылы болуды. Бәзіде әсәл хәрілері чечеклер арсыды ұшып, аяты күшіне намайян қылыды. Бұ ерді саячылар аз, мәнзірсі күзел, жимжет болып, пиады меніп чечек сәйілсі қылып, орманлықты далы тамықы еп, шәхәрінің шауқын сүрәлірдің ирақлышқылы. Әсі ғалеттікі бахар күнлерінің мәнзірсідің ялғыз бәхірман болып, тәбиятның соғытыны ес қылғылы болуды.

0: 翅膀。Өрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Gmail Тияншан әтіргүлігін таллан. Gmail Тияншан әтіргүлігі сайтыңызды тоғырлы белішіңізді әскер тұды.
1: Өрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Gmail Тияншан әтіргүлігін таллан. Иштіпақ йолыда, Тияншан бақтысының ұдылыда. 98 квадрат метрден 228 квадрат метр ғыч болған 4-нче аулат бошлық гүлікі бар. Көлемдің пайдаланыш нисбеті 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 қатнаш сәнәт радиосының программылары. Әр минут, әр секунд сізге хамыр. Программыларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 174 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beycin vaxtı saat 12.
4: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir qismiga aylandı.
5: Bunun bilen turmuşumuz rəngdarlaşdı, qatnışımız kolaylaşdı.
4: Əlbəttə, avtomobil haqqıdaki paranlarımızmı xeyli avub qaldı.
6: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, seferinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
4: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
6: Benim avtomobilim.
5: Benim avtomobilim.
0: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda tələb qılğan telefon 187-0903-33-37.
7: Oy, tamakla baş götürməyli yap gettiğinizgü.
8: Bah, tamaklarınız bağğan sır okşap keti vatıdır desə.
7: Qaysı onda tamak iti vat qalığımını bilədiğən siz.
8: Bereket ullurdu şu. Untigisli Bereketnikin əkirində kulukumu sındır vətkən tursanız.
7: Bereket, öyünge ilip kəyət digizliğini yanılı Bereket onu.
0: Bu programını Tianşar ayının Xalq yolu 55-ci numarığı caylaşkan Jinkang Jongyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Jongyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşar ayını Xalq yolu 55-ci numar Yidu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-ci qavətlərində. Telefon nömrə 177-267-80-531.
7: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası alahide tələb qılğan. Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası Və balla iğiz boşluğu, iğiz boşluğun əslik kəltürüş, çiş ündürüş, iğiz boşluğu enək taşqı kisəlikləri bölümü təsis qılınğan. Adresi Ürüm şəhəri Şinhua Cənubi yolu 578-ci nömrlü qorunun 2-ci qəvətidə. Yəni bir orundan adresi Xotan şəhəri Navaq yolu 275-ci nömr. Telefon 0991-322-9898.

0: eng yeni avtomobil uçurları.
1: Avtomobilga ait bilim savatla.
0: Avtomobil seti setveliş doğrusudaki uçurlar menin avtomobilin programımızda.
1: Emde de kıtınladı boladığını menin avtomobilin programımızı men riyasetçi Ruşen Gülbasip.
0: Men Uçurcan Kızar. Kadirlik anlı ustakın hazırını başta programımızın ait kızgılıkla katına sana buludu. Bağaltıda avtomobilla olsa uçurlarını tepsileyerek kılıp yolu sana buldu. Onun başka kıymetlik yolu uçurları katına şakıl soraydıgan sualla yeni avtomobil, ikinci kol avtomobil doğruluk soraydıgan sualla olsa sana buldu.
1: Doğru.
0: Menin avtomobilin programımız başlandı.
1: Şunday qadirlik do'stlarim, avtomobil tanlash haqida yo'liqqan, masalan, 1-2-3 avtomobilni ko'rib tanlayolmay qolgan ahvollar bo'lsa, yoki shu avtomobillar haqida ozroq bir tushunchaga ega bo'lay deydigan xayollaringlar bo'lsa, menda programmamiz qatnashsanglar bo'ldi, jumi. Mushaqtamda bir soat do'stlar uchun nayt yaxshi bir mulozimatda bo'lsa, deb o'ylaymiz. Baholaydigan sitvitdagi avtomobillaringlar uchurlarini amalba tafsili bir yezib, masalan, sitvitdagi avtomobillar bo'lsa, qayerdik avtomobil qancha pul atrofida bo'ludi? Andan bizning ishin salonimizga aytgan bo'lsanglar, XG1074FM. Mushtab Tursunjon ustam tayyor bo'libdi. Men tayyor bo'ldim. Bahalaydigan avtomobillar bo'lsa, bahalab yermiz. Qani yo'llasanglar bo'ladi deydi, jumi?
0: Ma 2023

0: ఇంకి ఇపోవర్ నంబర్స్ వాకే మా మషన్ నంబర్ బాల పేగం బోసార్ ఏరే జిగర్ మిషనింకి ఇపోవర్ కెన్ మంగా ముసాబ్సే వా బాష్క జాత్లార్ దిమెప్ తో ఫకత్ జిగర్ మిషన్ ఇపోవర్ రల్ దప్ యోలప్ తో
1: అందన్ తునేగిక్ ప్రోగ్రామ్మిజ్ని ప్రోగ్రామ్ ఆఖరల్ష దిగంద బర్ ఆంగ్లుగుచుమిజ్ 20 30 మిన్ కోయ అతరాపిద తోక్ మషన ఆగల్ బులమ్ దో తుర్సున్ జాస్ ఫోన్ నంబర్ సోరాప్ ఆసాంలా దిగన్
0: ఎ బుల్దికి రస
1: 20 30 మిన్ కోయ అతరాపిద తోక్ మషనలా ఆగల్ బులమ్ దో బమ
0: బుల్ షే బుల్దో లేకన్ బై ఆయిలిక్ ఇష్ల తోన్ అమస్ మా కుషుమ్చ బిజ్ నంబర్ అప్తమ బుల్ వస కిచిక్ చక్కన్ İkinci kollarınca.
1: Langtian Arci'nin arasındaki yollar belki ravanken. Shiyu'nun keyni ışık mı yollar ravanken aslime. Ben bu
0: mesela
1: programı
0: Wulinghongguan'ın,
1: şunlar yakış görmedeydi.
0: Wulinghongguan'ın mini EV değmez. Aşı maşallah. Yenisi mi 40 metri mi 30 metri mi koyamaz mı?
1: Doğru.
0: Şunun ikinci kollarını ağılı buldu bence.
1: Mini EV maşallahın arası.
0: Peki be küçük o. Küçük değil mi de?
1: Ama telpik düşem de düşmem. Kanda şekil mi diyeyim hep de şu. 20-30 bin koy etrafı da ağılı bula mı? Degen sualını da sorup tüket dursun can ustam. Ama evet koygan. Belki numarını mı evet peygen Allah akıllaştı mı kanda aldı.
0: Anne Ahmet Can'ın bir avazı kusura.
1: Anlayla.
0: Makul buldu. Rahmet be gökçürünüzga.
1: Xiaomi Suci'nin bahası qarap aqqan bolsaŋlar, itibarlar bo'lmadı mı deb u avtomobilning faqat itibori yo'q ekan qo'y.
0: U Xiaomi'ninki u mashinasining itibori yo'q.
1: Bahası 219.900'dan 303.900'gacha hajmi itibori yo'q ekan bu mashinaning faqatla.
0: Veliyaninki ma E8'nin köyüne okşaysayız. Ma maşını belki işler çıkıp da bir resim de atıp bağısını karap yakın. Bağısı karan bununki 406.800'den 456.800'ü geçe. Veliyaninki E8. E8'nin bağısı açtakken. 400 mıngdan 456 mıng geçe. Şu bağı da ayırız diken.
1: Anda yeni bir anlı uçumuzdan bir aptomobil bakı Tuguan X mi? 2021'ninki. Muş aptomobilini bir bağla pese neydi cümüm?
0: Bo'ldi.
1: Tanasa buni o'tirsin yo'q ustam. Hayot qo'yaylik qani bir baholab qo'ysin, ha?
0: Endi ma anglovchimiz pach-pach yollab tikan to'q. Ma 7 kishilik Levina. 7 kishilik Levina dedi, ha? 7 kishilik Levina bormi?
1: Hayot qo'ydiqchimi?
0: O, bak, burun batte, endi ikkinchi qo'llarini bir 7 kishilik Levina ba anglovchilarimiz bir meningki batte sotma deb qilib qalsa, uchurni yollasa, endi bir yollab beraylik. Test bu mu? Yedi kişilik. Livina'nın ki yedi kişilik tapakçı. Test bu.
2: Şimdi bu 23'ün ki şöyle ipo olarak kalsa 75'ten 80 bin kağıt arabı da.
0: 75'ten 80 bin kağıt arabı da. Buldu makul.
1: Anlaması C2 işkimin 22'ni ki bir aptım obul bak ya. Muşunu bir bağla pese deydi cümü. Anımı evet koyduk he. Hoş.
0: C'da adım birisi bak ya.
1: C'da adım birisi ya.
0: C'da.
1: Az ot yürekli avazı kuşurun aldık mı yok mu? Qashqar shahar ikkinchi xalq doktorxonasining oldiga yo'l qo'yishni ishlaravan degan uchurni Abdurimjon apandim avval
0: tutdi. Levinaning 7 kishilik yo'q hozir deb ikkinchi qo'llar chiqib qoldi. Olimjon ikkinchi qo'llar chiqib qoldi chimi?
1: Baholab tikka oldiki bir avtomobilni anglaytaylik.
2: Bu 23-chi shoyi e-power qolsa 70-dan 80 ming qatramida.
0: 75-dan 80 minggacha bo'ldi e-power, ha?
1: Ma'qul bo'ldi.
0: 75-dan 80 minggacha. Ma'qul bo'ldi. Rahmat.
1: Ayrı durumda taksilerin ahval kanda ki ayrı durumdaki şoför ustamla bir uçur bir etken basanla deyip sonra oldu. De ayrı durum yeni bu istans taraftaki taksilerin ahvali, mahkeme dalanın çıkış ahvali aş taraftaki dostlar bir uçur ilgilen basanla. Hoş. Cini yıldın Minhua koçsi şimal canop yönüşte tosluş bakken. Yeni çöğen yıldın Beycan canop yolu şer garip yönüşte ma yol bölekti mi tosluş bakken. Cuma makul buldu.
0: 22'nin ki Honda'nın ki Shingo. Машинасы номерсы бар екен, ә? Бұны мы тұрсын жаңа айтып қойалы 2022-нікі Хунда Шинго.
1: Анда 2018-нікі Хэлленда 2.0 дейді ғой.
0: 2018-нікі Хэлленда 2.0-лік Хэлленда. 2018-нің Хэлленда. Нәтиже бұл атырап болды. Қашқа шәһәр 2-ші халық тоқтырхансын алды жолдар аман екен. Анда мау İhtibak görüntünün üstü yollar avan deydi. Anda ot yürekle bir avazı kuşur oraya. Bayan kuşurken he? Biyadi'nin kaç biyadi?
1: 40 bin koyu atrapı devadudu.
0: Tursunca tez tez boldu. Bahalı elma ava yığılıp
1: gitmesin. Anı bahalı etmişsiniz. Kendi kaptama bunların uçurulur. Evet gibi bulmaydı ki hazır.
0: Öğe de olsun bir davetin.
1: Bir gelkoyarsanız doğru. Anda ma Tursuncan'ın üstüne bu telefon urup mesela Abdumobil hakkında bir soraydıgan sual bu işler
0: var. Sorman lazım.
1: Kalsanla, ma bir saat vakitinde bir radyoga belgen bulsanla. Hazır telefon urup tutuvağın bilen ma radyoda uçurulasal saklap gidip kaldık emiz. Çağın çün beyli koşuyorlar işte ravandaydı o tuvar taksiyer olacağın he?
2: Yetiştiriyorum bana da yetiştiriyorum biz azıcık yok. Şuna yüzünüzün iki CETO S70 yaptı maşından baza baza tak 35'den 40 katıra bulun. 2006'dan CETO 350'nin manga dörtte maşından baza baza tak 6-7 bin katıra bulun.
0: 6-7 bin.
2: Şuna yüzünüzün iki dağın tuğgan çağdırtı maşından baza baza tak 80-85 katıra bulun. Şuna yüzünüzün iki Honda Shingo dörtte maşından baza baza tak 75-80 bin katıra bulun.
0: 75'den 80 bin katıra bulun. Makul.
1: Çancın beyli koşuyorsun işte yollar ravan diye uçurun et uğur taksi Rozcan evetip de.
0: Yakşıma kulcu teşlep ki yollar ravan ki diye uçurun Abdurrahman Kamsom kişi evetip de. Buldu rahmet.
1: Makul buldu rahmet sizge.
0: Adın.
2: Şükürme 18. Kallan'da işkirlilik yaptı maşından baza basıp varsa 100'den 110 bin hatırladı.
0: 100'den 110 gıcı. Şükürme 18'nin Kallan'da acı mı işkirlilik? 100'den 110 gıcı. Buldu ki yine.
1: Makul.
0: Yakın ayı mavo cacı cacı bazır okşaydı karanda. Cacı bazırının ki yolları intayı ravanken ettiğen de dükkanı içi bulduk. Tep ehet lağmen uçur yollap da makul buldu.
1: Makul. Anan iki yeni bir anlık uçumuzdan yaptım mobil bakya şimdi il. 2025'nin ki bu maçta. Muşu kaç pulla etrafı da bula.
0: 2025'nin ki şimdi il. 2025'nin yeni maçın ki. 2011-11 ayının ki Bade Yagır, orunduk suyuda Ali Boşen bakiler gibi 3. ayda akıra kanılık gaz bakken bu maçında 140 bin mangan maçın hazır baza bağısı ne çıpıl bulavatı da hazır gaz var orunu Ürümçü'de maçın backpackes hiç kandak soy yok mu maçında maçını backpackes de pıçırıyorlar da
1: satam dike?
0: Hem bağlatıp sattı daha hoşaydı. Öpkeselikte de doktor hansının ki kendindeki yol ravan ki ya diye avuçun. Enver canı evet bu.
1: Makul. Ma o ay misiyo da bizim kokanlı uçumuz ne mi kanç bul ki? Ama cedanı bayı anlayamay kapsız daha ceda eksi yetmişin için. Anlayamay kapsız sizde aşın tapıl bulama şuna hazır.
0: Ceda eksi. Bağlıgan mı?
1: He. Bağla boğandı.
0: Bir baştan koyulayım da bu
2: kaskin. 2018'inki kallanda işkirlilik yaptı, maşından baza basıp varsa 100'den 110 bin hatırladı. 2023'inki Honda Shingo yaptı, maşından baza basıp varsa 75-80 bin hatırladı. 2016'dan CEDA işkirlilik unmangan yaptı, maşından baza basıp varsa 6-7 bin hatırladı.
0: 6-7 bin hatırladı da CEDA'nı. 2006 mı yetti şunu CEDA?
1: 6-7
0: bin hatırladı oldu ki. Yakın Şarkı Beket'in ki aldı şunda ravan ki dedi gavuçunu badam taksiye verip de.
1: Rahmet. Rahmet yakın depoldunuz ha hazır badam taksiye gavuçur ne? Hazır ne özde ma o inçen yoldan Beijing Nanlu tarafı şehre garip yolun işte sucu Şarkı koçusu tosluş pa mi uha koçusun kapıyı Nanlu tarafı canıp şimal yolun işte tosluş pa ken. Çen tanjan yoldan Yaşan Jonglu tarafı şimal canıp yolun işte tosluş pa ken. Altın kümüş yoldan mi uha koçusu şimal canıp yolun işte ma bilekti mi tosluş görülüyor tutu dostlarım. Çırladım bir faydalanıp kaga isle.
0: Şkimo 15'nin ki şavkadın bir sıvaki ahran pakiz bir kollu kaydı geldi de. 120 manım yaptı.
1: Andan 2024'niki Veylandadan bir sıba Liangchu.
0: Qanç pul atrapdı boladı?
1: Qanç pul atrapdı boladıganda mushunu bir bahalap agan bolsa deydi jumu. Buldu bunu mu? Evet deyim ana, Tursunjan ustamğa.
0: Onda yaxşımsizlar, riyasetçilər. Ürümçi üjme pişmetdəki ürümçidə. Ürümçi atrapdan da berib üjme yeb kəgdək yala bamı? Üjme yeb kəgdək yala ba, lakin
1: yox. Yox, qayında yala.
0: Bamki deyimdə məsə aninçü tərəflədim da, bamki deyimdə.
1: Tərəflədim. Mavu
0: Əsas əninçü tərəflərə gedəyim aşım da, etizər aşalıq bir qata bir üjüm tikib, bir üjüm üjüm məlisi deyə fəhmə.
1: Aş bir baqılıb aşalıq
0: üjüm çıxıb boğdəkçümə.
1: Bir adam kişi beşik 10 koy kirsənlər, toyğu kirsənlər buldu deyə aşında
0: qalsın. Onda mı qımısan, üjümü ki plus olmayıcı cümə məncə.
1: Yəm aşı bir aşında bir uğur tamamdır bir sayı.
0: Üjümü ki plus olmayıdı məncə. Üjümünü bana qıb durub aşağıdə bir noncalı açam da, aşağı qata bir sayat köçüs qovalamdı, bu da qovamamdı.
1: Ama Çanlıyan'ı aldılırdı mı şunda cık üzümlerdi ki hiç kim yemeydi bu koçudu boğandı ki ilk yüz kildiğandı.
0: Nurgu adamın yigisi vardı ki yemeydi.
1: Şahsen bizim aşağıda ütket tutum daha karab yigimiz vardı ki nem duyadı islip yiştin sen hıcıl olup.

0: tüket alınmaz hem de.
1: Ürümçülük üçmüleyin 15 günlük kim pişiyor mu pişmez mi?
0: Yani 15 günlük kim pişmeydi. 6. aylık ki bir 10-15 tane pişiyor mu?
1: Başta mı aç? Başta. Ürük başka bir ürük taz taz meyve alıp pişka vakti da onun için. Ürümçülük üçmüley pişiyor doğru. Başta oldu.
0: Şuna ona işkime 13 günlük ki nopus kalınca Nisan şu an yaptı mı artık o alin usksi banga musabsi 116 bin kilometre. Hazır kabahası.
1: Kaç bu?
0: Bazı kaç bulağı etrafı da bulağı dedi. Abdurrahman efendim.
1: Bağla tanla ile.
2: Şuna gizem satın ki Veylem'de iki tane söyledi dostum. Başından pazarla satarsa 130'dan 130'dan şuna etrafı.
1: 130'dan 130'dan.
2: Şuna 15 günki akran şorka dostum. Başından pazarla satarsa 30'dan intihar etrafı. Şuna 11 günki bazı yerler gazlık orunda kuzeyde dostum. Başından pazarla satarsa 20 intihar etrafı. Şuna 23 günki Ceto 70 dostum. Başından pazarla satarsa 35'den 40 intihar etrafı.
1: Benim maşinamın setipesi bulam da Tursuncan'da bir yolapsız buludu. Peki telefon numarı ne? Yolap bireyle hazır telefon kılman ha?
0: He.
1: Hazır mı maşını bağlayın Tursuncan. Aa programdan çükendikken telefon kılman. 138-499-0142. Aç programdan çükendikken telefon kılman. Setipesi buludu. Biz onu deyişip ma maşını bundan bundan ağan.
0: He.
1: Bir mesela kup koysak bir setipegen bolsanız. Yavım siz ağan bolsanız dap çö.
0: He.
1: Desiniz makul deydi. Yak
0: demeyin. Hem de kilişip kalsanla bağda hatta Tursuncan ustam özü eyip kılıp. Tursuncan ustam da bağıptım o bulla. Sizgi yarap kalsa aşağıdın bir soğudu.
1: İşleri
0: bop gitişimi mümkün takip. Bir alğıçımız Vence emiyatının bağısı bir karap bakan bolsanla. Yenisinden bağısına itibarları bağımken de. İtibar yokken bağıptım o bulla mı itibar yokken cümle? 279.800'den 389.800 geçken bağısı. İtibar yok. Aşındaki.
1: Aa, Luhu Lanshan'ın ki bir katımlık asıraş pulu neç pul kete deyip sorgan anlıkçımız. En yaksa amana siz o maşinini.
0: Neymiş ki?
1: Mesela onun ki bir katımlık asıraşının ki iştirgi köngül bölgen bolsanız çok ama ikinci kol bağız muhabkarak başından bir suçurdu çö. Onun ki geli asıraş maciyatlardın hılba hem de.
0: Doğru.
1: Şu amus olayım ki deyim ne? Yüzük maske ildiğen başından as bu yakışı çö. Bek bulamaya kalsın çatak.
0: Bazı da bak o çıkım kıpkesim için o çınlığa kıyırış kaldı o yılgı. Mobilin arkadaşı yakış görüp asanlamı o kısaca etten sen ağır durup koysa.
1: Olmaydı o.
0: Şu kalsın hem de o biz için hizmet kıldığından neyse biz abdumobil için onu da acık bulkayı çekersek sen açıkça kalışı mümkün he.
1: Şu.
0: Çünkü o bazı düşmanı da onun üstüne yapıp olgan deken. Ahvalınız emeli ahvalınız kartakı da meyli ediyseniz o mu meyli. Şimdi ayda bakka anlıkçılarımız bu saadet asıraş kançılık pulketi de baksa buludu. Umum çıkım kançıp gitdi mesela bir yıllı sugurta o bu işleri asraş ha.
1: Qashqadim o şu gazlıq maşını uçur bo satdığanlar evətib qoysanlar olub digan telefon nömrəni satdığanlar bolsa evətib qoysa dedim. Qashqada gazlıq maşınısı var. Maşını satsam deyidiganlar olub qalsam Mahmudjan gazlıq maşını aldım deydi.
0: Qadirjanniki 2008-ci ildiki Nissan Tigda avtomatik otmuş avtomobilni bir bağlab bəsa deydi. Muradiljanniki avtomobili 2013 yüydün karran neç bulla bulla maşını yaman pakız deyip Muradiljan şuna deydi. Anda mağı yanı bir anlık uçumuz deydi. Şinşice koçisi Cenobu yolu da içki tarafı bütün üçün başı yakıp yüzüm buldu deydi o.
1: Şinşice.
0: Şinşice kayadık
1: ya. Halbuki hazır pişimi deyici mi? Yani hazır bir yerip yiyemem yine.
0: He. Pişimine vakti neyimde islesli adette. Biz çekirtikken deyimiz.
1: Çekirtikken?
0: He.
1: O çekirtikken deyken alıp olmaptı. O çekirtikken deyken başka
0: neyse o. Pişimi deyip o tek çekirtikken lalette deyip çoğunlaşında deyip koydu.
1: Kumuldaş'ta deyirken de çekirtikken bu demeydi onu. Toğul deyimiz bu oldu. Toğum emmez sırası bu. Bişim demeydikken biz pişmin değil deyip
0: deyip deyip deyip. Hem de çekirtikken bu oldu deyip deyip. Hem de kuruptu deyimiz bu. Hem de çekirtikken bu
1: oldu deyip deyip. Tikendek oldu emez bu. En de slep de.
2: 2018'den Nisan Tidalar'da maşından bazar basılıkta 8000 kadar.
1: 8000 kadar.
2: 2013'de Yorun Karanlık'ta maşından bazar basılıkta 10-15 kadar. 2012'de Nisan Leyla en ilgarca 16 bin mandatta 15 bin 18 bin kilometre.
1: Bu oldu makul. Yine bağlantılığa maşalların uçurunu yollayla tez tez.
0: 2013.
1: He tamam.
0: Çağın visem mi? Neç bulla kala deyip Yusuf Can bir yaptım o bunu evet dedik ya bunu mu evet koyduk Tursun Can'ın ustamga he?
1: 16'ninki daha çok 10'ninki tuğandın bir sıvakya tuğan el deydi o. Ahiren. Tahminen neç bul etrafı da bağısı bulaş kimi 16'ninki. Deydi o.
0: Makul buldu. Buldu. Mane Tursun Can ustamga bunu mu evet dedik he? Aslında hemen pişmeğen koğun tağız, üzme, öğrek, yemmesindeyken gurul deymen eymen.
1: Gur.
0: Şimdi deydi. Ha bıptı siz şunda diyorsunuz.
1: Diyorsunuz buluyordum da birisi.
0: Buluyordu.
1: Demiş gor dedin deyip ağzınız urmaydı birisi.
0: Şunlar bu çıkırtıken denler deyim de mi? Şimdi deydi deyip koydum hep. Verip kalsanla ne var anlap kalsanla neyim deydi gandı deyip. Şunlar da kaçkadın gazlık maşını almen deyip Mahmutcan izdeyi tutup da otursun can ustamdı. Bağımı da otursun can ustamdı ekemiş şu kaçkadaki setiş uğrunu mu bağı o?
1: Nimine?

0: bakarsak Camry'ken.
1: Hı.
0: Camry, Gazva Camry. Ondan Pakistan.
1: Hı.
0: Pakistan. Kağa uçurduğunuz o seplimlerken he?
1: Ha.
0: Otturhal seplimlerken otturhal otturhal seplimlerken
1: Yeni bir anlaşımızdan bir
0: hani
1: Abdümobil var
0: evet.
1: ki. O 2024'ninki Hafu H6.
0: H6 he?
1: Hı.
0: Daha önce onunki ID4'ninki hazır ki bazı kaç pilot rapat bulduğunda o dedi. Ondan 2014'ninki Kia Kişki Kolhut Ahran Maşına kaç pul olsa muvaffak oldu deyip soruyorlar da Kadir Canlı'nın ki maşını sikem bu. Ondan
2: Prezet tüte prezet tüle yakşın tüle yoksağır diyerek
0: Yakşı
2: Ciyen daha da koşuyor işte
0: Bu oldu makul.
1: Daha çok ID 4'ninki zaot bazı kaç pul atrapıt bulu dike deydi o.
0: ID 4'ninki yazı Karapakayla biz daha çok onunki ID 4.
1: Daha çok ID 4 ek ID 4 ile
0: he? ID 4 gene.
1: Ona bahsi.
0: Hı.
1: Vasi 149.900'den 243.600 gece.
0: Zavut tarafından elan kan bağısı bu cuma itibar var iken.
1: İtibarı verilgenden kenki bağısı 119.900'den 203.600 gece.
0: Hmm.
1: Muşu bağa dair diken cuma Ahmet Can.
0: Kuşağı da çoğu pişmağın üzümlü. Üzümün çoğu.
1: Ha.
0: Dumbul deyimiz deydi.
1: O şu aşına deydik ya şu
0: Dumbul. Her yer. Her yer. Her yer. Her yer. Bir yer. Turpan ne deydik ne?
1: Toğlak.
0: Toğlak dedik ya.
1: Toğlak nesilsiniz de bulduk.
0: Şu anda dumbul dedik ya.
1: Dumbul dedik ya.
0: Pişmağa üzmüne.
1: Pişmağa üzmüne işte.
0: Sizler ne dedin la?
1: Biz çekir tiken deyimiz.
0: Çekir tiken. Çekir tiken deyken bir tiken o. Tiken o. Tiken o ismi o. Oğlum canı tursun can deyimiz deyken de kapı kaptı o. Bulmaptı o. Onu demen la oldu. Onu çekir tiken de bu neyse batı olsa.
1: Ağ ucumundan
0: pişmağın vaktin içi o. Dumbul dep to dumbul deyimiz de ne de?
1: Dumbul deydi ki. O bay kayada dey dumbul deyimiz dedi o.
0: Dumbul.
1: He.
0: Dumbul deydi ki. Dumbul. He, on bulduk ki.
2: Şuma otetin kişiye kolkat yaptı 10.000'dan 15.000'a getirebilirim.
0: 10.000'dan 15.000'a
2: getirebilirim. Şuma 24.000'de haval H6 yaptı. Maşından pazarlığa toprak 60-70.000'e getirebilirim.
0: Kuşağı dumbul deydi ki.
2: Şuma 19.000'ın gazla yaptı. Bu maşından işte yine kendimizi alışıydı.
0: Şu, açtık.
2: Şimon 9'unki, bu ara Şimon 14'ün koyan kanlılık cüzdü adaptı, maşından pazarlığa sattıysa 10.000'dan 15.000'a getirebilir. Şimon 14'ün kişiye kol kod yaptı, 10.000'dan 15.000'a getirebilir. Şimon 16'unki, dağın puan elde yaptı, maşından pazarlığa sattıysa 35'ten 40.000'a getirebilir.
0: 35'ten 40.000'a getirebilir.
2: Şimon 12'unki, çoğun bilgisayar yaptı, 10.000'a getirebilir. Şimon 16'unki, akran kiyede kol kod yaptı, maşından pazarlığa sattıysa 15.000'a getirebilir. Şimdi 12'ye yoldan kararlı yaptı, maşından baza basıp 10.000'dan 15.000'e atırabildi. Şimdi 12'ye Nisan Leyla en ilgarca 16.000'ın mandatı 15.000'e 18.000'e atırabildi.
0: Bu oldu makul.
1: Aksu, onsu da Pukan deydi kendi mi?
0: Pukan. Pukan?
1: He, Pukan deydi ki.
0: Aksu, onsu Pukan?
1: He, Pukan deydi ki.
3: Kaşkada biz 100.000'inki Olu börek sevmiyorum.
0: Olu börek?
3: Abi yerim pişman. Üzgünüm.
0: Ya tuluk pişmanım ne diyor?
1: Olu börek dedi ki. Longchuan koçisi belki tosulup gitti dedi. Alim şan yövenden uçuyoruz. Ama yerken de tohum ucumdaymış, yerken de pişip buldu. Üzgünler pişip gitti dedi. He?
0: Karşıydı mı? Don buldaydı dedi. Karşıydı. Hoten de tohum pişmaptı tekel de tohum davatımız kodaydı. Dedi. Ha bu mu bıptı?
1: Ha bu bıptı. Karşıyaydı mı dumbul deyimiz bu deydi ama
0: he, nur... dumbul deydi ki. Bıptı bıptı. 2022'ninki Nissan Şavuk'u en ılgar tipi kaç bile trabıdı bulavatı da zer depesin tutsun canı.
1: Şimdi ona 2016'ninki çirgündün birisi varken onu mu evet evet doğ, tutsun canı ustam he ama o. 2022'nin Nissan Şavuk'u en ılgar.
0: Evet ettim.
2: Bir yara tutma ayarlar, ayarlar maksimum 100 manu atrapı da kanda attım bunlar. İşki mi? 24 kişi kondanın ihtiyarıyı da bıraktım bunlar tutma ayarlar. İşki bu işki mazade, amel serkesini tutan. Bağışı 106 bin köy başlık buldu anlıkla. En ucuran bana 106 bin köy. İşki mi? 22 Nisan Şevkü en kalgarsız yaptı. Maksimum bazama sattı. 65 manu atrapı da. Şimdi o an içinde karola gazla bırdalık yaptı maçından bazar bazı tutarsan 20 mandır 25 mi kadar yaptı. Şimdi 16 içinde akranı kedar kol kod yaptı maçından bazar bazı tutarsan 15 mi kadar yaptı.
0: 15 mi kadar

0: Bayabulu. Özal.
1: O şirket için bu şaşımır dinlen sayılıyla Meyitçen'e kadar çıkarma yolları attım bunlar ki. Lekin tuzlu kalışı yok değil mi?
2: Makul.
0: Oldu makul.
2: Kaşkaya'dan yolu çöre aerodrom Kızılçırak'tan yeni Yongfan Kızılçırak'a kayıtça maşallah köp dostu şehirdeydi. Şu abay tuğunu o çöre. Cuma Kaşkaya'da pişay dep kalan 3 mini koy yığı bulaptı dep koymaz. Değil mi? Koy yığı bulaptı dep.
0: Mehmet Çavuk sorumuz azdırak edan dekin ama ya. Valla ilanım ama ben anlıyor değil.
3: Yaşın üstüne Hüsüzer, Hüseyin Gül, Musu, şu doktorhanlık oldu. Azırak da olsun şikayet çekiremez. İzimden kişilerim de bizim su tarafta Çompokan değil, Çompokan. Çompokan değil.
0: Çompokan?
2: Çompokan değil ki.
0: Kuzukkan.
3: Şunu 20 sene için insan şovsu en kalgarsı da maçtan bazamazın patan 60 yaşını hatırladı. Şunu olan için ki karola gazga bir daha çıkarttı maçtan bazamazın patan 20 yaşında 25 yaşında hatırladı.
0: Müştah Neslem de duyun işlemi acıma arası. Tullap gittik.
2: O iş yok kaptım ben.
0: Aşın mı? Oy işlemi acıma tullap gittik ne mi? Nerede onda deydi o dep diyor. Mehsus tullaydı Allah çağırsın. Yüzüp tullap köğünün ağırtı.
2: Ula aşına tullap özünün köğünün hoş itildi Allah aşına. Şimdi ben 25. yılı tuğukmay
0: Honda. Da diye bile yok mülü görüp alamayız.
2: Hanç bulla buldu dep şimdi deydi.
0: Tosuncan'ın numarını depesen Allah ben verdi vereyim. Herkes hazır vurmayayım hadi. Hem akıl 148, 3, 4, 9, 0, 1, 42 hemen.
2: Daha sağ, evet evet. Çıma. Hoş kadirlik dostlar. Allah vatkınlarla benim Aptimo Bulun programımızı. Programımızın Xotan Şehri. Qarqash yo'li 55. numarını caylaşkan. Berket Aşlıq Mayzati Alahide talep kılgan. Onun başka programımızı Ürüm Şehri Şinhua Canob yolu caylaşkan Şahsat Eğiz Boşluk Ambulatoriyası malayı da talep kılgan. Programımız yana Ürüm Şehri Tiyan Şençü Xalıq Yoli 55. numarına caylaşkan Cinkan Cunyi Doktor Xansındaki Tehir Kisalliklere məxsus bölümümü alayı da talep kılgan. Onun ima Ürüm Şehri Tiyan Şen Rayonu Xalıq Yoli 55. numar Yido Mihman Sarayı yandaş binanınki 1. 2. 3. qaydı da. Daha sağ yana Karayli.
0: Anda mavi 2015 ki birde tötlük orunduk tokluk orun sido en aliyesi neç bol 11. ayın ki daha çok sütun şimdiden boşa 11. ayı çeydi Karvay
2: evet evet tutuşu mu? Karvay ya
3: son pokan dedin son pokan son pokan ama son
2: he ton pokan
3: son pokan dedin
0: he ton pokan ton
2: biz çoğun pokan deyip tas kaptık çoğukan deyip anlaptık
0: çoğun çoğukan deyip Tong pokan ke.
2: Nim devatsla, nim dişketten la pokan dumbul dep.
0: Ya manda üzüm bago, üzüm, ak üzüm, kar üzüm dedik üzüm. Aç üzümünün ki pişmekan tong ne, nim deydikan da dep. Şuna olan sorap nim kusak.
2: Hem ya da her kıl atlaşlar bak ya.
0: Va kumul diye mak, çıkar tiken deydik ya. kumul, kumul da.
2: Aksu da pokan, tong pokan deydik.
0: Tong pokan deydik ya. Turpanda ne dedim dedi?
2: Dumbul deydik ya.
0: Turpanda pişmekan üzümünü dumbul deydik ya. Ay dumbul hel çıraylıq ki, dumbul.
2: Dumbul degen de kaçta, her yada her kıl.
0: Dumbul. Ayta her yada her kıl
2: ataydı ki. Ya kuşağda, pişmığın ne dumbul deydi ki.
0: He ayta.
2: Turpanda neyim dedi, başka bir neyim dedi
0: o. Birini deydi ki.
2: Toğlaq deydi ki. Toğlaq deydi ki.
0: Toğlaq deydi orası Turpanda.
2: Toğlaq.
0: Toğlaq deydi ki. Ayta, ayta gelin deyip de, özümüzde iş tapamaydım kanime.
2: Sayo bu, ay sayo çang.
0: Sayo bol de bu kuvvetliniz ama ne?
2: Sayo
0: motor demek ki.
2: Sayo lazil deb.
0: Changqing Pao.
2: Sayo Changqing Pao 2026 ta mushu qancha?
0: Nech pul atrapdi bo'ldi deydi.
2: Evet.
0: Tuzunja.
3: 2015 11 yilgacha Dardon Sultan 1-4 yil o'tsa mashina bazarlarga qatsa 25dan 30 ming atrapdi. 2014 yilgacha Dardon Sultan 160 ming ma'nodagi mashina bazarlarga qatsa 30 ming atrapdi.
0: 30 mı atıram?
3: Şuna 25 ince Fangyan Lufan Sizden'den satma ayarlayacaktım. Aşından bazarda satarsa 255'ten 360 bin satar.
0: Buldu makul. Rahmet.
2: Rahmet. Rahmet. Hazırda özde kadirlik dostlama yollağımı karaylı. Çentancağı yoldu Yarşan Jonglu tarafka Şimal Canup yolunuşu dostluş bakken. Cuma Altın Kümüş yoldu Minhua Koçisi Şimal Canup yolunuşu mu dostluş bakken. Yol uçurulurdu mu bir faydalanıp kıylanla. Ürümçü'de neyimdeydi ki?
0: Ürümçü'de erkıldaydı o. Şu, kuşadın kekeli anda deydi o. Ürümçi degen.
2: Ayrısa, Turpandan
0: kelganlar, çıqırtı ken dep dawirdi, aşta.
2: Oqsudan kelganlar. Dumbul deydi.
0: Dumbul deydi, aşta dawirdi.
2: Мен бұлтыр 8-ші айда 41 мың қойға аптыкен мен, 41 мың қойға аптыкен мен амашынды дейдің, 2015 сутингдекін қанш бұл деген те?
3: 2015-11-ленікте дағдың сұлттан 1-4 жылы сұлттан машинан базарбақ сұлттасы 25-тен 30 мың атырап.
0: 30 мың атырап тұр.
2: Бұлтыр 41 мың қаптыкен сіз, бір елінің үші де ашыншы күшідемді.
0: Ашта болды.
2: 10 мың, 10 мыңна ташылапыны меніп кетеді бәзді.
0: Ашта болды. Beşinde bekerek taşlap kendinden anda cem turdu anda. Taş, taşlık dek pulu kamağa vakti da.
2: Taşlık dek yer kamağa
3: vakti. 26'nınca tanışın pol sen yok taptaptan maçman bazar bası 110 bin katra.
0: Evet akıllı.
2: 19'un ne başlamış? 24'ün
3: rahatı sokmaya arlaştı 18 man manga maçıyken maçman bazar bası ortası 140'tan 145 man atra.
0: Pakiz gücü mü 18 man manga bası he?
2: İşki mi ma 19'un başlangıçını aldı he? İhtipak yolu Tavsiyan tarafı olarak bana yolluş maşallah köp. Kaç taraf herhalde bu kalıdı dedi.
0: 2016'nın ahiren daha çok ceda kol kod neçbile tarafı buldu deyip soraptı. Daha çok ceda kol kod neçbile tarafı buldu. Bunu merak ettik.
2: Ondan kepsiz iyi gittin mi? Avazlık yakıttım değil mi?
0: Hı.
2: La bakayla.
1: Nasıl doğu? Yaşınkılar var bizimle Kaşkaya'da.
0: He.
1: Şılgınlı Kodaya'da bizimle Şılda. Sen ak üzme, karı üzme, çıkır üzme de bir fıl üzme var. Ya ak tırmaydı ya karı tırmaydı bir kez sen ezer tatlı he. Hazır üzmenin üzme pişti oldu ya.
0: Ya bilimiz onu deper misiniz?
2: He biz onu söylesin cücem deyimiz.
0: Söylesin cücem? Ottan bağır deyip koydun cümle şimdi.
2: Değil mi ha?
0: Ruas.
2: Kanda kızık.
0: Kızık yaşıyor aşı, yaman kızık. Otu bağır üzüm de böyle dedi. Şemsin sonra pek ama.
2: Biz karı cücem, ak cücem, sözün cücem de başında.
0: Sözünerek gegen, akı memez. Oy, karı memez. Karı yok, karının eseri yok onda.
2: Ha, o sözün o.
0: Sen sözünerek.
2: Sözünerek durmam da.
0: He. Otu bağır üzüm dedi.
2: Otu bağırı. Otu bağırı?
0: He. Kızık demdik ya. Kızık dedi.
1: Bak, kızım lan buraya sesler. İman çıksın buraya. Mağol.
0: Korul da. Kar yılında da eskertip geçiyordun. Biz korulduğunda demeymeyiz de korulduk. Biz çıkmışsın yani.
2: Çünkü hem bir yükselen elik okşumağın mellerdi mi? Ilki, yızlarda okşumağın nakiyelerdi mi? Atlış okşaş olmaydı.
0: Korul şey, kar yılı yızlaştı.
2: 2025'ninki Huangwen'nin kançıncı? Degen Huangwen Lifang'ın neçinci yılının dedi? 250 man degen. Kançıncı yılının dedi? Dep sorap da.
0: Toxtap turun ya uçur nerede kaldı ya karanganda. Şu uçurun tepe bunun ondakin.
2: He 2025 dedi. Tokmay.
0: Arlaş Huangwen.
2: Onu bağlasın kançı dedikin.
0: Anlanan mı ne?
1: 2025'ninki Huangwen Lifang dedi. 2025'ninki çizem ben.
0: Ya aşina tulugarak dep birin amında dedim de mi ahırdı kaptan depemsiz bizim hukumuz kep ketem de nimge.
1: 2016-nji dağın jeda kolxotatta 15 ming atrafında.
0: He baya menik maşina alma degen anlaşmamızga manda degen.
1: Yılara tokmayanlar ayollar maşinaga 100 ming atrafında qanday hukum bolmadı. 2024-nji Honda'nın HR-yida bir hukum bolma tokmayanlar. 2 boşqa mazada maşarkatın turan baasi 106 ming tog bersek boldu anlaşma. Anlaşma ba 106 ming tog. 2025'inki hangen lokan çizem ben 250'den 360 man atrafı da.
0: 250'den 360 man atrafı da buldu dedi.
2: Kaşka ama karşıya adı mı at bağırı yüzme deydik ya cümle.
0: Benim bosa bana okşaş deydik en sizler cümle ama.
2: At bağırı deydik
0: ya. At bağırı deydi ya şu.
2: Ata emez at bağırı.
0: At bağırı deydik bak bizi açtım. Ayy.
1: Bu cep bulur. Bunun ahırını koymadan lan ama can çoğunun ki
0: Can Çağ'ın inki.
2: Ebn'in ismini bitti, Şodun.
0: Tutup durun abi, biz az da tapıl ya.
2: Şu Ebn'i satıttı, Şodun.
0: Ebn'i bitti, evet bir an. Sözünüz hücmü ne? Makaşka çeke hücmü de, çeke dedik. Çeke hücmü dedik yine. Honyançı tarafları yolla ravanken, dedik avuçtun Abdullah ve tuttu. Raz işte atan bağırdaydı dep Mirzat 727'de.
2: Hı
0: hı. Şöyle lap koruldu nene. Raz işte dedi.
2: Hı. Ay bopta.
0: Ma kor yulgunu cücemdir be amma bekbeyiz cuma dep Бәкпәйзілі ғой, бәкпәйзі, беріп, шақларын ерветмәңіз жұмадым. Еріп,

0: Madem sen ölçüm bul
1: Şimdi
0: demesin meydallarını mı için şunun ga.
1: on neyse on biraz çiğir tatlı on modun 15 maç atırabildim.
0: On mu da 15 maç
1: Şimdi
0: atacak?
1: grip top neyse karılar insan sonuç basat mayılık tatlı maçından bazar basat tatlı 85 maç atırabildim.
0: Oldu.
1: Şimdi on neyse yağda tatlı 25'te 30 maç atırabildim.
0: He.
1: Şimdi on neyse şalkı tatlı maçından bazar basat tatlı 15 maç atırabildim. Şimdi 25 neyse hangen lokan çizem ben 350'den 360 maç atırabildim. Şuman 25 ise Fangal Lofan dedi. Şuman 25 ise Çiçen ben.
0: Hangi lofa? Bu da bir şey
1: Sen
0: kaçırdı.
1: Fangu'dan Cucan'la uykarıp mağanganda yük maşınlarını tertip savatkan ahval bakken şu an bir şey hazır akbara tostuş görülü yitip de deydi. Andan 40'ta 3. başlangıçtan oldu mu hem de katnaşsak size yolunu tertip savatkan ahval bak. Dostlar her vakit katnaşkan onu kalınlık rayı kılıp yol yürge isler diye uçurunda nur 18 evet tuttu. Rahmet.
0: Rahmet Nur 18.
1: Şuna olan gene.
0: Kaynıya. Mağabır maşın bakken.
1: Kelgüs üç gün içi de ürümçü de kanda kavaray kanda oldu dep. Kelgüs üç gün içi de manda oldu ki kavaray. Hem de bugün ürümçü şehirde hava uçuk bulup bazı bulutlanıyordu. Temperatura 7'den 17 Celsius gradus kıça. Et yan azrak yağmur ba. Temperatura 7'den 11 Celsius gradus kıça et. Muşayna 16. günü hava bulutuk bulup azrak yağmur yağdı. Hava bulutuk bulup kin içildi ha. Temperatura 6'den 15 Celsius gradus kıça bulut ki. Şükürlük hava rayı ahvalı ürün şehrine. Demek hem de ben optimobil yoğuz için oruç atkan dostlar hap kasanla hem de ette azraq yağmur bakı. Ürümçinin nerede Jorkop deydiğen tamak badu deyip Ümercan sorup diken siz ürümçinin bəhcirdiği lazım dedi ha dexi.
0: Jorkop
1: deyken
0: Jorkop.
1: Tamak çö.
0: Jorkop.
1: Ao nemedi badu o xay şanlıki ilki. Çoğdoğ da adıyının uddulu da bir aşanı var o deyme.
0: İsmi ne? Onu tıkalık onu.
1: Dikallaşatlıq mı dey?
0: Dikallaşatlıq.
1: Tağın
0: ömdü dükhala... Oşta mı? Dükhala çatlığı?
1: Oşta ne yaptı? Aşiyadı çöp bak. Aşiyadı bir işkinim isim de eminim.
0: Onun da başka nelerdi bak? Anoşta da hepsini. Ama işkimi o yetinin ki göçtü odun bir sıvakke. Kiyek süştün başı bir sıvakke. Kiyanın ki 19 nodaydı.
1: Aşı nek meydanı birip körgendi ki bilet bağısı şu 9 koy 9 mu?
0: 9 koy 9 mu?
1: O meyd aldı da oturun ya kendi de oturun ya ki kayağı da oturun. Hem yanın o kuşa şaşındak ki.
0: Baldır verip obdaya da oturur musunuz?
1: Şu an. Şimdi işle bak hem de.
0: Divanın ki aldı ki yolla koşlaniyet ravan ki adı gavçurunu güzel hayat evet. Rahmet güzel hayat. Bahas pek mafkar 9 köy 9 mu?
1: Oğur ne ma ürümçi oğlum pikten terbiye merkezde 5. ayının 16. günü başlandı cümle ma kadıplaştık mı onkısı. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musab kısı ya.
0: Bir kırk kesek oldu.
1: Siz huzurunu alır mısınız futbolla?
0: Huzurunu mu?
1: Huzurunu alır mısınız?
0: Huzurunu mu? Abda oynayıp beslemem de belki. Abda oynayamazsa.
1: Siz ona futbol müsabakaları ne, basketbol müsabakaları köy soğuz kulak kaldığı anda biliniz mi?
0: Yok, o da emez. Fukan cedi ba, cerko öp dedi Gül Kamer. Ba gep ne, divan ha, ondak gep ne edem ne?
1: Rastlısa. Divan aldık yollamış şimdi revan kendi mi? Ep ne, evet koyduk ha, mao, ezon, evet koyduk. Aşu epten asans buldu. 2019 yılındaki gazlık kemeri. Kaç pulla etrafı da buldu kandım şimdi?
0: 2009 kere, 19 emez. 2009 neki gazlık kemeri iken he.
1: Tursun Can Usta.
0: Kaç pulla etrafı da buldu. Deydi o. Başı çiğho yolları hazır yollar avan kere gavuşturun. Abdullah efendim evet tuttu. Rahmet Abdullah efendim. Andın yakışmışlar, riyasetçiler. Mininki bir sualım battı dedi.
1: Fukancı'ya da bağ, Cerko. Fukancı'ya da ki Gülkamer kayası da Fukancı'nın kayısı aşkanı bağ gittim de. Aşın bir inek tepesiniz, bu bir kesli. Hem kata yürüp her bir aşkana kırıp ciğer kopa mı? Tep. Soru kıl tek bombağın.
0: Üç numar cuma ama piyadelerin ki piyadeler yol verme yaşta üt kitip kıp kalsa uxmay. Uxmay. Bu anda uxmay ütü val dem. Şu uxuş gerek de. Uxmay kıp koyup deme ama beni keçir ütü anlar digil bombay dağın hemen onda. Hem de bunun dikin dikkat kısınız oldu. Piyadeler 3 milyonluk ege vakti da. Aldığın süratini astıl deyip, etrafını böyle yakışık gözüktüp, piyadele yol verip almışsınız. Okumayı mı yapıp kaptım he, bu numut atmış Allah olmam da desek. Onu bulmaydı hem de onu.
1: Okumayı toktup kaptım ben, okumayı mı yapıp kaptım ben.
0: Cık adam okumayı mı yapıp kaldı ya, kestin bu şunu oldu. Yol vermeyi ütkete için piyadelerden de bunda ütketme ilaç yok. Şu bir hastalık kıl hep. Ütketi kalan gibi. Şu an bir hastalık kımlısın.
1: Ya telefon karap kıl hep, ya maşını gekip kıl hep diyendik.
0: Açtak gibi kal.
1: Şunu olan kadirlik dostlar anlamadıkın anlamı yine Optimobil'in programımızı bulup programımızın Xotan Şehri Qarqaş Yolu 55. numarını caylaşkan Berket Aşlıq Mayzağıt Alayı'da tələb kılgan. Анын программабыздын жана Үрүмчү шаары Тянь-Шанчу халык жолу 55-нчи номерге жайлашкан Жинкан Жуңи доктурканасыныңки тер кеселдиктер бөлүмү, тер кеселдиктерге махсус бөлүмү алайды талап кылган. Программабызды Үрүмчү шаары Чинхуа жанап жолуга жайлашкан Шахсат эгиз боштук амбулаториясы алайды талап кылган.
0: Онда болсо төбөндө азыраак эле аңлап, мондай кема турсун жан машиналарын асасан баалап болду.
2: Тамак эткенде жуңгу тузчылык гурухи иштеп чыгарган табии төвөн натрийлик тузун ишилтиң. Тянь-Шан көлү тузунан келген төвөн натрийлик туз илимий таңшылып, тәркибидеги натрий азайтылып, калий тулукланган. Тәмини өзгертмеген асаста пайдалык тәркиби ашырылган. Туз сетип алганда жуңгу тузчылык гурухи иштеп чыгарган төвөн натрийлик тузун таңлаң. Жайлардагы ар кайсы чоң соода сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкөндөрүндө сетилди.
3: Тянь-Шан районунун ядролук бөлүгү Лонгчуан көчөсүнө салынган көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болгон үйлөр сетилди. Бинанын арлык кең, күн нуру жакшы түшүдү. Аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүкү мехман сарайы Тянь-Шан 1-чи номерлук туралгы районуна макаллашты. Тянь-Шан 1-чи номерлук туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй-жай чеклик şirketинин жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 0102 00125. Бир буйрук менен эле театр көрүшүнү, үйүңүздүн бехатерлик ахвалын ар вакыт көрүп турушуну ойлонсуз. Тэйи акыл экраны güzel ойл акыдагы баарлык арзуюңузду кандыра алат. Телеграф şirketинин тижарат залдарына берип, Тэйи акыл экраны кесибин бежирип, турмуш сыптыңызды өстүрөң.
4: Бир буйрук менен эле театр көрүшүнү, үйүңүздүн бехатерлик ахвалын ар вакыт көрүп турушуну ойлонсуз. Тэйи акыл экраны güzel ойл акыдагы баарлык арзуюңузду кандыра алат. Телеграф şirketинин тижарат залдарына берип, Тэйи акыл экраны кесибин бежирип, турмуш сыптыңызды өстүрөң.
5: Навай уста, налларыңыз әҗәп сыңып пишип та.
6: Хәмерене бәркәт унды югырып яктык та.
5: Бәркәт улырма?
6: Ә?
5: Мәме бай бәркәт унны ишелтеп пишырган пишырыклан алган тем, неңиздим алай?
6: Навай хана, пишырык дүкәнләреңездә бәркәт унын ишелтеп, тиҗаратыңызны техимә рәнәк тапкызың.

0: bugünkü dika 3-4 maşından bazar bazı olsa 45'ten 50 min kadar rabit.
1: He.
0: 2017'deki görüşlü 4 maşından bazar bazı olsa 55 min kadar rabit.
1: 55.
0: 2010'deki Honda Civic'te 10-15 min kadar rabit. 2024'deki Corolla Rizvan sonuçlar sat maylık tepte maşından bazar bazı olsa 85 min kadar rabit. 2012'deki Yagadat'ta 25'te 30 min kadar rabit. 2012'deki Şevkolat'ta maşından bazar bazı olsa 15 min kadar rabit.
1: Ma yuvar uyu maşından bir suvak kent yok mu ya da? 2021'den kiken kançıge satsan buldu ya da? Sepli misin demepti cümle? Ara yıl sanı dedi. Sorsak.
2: He ama bir dostumdan ayağılı doktor khan davalını atkanı turuplu Cerkop işkis kep gitip de sorap dike bir kanyo tonuşladığını sorsak okumaydı o şunu sorap bakay digen temsilerden de bilim aldınız mı dağsa? Enak bilim aldınız he?
1: Cerkop bahçek o hazır.
0: Yaşın kula buraya tutar, o zaman insanı yaşın kula eskiden dokuzdan kula kemreyle problem olur mı yok mu?
1: Elan kımap da şu anlıkçımız bir dese hazır. Eskiden
2: dokuz kemreyin ikindi, yaktır
1: yani gazlık, numarını gazlık evet kemreyi var o.
2: Onu, evet mi diye cümle?
1: Hadi şu anlıkçımız anlatkan bulsun, satmak çoğusun, telefon numaranızı elan kısınız buldu cümle.
2: Ma bir anlıkçımız doğru taksiye çakırdı kalan tılaptı he, şunda deltiler de tıla gidip.
1: Delte?
2: Deltiler de be.
1: Özünüz delte, neyim deltiler iskak ne?
2: Çakırdıken sizler atayın kıstançılıklarını ütüp ağıl kes, ben kitip oldum deydikken sizler ya danzın, denzin bir kakılı vetip gitmeydikken sizler kollarımdan koydum sizler gel bu.
1: He, bu da az deltik ya. Bu da az deltik ya.
0: Sen sallık anlısın, sonra baksana maşalarının mücri pirketi yerine tatil çıkırıp 18 üzeri kan. Taksiler muhabbet var, nöker gelin, bulduğalar bağımı doğa. Mağazıma, sorduğu rahber ettikten.
2: Şorbulak tarafta maşından mijilip ketken yerini mda oŋşaydıgan ustamlar yaki urullar bolsa, bilgallar bolsaŋlar bir depesaŋlar aptike. Andan elgi ay günüme bir gep boldi ya, ma toktuk maşınlarning asosan keyin mijilip ketdi degen dep.
1: Türk su aldı ki deydi
2: oğlum. Türk su aldı ki asosan Türk su aldı deydi, ma 70-80% maşını.
1: Tokaçlar Türk var o, aş Türk su deydi.
2: Tokaçlar Allah, su aldı silekken o.
1: Oysa. O bek onda bek yakın bek şu vakıda yakın toktatmış anlamıca onun sımı hıl uzun. Dak kes anlamı.
2: Şu sel dikkat kısa anlamı oldu kendim hem de onun müzik aşında söyle şey ahval mevcut boyu tuttu. Adıl sol sarıyın aldı ki onlar ravan kendi gel uçuran abdu efendim evet tuttu cuma.
1: Toktuk maşallahın ki oldu kendini kördüğün ama kördüğün yerler.
2: Akıl teknik cihette mi degen şunda ilgar bulduk mu adette?
1: He bildim ben.
2: Onda.
1: Aç on sol eynek obdan karmaydı işte.
2: A til kamera bek çok köstü de deydi andan
1: ekran qarap lan bul.
2: Ya köstü koydu dep şunda
1: dedi. He, ekranğa qarap lan. Şuna olan a on sol emeli eynek qarmay. Oprup soqıdı kende bula.
2: Çidan tarafta kelnep sarayda hazır veycan çuli qılamdı.
1: Qıldı.
2: Qıldı ender.
1: Qıldı qıldı. Çüşük demeli hiç vaqtında qıldı jıma? Qıldı qaşını qıldı deyli ço onu qıldı.
2: Qıldı dedim qo.
1: He şu. Çağcanlı qoşlanıyor diyorlar avanke. Diğer usulünü Berna ve çüştü vakti açın. Demel hiç vaktini paydalıp dur basınız mı kıldı? Maksus nöbetçiler bak.
2: 2016 yılındaki Kolkot sen şu ku? Ona maşına bu?
1: Şu Cegüencün Orçin'in mağdığa yolda maşını tüzlep onuşaydıgan yaba açayak basın dedi. Şu Cegüencün Orçi dedi he açayak yıksırsın. Şu Cegüencün
2: Orçi'si da
1: he. Açayak da şu maşını tüzlep sırlap onuşayıp bir daha orundan bir sıva dedi he. Hazır Ürümçü'de Cikaşkanlı'da.
2: Cikaşkanlı'nın bağlılığı ne deydi? Siz aşına dediniz ki Nurgu Aşkanlı'da bağ depil kayadı cer kopas. Ay Aşkanlı bağ ama Aşkanlı cek de peşine dediniz ki. Şöyle siz gidiyen gibi Ürümçü Cikaşkanlı'nın bağlılığı ne? Fukan Koçsu'daki malum bir Aşkanlı'nın bağlılığını bildim hem de.
1: Tiyanşaray.
2: Sizden bir kaldı depil.
1: Ben karakam Tiyanşaraylı katnaslar çoğun atıratın bir susuz.
2: Donkhanşan'daki.
1: Aşının Donkhanşan tarafındaki bir dükkanlar var.
2: O dul karsınız ya şu aşkanlığa katar bir aşkanlığa cıkamaz bir cıkhoz bir tüyü taşkanı var mı ki uyadı?
1: He aşı şu tiyanşar aylı katnasak çoğun atı rettin hazır değil.
2: Kalla şartlı kudayma
1: benim
2: aysın. Toktap durun aşı uçuyorum.
1: Aşı toktasın bilmez. Muş tiyanşar aylı katnasak çoğun atı rettin aldı değil aşı üstü gavuzun taraf karap muş sol tarafı donkhan sıçan tarafı karap arak mansın es. Aşer katar dükkanlarda bak uyadın o soruyu alasın. Carköp var mısınız dep bir demez.
2: He aşı uyadık aşkanlığa. Fukan koçusun birip büyümeye aşağı gel birine. Şuna okşaydı diye ulanın ki.
1: Harbi aylarıma hoşlanıyordu maşallah biraz köp geldikken tozlu şey yoktu ya uçurunu güzel hayat evet tuttu. Aldı da maşın toktuğa yiyen bana nasıl diye. Tiyancın beyli o yollar avan ki ya diye uçurunu abdurşu tepedim evet tuttu.
2: Doğrak mı ma mesela inkaz kıptıken siz mi tünüğüm öz gözümü ile köydüm kadına sakıştır hazır şundan katık tertip seyi tuttu. Yalıkı çüştün killerde mi şu toksikalet minip kaldıgan balla uşak balla köpüyüp kaptı bir kançız minu aladıkken tekhi kafanın vakladı mı

0: айдап меңип калды экен, ушунуңго бир көңүл бөлгөн болса деп.
1: Шу.
0: Тартип сабатты да азыр эмне катнашчылар ошо дөнөгүлү бир сыны.
1: А, баллагы бир жакшы
0: бир тарапты каттык.
1: Ата-аналар тарбия кылса болчу.
0: Ата-аналар тарбия кылса болчу.
1: Ата-аналар бек тарбия кылса болчу.
0: Балла бек чек. Ата-аналар эпи
1: эпирди. Азыра пул жыгып тагы өзүн пулдырып алды калып, анын үстү тагы бек маңды калдырып акет, өзгөрткөндөр бар экен анда.
0: Ой, накшы дегенди коюп болушу, кашында маңды калган бизми көрүп.
1: Ар мектеп формасы тагы.
0: Э.
1: Э, ашу мектеп менен ата-аналар бекерек чоң тусу болду кечим буну.
0: Хмм.
1: Болуп ата-аналар. Э. Э, неме деп атса, мектепке неме деп атса.
0: Кимдин кейниге отурбадың деп.
1: Иш кылып най минандай кайдайды деп ойлонмаңызбы, о бал деген кичек, еш кан кызык. Biz onun küçük vaktlarımız boğan, bizden daha iyi yuvaş öyleydi. Lakin onda emez. Ve kara meydaydıgan, maşallahın arsızlığını digenden ütüp, berkıl.
0: Bu gözü işlem görünmeydiğen vakları cem de o vallaha.
1: Şu an vallaha, epeymenle desek doğru oldu esna.
0: Epeymesi gerek hazır. Ürüm şehir için onda bir şarait bulmuş emez. Ayrım toksikletlerinden yolu.
1: Acı bir motonun pulu gibi 2 yıl, 3 yıl abduzu çıktı. Aşta oldu. Ata-anala bu ölçü baksana.
0: Garip aylanma koşulun yadı maşınlar biraz köpleyken tosluş yok neydi? Güzel hayatına uç oraya bu cümle.
2: Dokunca. Kuraldan atıp üstüne yüklü olan kutaylar. Uçak yersen yer kanan, kar yersen pişkini, pişkini, pişkini, pişkini, pişkini, onun üstüne neydi deydi. Onda bir dönüş var. Ne
0: deydi?
1: Sen bekşemiş.
2: Ya sen gör. Nasılsa yaksın, teşkim o.
1: Yaksı.
2: Aldırlar tüm tüsler var, kaçtıran yatırla tüsü, yürüyüşün olma.
0: Ha, çüyüşün ola.
1: Ha, yüyüşün ola mı?
0: Çüyüşün ola fakat.
1: Ha.
3: Güzel noksumuz.
1: Abi dursun can bağlap yap maşını.
2: Şuna günler neyse yuvarlı ödettim maşından bazardan sokakta 135 mi atırabıdı. Şuna 19 neyse gazlık kömürü tanıştırdıkta 15 mi atırabıdı. Şuna 19 neyse gita ödettim maşından bazardan sokakta 45'ten 50 milyon katrabı. Şükürün o ayı ise görüşlü odakta maşından bazar bazı olsa 55 milyon katrabı.
1: Bu oldu. Mustar iyi.
2: Ha biletli. Kıvançtan hazır 13 gün tüsle aşağı ko arşı diyen izin ikinci. Üç o dedi. Çok dik tutucuma bilet ağıl bulmaydı.
1: Onda olsa tüyü okşaydı bu.
0: Bilet sitilip.
1: Aşağı okşamam da şu alamakan bulsanız.
0: Biz yeni bir sürüştürüp bakaylayacağım ama Mr. Yi.
1: Qadirlik anglovchilar programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Bastulin,
0: O'shirjon Xizr
1: va muharrir Murat Qopir.
0: Xayr xo'sh do'stlar.
1: Xayr xo'sh.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni eskertudu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. İştipak yoluda. Tianxian bağçasının odulida. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgı şaraytınız yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızık liniyesi 0991 250.

0: bizni qanday bilasiz?
1: 17170 yo'llarimiz ravon.
2: Yo'llaringizda biz hamra programmasi. Siz hamra programmasi.
3: Başlamdoq.
4: Başlayli.

0: Şimdi olsa radyo aldır ki hem Allah'ın programımız katnışkı taktif kısak, tur daşlarımı taktif kısak, İnkas Arayın Kuşçuru Yılı Şarkılık, Beşin Kuşçuru Yılı Şarkılık programımız katnışkı ısla.
1: Şuna avalkı dekla dostlar yol uçurları verisiyle, ihtiyacık dostlar paydalanğış mağıdı, onun da başka katnışkı ayet soruyduğun sual meseletinle bosa otur koysanla bududu. Yani ahmetlik yönlük paranlarınlığa kulak salımız. Kıdım Erhamet, Doyen Şöpinko bizden Veşin numaralarımız. Lavşu mulazımette Doyen Şöpinko hazır Nakhmaydan Beyvasit Köstüş içildi. Dostlarımızdan Köygeş, radyo anla bizgi kızgılıklı hemşikir katnaştırışını karşı alımız. Şincan 1074, Lavşu mulazımette.

0: Nurgun dostlarımız uçurlarını yazışını başlayıp gitti bana. Dağlık dön ravanken, yollar ravanken, hava yakşı. Bana 2 saat billi oynaymış. Obdan tuğdunla mı, salamet mi? Ve işin lu, koşli niyet ravan. Kelginanlarına karışalımız. Şiyen Cunşehir'in aldı yollar ravan. De uçurlarını yollaşını başlayıp gitti o dostlarımız rahmet silege.
1: Kanda uyuyulan oynaymış. Ançım için de uyulaş kaşaya mı? Beş taş oynamdık ya ki ak taş oynamdık.
0: Hemen onun uçurunu bir başta yetkizu ettik ona.
1: Allah'a avazı uçurladım yetkizelim ha?
0: Hoş.
1: Muhtar İmin Akımız Tuğlay'da akçın.
2: 174 yolu sürüda akımma 13.4'ümün aldırını koş. Gümüşsün de aradan sen.
1: Ne iyisi. Rahmet. Bana kaplan Tuğlu'du mu?
3: Adıca babamız aşkına.
0: Yaşım söz.
3: Magyanı koyarsanızda. Yolu'sa yokken tersiz ötürüp 5 sene.
0: Buldu rahmet.
1: Dostlar paylansın ha? Ha, salam saat yolluğun dostlar. Yollarınla ravan, işlerinle yakşı, keyfiyatınla güzel, güzel okuyorsun.
0: Kesin ha.
1: Nurtay akımız akçen kızın saklıgaş anlavatı da.
0: Yeni buldu da.
4: Kandırak, Adilcan, Kumbuza, yakvalınla yakşı.
0: Yakşımız siz. Rahmet.
4: Tepidem yolu, 13'ün başlamış aldı yollara ravan.
1: Rahmet.
4: Kızın saklar, otlardım, şirayım görür.
0: Bana, rahmet.
1: Yaxşıda da cümle olsun da mesuliyetçin.
0: Yaxşı çoğu adam da bu.
1: Üz mü kızı mı?
0: Ya üzü. Küçük çıkıdım aştad.
1: Razı ha, şunun da mesuliyet. İşi yıkın, kul, put kulu çakkan da. Yusufcan kamnım deydik ya. Yaxşı yaxşı Yusufcan, uçurunu uçuk birin ablam da. Köğünlü bütün ablakımınım deydik anlayla.
5: Devamlı yok, kamerimiz gidiyordun. Müslüze konuşanlara kalatmama yollayın tarafını.
1: Davamlıq deyinin qarağanda aldıdı bir uçuru vəkən.
5: Hətə adıcə qundaydə yaxsı dolunma yol tərbiyyilə Musaş canı aldıdı. Bir gün oturaq qaratmanda yollayın sağlamam kere.
1: Yaxsı.
0: Bunu da.
1: Qına bəqi bətcət müzikinizin bir jingle alamamdı qına.
0: Ben şarkı ayırdırım yolu di ketip attım. Bu yol Koşliniyada Ravankendaydı. Veyli veyleydi gen dostumuz.
1: Yaxşı. Tursunca efendim bir telefon numara evetipsiz demiş oldu.
0: Bükadılla.
1: Bükadılla.
0: Sen Tangcan yolu Ravankendaydı. İldanaydı baba.
1: Nenhu yolları şunda Ravan deydu. Mavu. Sertem kırıran. Bağım iken. Cerkop deydu.
0: Muhabbetim bugün örümçülü oynava dedi. Ben işlep çüçük aramı çıktım. Sizlere salam ketti deydi o cama aldın efendi.
1: Ürümçüge tolu kildiğe mi kaldı
0: he? Şundayım he.
1: Yolunga karaptap otadığınızdan anın kendisini ola.
0: Hazır mavo Abdullah efendinin biri videosu var ki. Gör bakaylık hani ne mi deydi ki?
6: Hükümetinin kendisiyle ürükke pişkut da yolundan boydu ki. Bana. Maşını yap koyup yapma dağ.
0: Emdi. Aşağıdaki ürünün beka koymamışlar da Abdullah ben de. Ha karanlıkta.
1: Ürümcemez. Çokum.
5: Kulcuna ürüşür. Kulcuna.
0: Kulcuna dedi o. Kulcuna bana.
1: Ya tünüğün. Bizgi mavu. Kaplan bir donla pütüttal ürünü köstüptük ya. Bu nereden topka ya. Aldın burun aldın kıcıldık ürünle akşayı da oylaptık. Ürünle çıkıp tuğu. Ürümce diken. Yol yolladı ürün seti atadın karsak.
0: Batı kanı o zaman.
1: Hey. Ma...
0: Bulbul goya deydi o Adilcan Kunduz'a yakışım o ettigen de Seyhan'a çıkan seyahıgılı çıksam Seyhç kızvalı kaynap gitip de oyunun buldusunlem desem bir oyal he bir oyal seyahıgılı girip he o ademle sel cıkken ma değme cıkken o değme o oyal Seyç kızga, siz devamlık seyahatı kırsam, beni o öğür tokuzup koyuysanız. He? Dep, hapıp gitip de Seyç kızvalıga. Seyç kızvalı, hapım bağın. Bunun dinkin seyahatı kırsınız. Ma küçükümde, ma küçükümde ultu kızıp koyup durup. Seycinlap birey sizge. Depti ki şunu okutun çıkıp da şunu ben girsem şunu da kakşı kıl tutup demek çıkken de o bekler

0: Kaşka Mevlüt İbrahim yolları Ravan'daydı o.
1: Payınlap yollarken de ha. Kaplan'ın sürü.
2: Komisyon yemiş kuma adıcan öğretme kılığa uğraytınız öğretmen getine. Çağrınız olmasın dert payınlıkla. Söyle sonra git durumuzda.
1: Ya özünüm ilgisi geldi. Aça. Sıyrıksız geldi de. Boldu manga.
0: Keçi hiç at üstü yamgı yıkıp, ava, sel, sürün. Ballarımda kızızlık bir çöçör yitip bir ayda. Kemiği yiyip. Aslan köyge iş oturup, aç cozunun üstüne çıkıp durup, destep durup, şukur batım kemiğinde. Broşen gülüp sürüyorlar da ama.
1: Maşını yol boyu toktutup, keynege 50 metre dairde masenci ocağının koygan idim. Aldı tarafından tatı vaptu. Kandakşın su kılmız. Şuna ma? Sizemde maşını buzulup kalan sebeplik toktat kantınız. Şunlikin siz aparatka çüpsiz. Aş tevellik daha duygu kırıp siz ekvalini çöndürsünüz buludu.
0: Aşı kayada çüp kaldınız.
1: Aşı daha duygu
0: kanın tüzüm işkanısı kırıp farcıkı kırıp muş ekvalindesiniz buldu. Ha?
1: Hani Muhtar İmin efendim. Bakımızdan Feyhulyan. Ne açken cuma?
0: Feyhulyan?
1: Feyhulyan. Şun nokta olup geyiklalaydı değil mi? Öğütgülek maşına geyiklalama bakımız hem de.
0: Bencan'ın oldu yenen bakacak manganda acayip iyi kırtosluştu.
1: Bencan bingan demek çok şeydi.
0: Bencan dese.
1: Mat oyundaki bir dostumuz oğlumun mat öğütü içiyorsa taksiyi de kap kap diken deydi. Taksiyeci dostlar. Мында карап аксаңлар, кайсыңларның машинасы да, мы балаларның да иштирп ойнайдыган бир арбысы, я, велосипед арбысы кып калган булса, ип койган булсаңлар, мен ип койган, менің машинамды кып кап дигән деп бир учырып алсаңлар, мошу достымыз белән бир келештер койсак, ха? О, болыс жыглап кетмесен, менің машинам деп ен бирне ип койгыч.
0: Гүлкәмәр өйге нагаш кирип китәйдә 5-6 нан агантым, буннан бек ысык булгашка Elip maşinamga çıksam şundaq mizlik burap ketdi. Şunun bilan çıraq yeşil boğıça dep oştaşqa ülgürmey bir nanni bütün tutup çişlep yedim. Lekin yandaki bir şopur körüp qilib resimge tutatıp o adiljan qarang mav xotinning sətligini dep qalamı dep qoqup derhal xaltığı nanni sep qoydum. Dep Gülqamar uçur yollapdı.
1: Bir tişlem uştap egen bolsanız onda demeydi aşopur.

0: Bir yerim yol gider, benzil gider diken çak. Bol dime, kettim, utaldırıp oldum de. Zahir saklayım ediyseniz, başkayla yardım kılaydısın, unumay saklayıp dursanız, bardım ha.
1: Utaldırıp oğan bulsunuz mu, kersin, kep, bir körüş vettep mi bir ha? Evvalış vettep mi de?
0: Cuma.
1: Eka yayı.
2: Şimdi o kartak yüzünü ötüştürüşten aldım, ravanken ha. Kumzaya da.
1: Hoş.
2: Yumurdan içtim kızartırayım mı? Boldu mu? Boldu
1: he. Ya ya ya sizler falan. Müş Eyko yayının sözüken yumurlarını yıkıp can bekvattım ben.
0: Şunda mı?
1: Sorun soruladım şu. Eyko yayının yumurları o öğrüm bükümlülük et parmen değil mi?
0: Çiş bile münasebetlik yumurdan
1: mı? Ya müşü. Ta iyi açı öpünen müşü. Lağmen ben senin anlanmış yumuru. Cula'nın alışında ravandaydı değil mi? Rahmet.
0: Benim maşinamda birisinin çapınını kıp kaptı ki 4-5 gün buldu diye taşlı biteyi etsem de ki yama emez çapan ki kanda kısam bula da Bilal uçur yıllaptı.
1: Kıyı bittin?
0: Bilgisi çıkmış kıyı bittin ama kanda kılsız.
1: Yaman emez biz kıyı bittin. Maşin kıp koysunuz mu da uyaya takı bakı bağın vakti de lazım bu kalı da.
0: Şarkı, hınan şarkı yolları koşluyun ya da aman deydi.
1: Kaç kaydın Ruazar ya?
2: Abdülce yaksıdınız mı? Kundüce yaksı mı?
0: Rahmet.
2: Düşenize çok naktırınızı koymam söz. Ya abdülce bir omumuz, bir an koyup takımız. Anlatsa koyak rahatsızla vermemiz o an. Dedikine nur bu şirbetim koymadıysa ama gitgek anlamadınız.
1: Şu. Dikkat ciddi desiniz. Bek ciddi uçur deptok. Kaç kaydın Ruazar ya? Onda ciddi yemez ki.
0: Ma ayrı durumdaki dostlar. Uçur bir versen Allah'a halkanda aktep. Taksi dostlar, ha?
1: Ayrı durumda üçüret bağım yok, üçür ve sen la depte ama da oyunda bir dostumuzga lazım ken.
0: Mehmet Çalı'dır, maşinamla otaldırıp oldu. Rahmetçi mi? Mahkem sizdeydi.
1: Kanda kulup, kanda otaldırdınız?
0: Yo, bazıldım o, bu lider ya, işteydim o maşinle.
1: Ya, yol git bırıp da birisi yardım kıldım o, radyonla batkandım birisi ya.
0: Ya, şirketler gibi birisi hıcılıp bağdım o ya. Dümüzü burası da.
1: Kaplansız bağman, kaplansız bağman, kaplan anıkımı Ekber Kuanku'yu buldu, sizler bağımı sağlam buldu gene. Sizler inşallah kılıyor oranı buldu, rahmetlikin.
0: He, çünkü uzun da otaldır bir telefon kıp görüştüm deydi. Ekber Kuan, rahmet gönlünüz gücümü otaydan, toşaylarınızı selip, ayaklarınızı kiyip, pes küçük maşında otaldırıp, mangınınızı, rahmet. Şunçilik gönlünüzge.
1: Bizim pek yakışı cümüm, suyumlu pidaylarımız. Birisi yardımcı muhtaç, bu boğucularım yardımcı dayağı buldu.
0: Otaydan çıkıp be? Bu şeyden bir mükafatla koymayız mı?
1: Meyli mükafatlayla.
0: Ekber Guanghui ne?
1: Çık işlerini kılıyor.
0: Ekber Guanghui Nurgun yakışı işlerini kılısız üntünsiz. Bazı da boptu yakışı kıpsız dep koyumuz. Bazı da hem de içip bulanma ya unutup kakan buluşumuz mümkün. Muşşıkımına ait estağidil karab bana biz kaysanlı yardım kerek dep boğuşu çıkıp siz. Şu münasifetle lan rahmet sizge bir izyette tüt namıdın ve Allah'a namıdır rahmet. Hoş siz kim o? Berip kıp bulanmasanız mı şunun gibi niyet kılıp öğüdün çıkkınız rahmet. Sizge 388 yuan kıymetlik Foko Abdoğlu Kat
1: Mübarek olsun mübarek.
0: Abdol kuşmak çoğsanla Foko'nu kuşup görpek ama. Bir-birsiki yakış tavsiye kılış fıtka yakışı Abdol
1: Foko Abdoğlu. Abdol'a bulunuz.

0: Şunda sayın uççular kırapı kaylı.
1: Sap tokluk tor taksi bus alımın şu hansı yukarı. Sap tokluk tor taksi bus alımın deyip de. İhtiyacı bağlı dostlardan la biz ma telefon numarına bağlı bireyle ya. Bayıgı siz yine ayette şu nemi katnışına, minin aptomobilin programı katnışına. Ulan da mış maşin elim sitem işleriniz bosa. Sizi kalayı tavsiye kılımız cümü. Ümit var muallim.
2: Ariyasın şu burada sayısınca ciddiye kaçlar yorsa bre. Natas yeri kızı durağda maşinla çekirken en iyi enişte. Peki kızı durağda çok yokken. Ama 97 yıl uzanım olan bu. Ya ki satın satı adresim olan bu birer tarz. Sabra ne tarz. Satı yolda şayet yıl nasıl dedi ki. Ama o yanlış tutu aldım için. Tam katerli de sattı.
1: Oldu. Haber taptık he. Abdullah akımız.
3: Riz yetti tepir yata ki gosu cihazım yuza misafımı hayırlık gosu buradan karşılığınız gosu cihazım
1: Adılcan Adılcan
3: Adılcan kuyas sırt duydu mu bağımı hayır
1: Adılcan Adılcan
0: Hın Kaptırım yok mu ne
1: Hınan şarkı yolu ravanken ha onun dinkiyin altın kümüş yollurdu mu maşallah sel bel köpekin bek alay tosalmadı Kaşkaya mameliş bakan aldıdın Kerem Bakka keldim yolla şunda ravandaydı Karagay kız.
0: Gelmişsin.
4: Mene uçuğunu beremse beğenemse.
1: Pakı süzük beysiniz berimiz. Abdurrahim akımız geyikti.
5: Bizim de almak yolu kayırı. Bana gelin geldi. Bir sarı yolumuzun aydınlık yolumuzu geldim yollara bak. Ağlayacak tek kültürün muzlusun yoluna tükekse.
0: Ne mi?
5: Ben şunu karar beyge alsaydı o diken.
1: Beyduk beyduk Abdurrahim ka beyduk.
0: Yak yak yak. A o güne bek jıqbir itip qaldıq be ate bir gek qılan. Atlatın bir növetke sizge bireyle degen Abdurrahim ka şunda qo. Ate orlaştırış qılayla dep. Ya onun iki mukafat bir paqımdıq işkemge orlaştırış qımdıq. İsimizden kötülük qaptı ya unutup qaptıq ya bitip kettim o ya amda qanda qanda boldı şuna.
1: Bugün
0: bugün bedoq bugün Abdurrahim ka.
1: Ахмар байт улрдым бадык сизге телефон кылды
0: э? Э, жолдоп эттим жума мына азыр тапшырып алдым рахмат деп Ахмар байт киле. Эмде Ахмар байтнын кине аш сизге телефон кылды го дейме? Анеке а неме ми кылып атты?
1: Ким?
0: Аа, велике. Бизге учур бирдиган кул жидики.
1: Акымыз ба?
0: Э. Неме? Tonuç məlum ha? Tonuç məlum nə bir məldə aşu Axmarovatın onu. Onu qapdım mən o yerdəki orunda.
1: Sizə aşu Axmarovatka telefon qılışı mümkünsə saxlab yığın ha? Bir gün saxlab yığın. Bu məsələn Axmarovatın sitiş urnunu biz yenə sürüşdürüb bəsək oldu, deyimi?
0: Kəlgüsünün uçuru mən 4-cü ayın 12-si keç saat 8-dən 20 ötəndə Kangjuyan-dan taksiyə düşüb Judin FIFA-ya düşüb qaldım. Pajon numarını körememaptı mən, nəq pul bəgən, somkamı unutup qaptı mən. Unutulup qaptı tapamadım. Şu taksici anlasa mağ bir uçur qaytırğan bolsa telefon 196 01 03 109 deydi. 196 196 90 103 109. 196 90 103 109 gen numar ke, ha?
1: Yani uçurlardan abudu pifasınlık dostumuz. Buldu.
0: Nadire hanım nerede ne çıktım birisiz minam süzük çıkmaptım ne çıktım bedim de.
1: Bir kıtım birisiz.
0: Dünügen bana düştü 13 yerimde uçuruyorlar siz. Bugün bir kıtım kendim bana.
6: Salam riyas ettiler yakşıma. Dencanım ki madabazı karap kumandan yürmüş. Bek kılfıp geldik. Ama o zaman şu yol boyu maşin tıklatmadan bulsa, maşin de toş.

0: kulaklar da yeni yol bırak, maşin doktu bırak, makinem 5 saat kontrol verdi mi yollan? Şoförden sahne de takılan bolsa rahmet.
1: Bolda rahmet sizge.
2: Siz kim rahmet? Biz talilen batanlayla.
3: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesi selendiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken gün nuru yakışıyordu. Ammevi kölüme küçük. Paydını çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
1: Muhtarcan'ın uçurdu azı fok. Fokodikler yenilirgilik maşınlarını mı asıraş boyan kılamdı diye Fokodikler anlavasın Allah. Bir uçur kaydırın Allah. Yenilirgilik maşınının uyan maşınlarını mı boyan kılamsıyla. Demek ki. CS'den bağırsak. Kuanı bekliyorum ki 300 koyluk neresini olmaştırıp 300 koy işe kaldı ki. Şu CS'den açtı hem de. Bahacayeti yukarı. Ama Fokodikler bir cevap veriyorsun he.
2: Fokat kılan anlatkan basanlar bir cevap verin la. Onun dikin ma lam deb isim koygan dostumuz Adilcaka ma aile maşinsini mu aşnaq şun funksiya qısaq bolamdı deb. Bolmaydı çünki ma aile maşinsini özgertip şelişki bolmaydı. Da ben şimal yolu Bayzat'ın aldı. Şi yugumanga yönlüşte maşinlar bek köp qarşı taraf ravankan deydi. Şükranın uçuri. Muhtar Emin akımız.
4: 174 yolu turu basan ma Jujang yolları, Yangavat yolları mı koş.
1: Buldu rahmet.
2: İlham degen dostumuz Mensatay 287 depsiz. Telefon numaralarınız evet memsiz. Evetsiniz biz 701 tıkma numaranız ne? Öy bizekçilik kılma hemen şu. Öy bizekçilik kıgaş anlavatımı cuma armağa isil deydim Mehmet usta. Yeni uçurladın. Ma gangu balancık evettiniz ma şmüşüm musabıkının ki biletidin almak çıktım. Özemden telefonu da işki balamga aldım bir tal bilet lazım bop kaldı. Öydikilerden telefondan alaydısam alalmadım. Şuna bilet ip boğan dostlar man bir yardım kıgan bosanla manga bir tal bilet iliş begen bosanla pulunlarının birmen dep.
1: Tünügen tügepti bilet. Tünügen ben badım aşağı bilet tüftün. Orşuda o ben bilet deyici. 30 man yıkın biletin en üstü gelip.
2: Tügepti de şunu alamap, şunu alamaptı da he.
1: Ey, lağmen dedim ya. Şıkıp biletin en üstü gelipti. Özenken o 9 koy 9 modun.
2: Eğer hem de ben baramlık dekme, ben ötküz bere biletliyim dep dikücüler bop kalsa hem şulanın kuldun alsınız kandak ki.
1: Abdurimka.
5: Oldu da yol kayarı ya, aydırım yolu. Nuriye yolu olsun. Şansı yolu başındaki belli karıtmadığı yolları var.
1: Ali yolu bağımdınız mı?
2: İşte bak yolu Tozucan mektepten aldı. Neyim buldu? İki kavurun Reynat. Paç buratlı uçur bir batsız. Gepten ahırı yokla. Oldu da son kişi de bu katıyız koyup siz. Şeyhun şarkı yolu koysun ya da ravanken nancan yolu ravanken baktıkmenden uçur. Perdeci degen dostumuz yol tosaldı depsiz doyindiki. Qayer tosaldı?
1: Ayırdı, hotta ayırdırım yolu ravandaydı Nijat.
2: Muhtarimin.
4: Pulga tutdum men bir an üzermeydi.
2: Koyuna. Pulga koyup dura muhtarka.
1: Balla doktorxanası nancan yolduk balla doktorxanası aldı toslaş ba deydi taksi selengsiliyo. Yine uçurladın. Ma uçurun okuduk mu?
2: Ya okuyla.
1: Projetet programının 2024 yılından tatıp hazırlıkça anlap sabık anlıkçısı. Ben kadaksam mükafat kediş alayım ha. 2024'te yenirken siz bu seyiz Eizo. Eğitik bir 2 yıl olay deyip sizge anlıkçısı.
2: Hem de işki cel, oldu 20 yıl anlık alı bacıma.
1: Şimdi hem de akıllıdan siz seyiz.
2: Yeşi biz bilikten anlık uçulu batı. Ma bir dostumuz, miyipler maşına idiyse şofizden de itibar kılamdı. Ben şimdi anlık antım. Bir uçurumunu görüp cevap verip koygan bulsanla, depsiz. Kulunuzda eğer kenişki bulsa, bir kısım şu uğrulağı bağı vaxtı da siz kenişkiniz arkalık itibar.

0: сапарга, я болмаса Ешел жолдорго эрисиңиз болду. Сиз шофизен багытта кинишкиңиз бир көздөпөй кылган абал, жөнбү?
1: Абдрим камма дейди Адилжав камма силер менен тунуш кылып мен бүгүн мында айтканда мына 13 жыл 1 ай 1 күн болду. Охо, мушунда эмне эсептеп айтамсыз Абдрим ка?
0: Аттырлап мыңыпты да?
1: 13 жыл 1 ай 1 күн болду мына 174 программасын аңлап мен катнашып аткылы. Мында адамлы без. Рахмат силерге деп учурул. Рахмат, сизге рахмат. Яна учурлардан
0: Адилжан, кызык жумуш сиз дейди.
1: Канда?
0: Канда? Карт экен. Алмылык жол экен эсле өткөндө, алмалы жол десеңиз каерге дептим эсле
1: дейди. Баадыңызбы? Али мали. Алмылык жол эч ма неме Абдрим кем толукчур берчү ашадан. Али мали жол десе мен тагы бишчида ани мани деп аңлаптым. Ani mani yolu düşü bu nimdeydi kanda bu kandak yolu ani mani edip mi yolu var mı amda? Ani mani edigen dek desem o tatip evet bu tabi durayım ki amda okarsam almali almalık bak kendi almalık yolu Ali mali lu şuna ama aşındaki
0: Aşı fışırladın karı yıpırmak
2: Bu ağzından güzellikler çöp yaptım ha
0: Tügepti deydi.
2: Mette kızıl bir gelinlerden bir ile yapıp ya bak meydanlığı verip onda ilıplam kırmızı da fotoğrafı da.
1: Ya.
2: Yükerimle çim olmayı böyle çizgen de olsa. Cuma. Kızıydı aferin tatlı.
0: Kızıydı kızıydı medet birli.
1: Çok çalın mı o? Biz ma yakında mı şu bugün çüşkücü ya çüştünki ma da oyunda mı çıkarmaz dostlar? Abduzdu bağmak çok Allah'a mehsus mağı gongca ucetlerinin ki çoğu Ürümçinin her kaysın noktaların abduz acır etti. Bunun hem de şu gongca ucetlerinin ki ulumuçi gongca ucetlerinin diken veyşinin ki güvenfağın açılarının ki güvenfağın veyşinsin tepip yüyle kıp koydu kendisiyle. Şunun kartta ben bardak Allah her kaysın rayıllığa vakitlik bir get ipmanlığa yeter sıkıptı. Hem de o oti cunşum hılı bağırlıkı. İttifak yolda mı bir 14 kilometre kilodu. Şuna şu abduz çıkdığı yer mesela ama o Tianşar rayonunda bu iki yer de sıkıptı. Birisi ama Seymarcan. Tığcın Bacırı'nın ki karış terapi de. Alaydı sakçı 8. etret var Seymarcan'da. Aşının karış terapi de ki yani noktuğa bir şeyden çıkdığı yer kıptı mesela. Daha ben nallu, daha ben canı böyle. Hem Tianşar'ın çürü yeni bir nokta Nenmen çözendeydi. Üçüncü yol Abduz Bekit'i Nenmen tiyatro kanı var. Şuna yenidik ki üçüncü yolunu Abduz Bekit'i. Şu ya kim o tersi kıptı. Hem de musabık kıpırdık Allah olsa aşağıdan Abduz çıksanlı mı?
0: Pek kolaylı kıptı.
1: Maşırlık bir yer planmayan dostlar. Hem de bu Abduz apırıp musabık tükendik ki yine şu Abduz aşağıya ekep koydu. Bunda halet
0: çok. Ne kolaylık ha?
1: Şu an maşineyi de basanlı mı buludu? Maşineyi de basanlı hem de...
0: Maşine doktuş mu
1: bir kolaysız ha? Kolaysız olup kalışı mı? Çünkü aşı bütün futbol musabıkası bardağalı kancılık maşineyi de yapardı mesela bakalla. Ha, belki oran çıkmaya kalsa...
0: Doğru.
1: Kılcırak doktuş mağındağa iş yapıp çıkıyordu. Bu tinkçe kıldığan şu maşine doktuş oranının mı... noktalarını biz ilan kıpırmıyoruz. Meyek doktuştanla, ayak doktuştanla de. Biz ma o toyun şüphin kaldım taktığımız muşaktı ki mezmun gönlü kılıp a orunu neye beketilin mesela nerede koyumuz nerede imanımız Abduzla aşını mı meks biz çıkarıp koyumuz barda Allah kalsa aşını aldın bir yüz yata tuttun ki toyun ya şüphin kaldı kırıp izdep kürü asanla buldu biz muş bugün çıkarıp koyumuz sel turup
0: şüphin toyun kaldı dikkat kılıp şüphin geldi anla dostlar Ma XX деген достумуздун учурун баян бир жеткизген ток, азыр яны бир жеткизүп айтайлы. Карымайда чоң апачка карайдыган бир кызмат ба экен. Мушу кызматка ихтияж ба, баяки мушу кызматты кылай деп ойлоп атканлар, ханым кызлар, ханым кызлар. Ала кылсаңлар болду, яки мен ала кылышып бакай десеңлар телефон номерин биз жеткизип берли, а? Мушу чоң апачка карайдыган кызматка эмне туша туруп карамсызлар, кеп кетип карамсызлар, калганы телефонду мәсәтләсәңлар болду, а? Мен ала кылыш бакайданлар биз телефонун бир навет берсек болду.
1: Хош.
3: Самини эскертеш ма өзүдөн дөрталага тутулчугун барган достурум, э? Тордун билетин ала алсаңлар бериңлар, бомбасы эң жакшы баамалар. Чүнки майдан текстке Bilet alalığa kiremez. Üyedinden bir bilet alalım dedim ki. Ya dert. Yani ki. Kampiyel bir kanalı. Ha ya.
1: Ma boğurtlarının gibi cümü aralaştırıp etmenle. Ma Ürümçi Olimpik Tenerket Merkezi'de yani 16. yılda. Ögüllük başlayırken yani bana biz tünügen basak Vartalı'nın kozuğunu kakaltırdı ki. Vartalı'nın kozuğunu kakayıp ya tazılıp orunda kılını. Hem de bugün 14. Ögüllük ki. 5. yani 16.
0: günü. 16. günü ha.
1: İçiliş, Murasim ve Musabı 1. meydan başlandı.
0: Şimdi günü.
1: Ha, yine Şincan, 2026 Şincan derecinin taşkırı futbol birleşme musabıkısı.
0: Abdurrahman Somkçı akımız bizge bir resimde tatıp evet tuttu. Ködünlamı men mandak diyen zeyn kıvattım sizlere. Kulağın bak iştik kesel aramağın o çarçak etmesin diyen bir uçurun tapşırıp yaptı değil mi? Tohtum ay diyen zeyn güvencu kıvattım neydi? Rahmet Abdurrahman kam. Ha, 10 yıldan aştı hemen anlavat kılı Katnaş Radyosu'ndaydı.
1: Hoş yine uçurladım mavi dostumuz bunda bir uçur yıllattı. Yaxşı mı rüyasatçılar? Muşu ötken küşlük programımda Foko Abdoli Begentan'la berip taksiye koyu aldım. Dabıza trafikçi gibi bakandım. Ballanın muamelesini pek yakışırken Foko dedikler. Kam nesillerim bağım yok mu? Şu tuluklap bedi ya kam nesillerini. Ancak üç gönül soğusunu kıldı. Rahmet Foko dedikler yetkisi koysanlar dedi.
0: Maşında şunun da pakız tazılıp beygen, motor kısmını tazılıp beygenden başka yine şu maşınağı isip koyduğun maşını ettirilirdin, kaygazlardın, lüngülerdin tatıp beygen. Şunun da soğukatları bakı. Etrafıkma lazımet kıldık.
1: İlgar malımı Mehmet'in konuken Mehmet'e o anlap baksam be. Yaş gençlik ağına aldıydı o. Abdurimkar.
2: Hocada yok kavri. Sen o bazat yolu. Sen bey kızın sınavdım. Aydın yolu kızı karak mağdım yolları var.
0: Doyundaki maşu perdeci isimlik dostumuza yanlı tereple tosuluğlu yirmi zatın açtı. Bek tosuluş iğir nem sebep boğalıqını bilmuduk, tuduk. Uçur osu bir anla deydu. Yanlı kaysa tarafları tosulup ketti bekerek.
1: Feruk belen bala.
2: Acayip ben asutin yolları revan koa. Azıcak el sene ola diyekteyle. Yuvas göz çıkılandı o.
1: Kıldı kıldı biz nasıl yembe uçalım bir poldi tünügen işki yembe uça yoğundun birisi oturaldın birisi işki yembe uça bir polda şey az tünügen bügenden nasıl aparatlarını uğurlaştırıp atıdı.
0: Fatime Hanım uçurayım.
4: Efendim yakışma adıza yakışma.
1: Yakışma siz.
4: Kostaslarım kendine bir kız apıp istiyor. Adıza kanda olduğunu kıyısacağım diye ilik kalı ilik kalı kimlerden kana kereskili dağıtkan bir tüy buldu mu olabı mı bilmeyi kaldı mı?
0: Kayser canım belki o
4: olabı. Sıracan, acayip yaştıracan uzmanı ki.
1: Bilmeyi kaldı, siz çokun bilişiniz gerek mi hemen tüy ne? Siz çokun sizi gidip koyup kılamdı ya tüy ne kanda kıldı o.
0: Hep daha kırıp kaldı mısın mı? Eğitim cümleme güğümeyleri bile çıkılgandı bir paranlaştıkan paran temiz bulsun. Ufkuyu bırak, parayı dediniz de kaçan ne?
1: Ha diyemem onu. Bunda anlayışılığı acı mı mesela? Tunumaydı kan birisinin bir tuyu kanda oldu. Buldu mu şu tuyu bulmadı mı de bunda kim oldu? Bunda her vakti kan adamla var mı?
0: Tehi bulmaptı Fatime. Tehi bulmaptı o kız. Yeşil tutsun deyip duydu mu? Sakla ödüktü.
5: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertdi.
6: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolunda. Tianshan bağçasının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алат. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
7: 174 катнаш санат радиосунун программалары ар минут, ар секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз эхтияждык кучурлар үзүлмөйт. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
8: Beijing vakti saat 14. Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'q. Sherdun Guldiki mehmonsaroyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shenjiang Yuhao uy-joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 465 0102 00125.
9: Doda, yangi sotib olgan 5 yillik telefoningiz payz ekan-ku, ekranimi cho'nkan.
10: Albatta. Shinjiang Telegraph şirketining davlatning 4 xil to'liqlimisidan bahramon bo'lib, 5000 yuandan ortiq pul tejab qoldim. Ko'ni telefonim nima pulga hisoblandi. Yana texi telefonga ekran chapligi chaplab berdiki.
9: Telefon almashtirmoqchi bo'lsangiz, Shinjiang Telegraph'ni tanlang. Azan ham ko'ngildagidek telefon sotib ola olasiz. Oiladagilaringiz rozi bo'ladi. Tafsilotini Telegraph şirketining tijorat zallariga berib, masala so'rab bejirib oling.

0: Ürümçi katnaş sakçıları 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı Şincan Darıcı'nın taşkırı futbol birleşme musabıkısını körüşkü bardağın katnaş yol yürüyüş körsetmesini ilan kıldı. 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı Şincan Darıcı'nın taşkırı futbol birleşme musabıkısı 5. ayına 16. günü Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi'de başlandı. Ürümçi komandası öz meydanında Karmay komandası ile musabıkılışıdı. Şincan Dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı məzgilində müsabıq başlanışına aldı keynidə adəmlər iqimi köp, avtomobullamı köp, ətrafdiki toxtalğula besiq buludu. Şincan Dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı məzgilində yol qatnışının bixətər, ravan və tərtiblik buluşuqı qapalat qılış üçün ürümçü qatna saxçıları top məstallırıqa yeşil səpərgi çıxışını təşəbbüs qıldı.
1: Səmimi əskərdiş, bu meydan müsabıkıda saat 18'de körürmeler meydana kırdı. Saat 20'de içiliş murasimi ötküzüldü. Müsabıka saat 21'de başlandı. Bu müşün nek meydandaki vaktini ölçem kılıdı. Müsabıka körüşke ammevi katnaş bilen bir işte, Ürümçi ammevi katnaş guruhi. Şehir rayonunda 7'de zakaslık meksus liniyanı yolu koydu. Olimpik Tenterbiye Merkezi kibarlığa yolu çıla Ürümçi ammevi katnaş guruhi Veyşin ammevi supsını koşu bilic arkalık akıl ammevi katnaş. Tordu kilişidigan ammevi avtobus. Zakaslık ammevi avtobus diyen xatni nöbet boyunca çekip Şincan Dərəcədən taşqırı futbol birleşim musabıqısı avtobusku olturuş liniyasını talısa. Hem de torda ammevi avtobusku olturuşunu aldın kilisi buludu. Konkret mezmunni Ürümçi ammevi katnaş guruhi Veyşin ammevi supsidin tepsili körgülü buludu.
0: Ma bu bir olaylı ya. Yine ma bu izleydiğin çağda Veyşin'den. Mesela Ürümçi ammevi katnaş guruhi Ürümçi Gungjau Jitwan de pasanla çıkıdı. Aşu salınçı Veyşin salonu. Bunun da mı buludu ki enden akıl ammevi katnaş enden tordu kilisidiğin ammevi avtobus mesela Vangyu Gungjau çı.
1: Vangyu Gungjau.
0: Yani ki zakaslık ammevi avtobus muşunda
1: Dingju Gungjau sanlı.
0: Muşunu kırgızsanlı mı? Aşu bet içildi ki aşının kırış arkalık mı? Bu ammevi katnaştı. Bağmak çok Allah. Maşına edemeyi barda Allah. Ya ki muş ammevi katnaştı Allah'ı da Allah. Yani ki biz mavi özümüzdün ki muşun doyun şıpın havdumu çıkarıp koymaz. Yani ki ulumuçi çoğucin. Ulumuçi çoğucin degen muşu Veyşin, Pinktay, Dumu muş uğurları saat neçidin neçidin kozgıldıgalı yaptızlanan çoğu. Hem mi sen sıfır nait inek. Hatta muşu maşın toktuş uğurlarının yol bileklerinden de atıp ilan kıldı. Muşunun karap durup maşın toktasanla bansanlı basanlı buludu dostlar. Öz avtomobili de bir iş liniyesi ya. Top mestalları yol başlar sistemisi kalsarsan ayrım ayrım alda şarkı işkinci aylanma yolu. Jigin körgezme çoğun yolu. Donghua yolu, Çedava yolu, Hıngtay koçisi, Hongguangsha yolunu tallap minip, yakın caydaki altta tuş avtobusu noktası. Yani jigin körgezme merkezi. Jigin körgezme yolu diki Vuyo meydanı. Elnep sarıyı. Meydandaki medeniyet bakçısı. Donghua yolu. Mingli yolu gıberip şu avtomobilini belgilengen toktalgur aylığa toktutup koyup yakın caydaki tuş avtomobilini oldurup Olimpik Tenerket Merkezi'nin faaliyet nek meydanına bası buludu. Belet elip girdiğin körülmelle Olimpik Tenerket Merkezi'nin şimali işki, şimali birinci işki arkalık Şincan Dərəcədən taşqırı futbol birleşme musabıqısı nek meydanına kireleydi.
1: Hem de avtomobil toktutuş mu bu nayet muyum mesela eğer avtomobil ile bağın dostumuz bulsa toktalgı rayoları hakkında dostlar göre uçur bir eyle. Birincisi, Şincan Halkara Yığın Körgezi Merkezi P1, P2 ve Merkezi Meydan toktalgı meydanları. Mesela eğer avtomobil toktasanla buludu. İkincisi, Elnep Sarıyı toktalgı meydanı. Üçüncisi, Hongshan Meykailon toktalgı meydanı. Törtüncisi, Altısaray bir merkezdeki toktalgu meydanı. Beşincisi, Ludi toktalgu meydanı. Altıncısı, Medeniyet Bahçesi toktalgu meydanı. Yettincisi, yol yakısıdaki toktalgu rayonlarından ibaret. Şincan Dərəcədən taşqırı futbol birleşim müsabıqısı məzgilində Donghua yolu, Mingli yolu, Yığın körgezme şimali yolu, Hıngtay kutsi, Çidaven yolu da yolunun işki tarafı da 10 yolun işte bir ret boyunca vaktlik avtomobil toktaşkı buludu.
0: Aşı vüye gong çalmış, huyucan cunçu atrap piktinçe çalmış, maşın tohtuş tohtal ola kuyup.

0: чыккы билеп. Ашагымды кеп ашакке кеген карасам тактайлаба келек эскертим тактай. Э, мишеке деп торумуздун бирин десеп койдум. Şunu ulan karsam yeni git pardon maşına aşın aşın küzüm aşın maşında. Hmm. Asla baba edip onu karsam açı yoldun bir taraf kaydı he aşağıdan kaydı kemi de ben o şaş kayıp. Aşın doğru yapmıyorum neymiş kısa aşı ek aşı aşı kegen nokta aşı ben şunu kılıp. Ahır vakan en ahır nokta kağandı şundan. Şunu oğlum ben kesem. Muhabbiyetlik buldu. İntihandın öttüğünüz gen. Şunu doğru yapıp etken.
1: Siz aşlarını küzütüp dikkat kıp mı hele uptan küzdeler
0: siz mi? Çek tassam aş çıkıp kaldım ben intam aldığa o yolu kırıp meş kıp bakmasak.
1: Yeni bir sem teleğim bağlık bulu diken ne bazen de?
0: O şunda feyran kap ödep git kentim şu. Acep bilem. Lükkü aş bana ben tapamadım bir sını doğrap öttüm ben kendim meşip de rahmet edesem tapamadım.
1: Hazır mı fırsat bir rahmet ediyor lan baba.
0: Aslında kovan şu halde temtir mi sekçi o? Üzümüz ne aydılık? Mesela meyli küzdüşçe ettim bu son, meyli rojiye keyfiyatçe ettim bu son. Azadı bu anda hani kendin ciddileşmeydiğin gibi ötkütüldüğün gibi. Bu musçu mesela ciddileşip gitken bu olsak mesela hak aldığımızda gitip ağan takdırdı mı? Endokan da akılam da onun dikkat kılış başka yer tutsun. İsimiz gibi kemmeydi onun dikkat kılış mesela ciddileşip gitsek. Şuna şu Azadı tutu hap. İntihar mısam yeni intihar bireyim mi deyip çoğun?
1: Asli yakşı, muşu turdu şunda yakşı turup mu? Ödemeye kaldığın ekvallar buldu ciddiyliktim çoğun.
0: Doğru.
1: Şuan ciddiyliktini oylamayalım. Ay bir ödemsem ikiyen yeni fırsatlar buldu. Dedi ki ben ödemeymiş ki ödemeyim. Muşuncilik nesini ödemsem kanda buldu deyip durup. Haa, toluk numara ilişinizini ümit kılımız. Cümala la kız. Sönü Amra yolu koşuluyordu Raban daydı, baktık menden uçuru. Onun da kiyin, karı yıpırmak.
2: Ma davende, kuruluş bulurken ne yapıp gördüm çıkan sevgili de valla. Ben günü kıdeş, kısılıp izlendek manadığan valla sen ızanlarım tutu olam sen ya.
1: Tutu olsun özünü.
2: Bakın bir dinleyelim ha.
1: Demen, demen, açıkınız gayı verin. Dikkat bir hatarı mağaylı dostlar. Evet, avende bir kısım yolları kuruluş kılınmadı da. Çok kıstaşmay, alık saklap mağaylı. Atış pamırı yolları da maşin köp, yürüyüş ravandaydı. İyi bu atışkım, rahmet. Adıl taksi.
2: Babucan, kumrede kanaval, yakışın mı?
0: Yakışın siz?
2: Aa, maşin çok kurulmayın, belen bekledim. Aşu, bu cengum şeyin, uyuyakonsan, hatıraf maşin toplattı, açadın mı? Ersiz, davalı, hapır, pekildiğindir, kurulaşıqanın bir kuva. Peydaman özüge.
0: Doğru.
1: Çok. Aşı ne bayan diye epler
0: sürüşürse? Ne aşı ep kırsanla mesela Abduzlan'ın ki mağdığa liniyası var. Ben hazır mı o depberginim kuzgıldığa nokta. Mesela Tiyan Şahin Çürü Seyma Çağında doğuk. Hani kendin mavo, yeni mavo, Kalık Yolda Nemir Tiyatırhanı'nın indiki 3. yol Abduzbek'in de kuzgıldığa nokta. Bu Abduzla yine aşı mangıça şu liniyaları var. Palaniye, Palaniye, Palaniye deyip çoğun. Umu yızıklık. Aşağı oğlum çiçeğe ucun diken kirip, 2026'da çavcılayan senin münasebeti kütünü köysen al, Abdüz Bekit'in ağabey, ben ışıçer yanım. Ameliyat aşağı, mesela maşının aşağı, Vuyo Guan Çağ'ın yak uyduğun ışığından maşın meydaları kenarı. Şuraya kop koyup aşağı tutsan al, aşağı Abdüz Liniyas aşağıda mağdu. Açık kıva sağlam buldu aşağıda.
1: Aş bayam Adılcan Köstübegen aşı aşık uğrundun, amivi katnaş kutlasan al, en kulak teşken cümle. Baş avtomobil nə toxtamadı.
0: Həm qayıtıb gəldimiz keçdə, uzaq turgəndə gəlib qoydu.
1: Heç kim məsəl şəhər içə kirib bilib, məma bazar içə kirib bilib, bu yerdən anikən özünlərin avtomobilini nə edib mağamsızlar, ya taksidə mağamsızlar mı da paylansalar boğdik.
0: İndi mühim nöqtəsi şu avval kilişimiz avtozğucu mu? Avulumçi Kungjao Jitwan digə abiyamqa Wishing Pink Tail-ni qoşub. Aşını kilişib qoysaq buldu.
1: Aldığınız imtan bəygan anıqçı çıxdı mən payda oldu. Ben imtihan bergen günse aş bir sikayınımdan hiç bilmem beni bektemtir etken şunu da işim sıkıp etken sizken siz de Adılcan. İyiydi. Onda kısa yine uçurlardan uçacaklık kırak eşitimlik anlık uçumuz bir resimden evet siz. Kaç kaydın resim okşaydı bu. Bu normal iz kulduk. Yine fıçırlardan Abu Abdullah diye anlık hocamız.
2: Bizde yaşım ama son dertleri yok. Şimdi kanda fırsat bıraktı.

0: defter bulkul çıkarman buna şimdi yok.
1: Çoğundapta bulmuşsa aşu aldın katım şemsin sakçası bırakla apırves buldu diye de kepne kalandı. Bu fiyatla alakalışıp çoğu. Bırakla tapşırvesiniz buldu.
2: Oturlukla şacit.
1: Spat ne yapla spat ne. Çıkarsılan buldu diye de kalandı. Ben yeni bir soru mukumlu üteyi. Bir mukumlu üteyle.
2: Anda kosa sadece kız karşılamazsa sadece anlavatma dediğinizde bu mevzuyu vermeyeceğim ben anlavatma dedim. Benim aymışmış imtihan vakti de uykum kip kitede dengla şunda tatlı uykum kilidi uyudum onda uykum gelmez dedi şu mumu.
1: Abdurrahman kam şu aprallık imtihan mı küçürüp ütep kendisi dedi. Küçürüp ütkülüm diye dedi.
2: Bana küzüttü işte uyardı diyeceğim nurgu adam ciddiliş özünün rolünü için tutup baş özünün başını silaga maşının etrafı karab ciddiliş gidiyordu. Uçağı siz aldıdık maşını mı küstüp ölügürüp siz sizde.
1: Uçak izdeysiz uygayım da şıkkanda bir natın uç yolu kırıp kalkan ki ben kandak mı yaşayayım gerek diyeceğim bir etrafı telmürüp bir, bir nuhtunum da bir soğuşup gitke adam mı etrafı bir ikinge ekip gitip ağaç bir o çöpün isilvala deydi o. Bir de direktin yıldız çıkıp kalamdı ya bir ot çöp çıkıp kalamdı tutup olayı ya deyip tırışkan okşar. O için de tutup olayan her çıkıp kaldı ki.
2: Onun için şu astarak mandığınız akça ne?
1: He. O toktakkamız bul demez mi? Asta ben küzdü duğun gibi o kalı dek düke. Hala kalama. Ne ki bana emni manın kendi azırak mı? Nimin bağdı o en koya ki koya mı? Deyip kalan tın bir nesip çırap kaldığın gibi. Hey? Деп шуны ул.
2: Мен имтан байгандым, хил мураккап берип дигән мәш кудукларны мошындак ойлынып, димдак дөңләге чыгып төшүп дигәндәк ашна имтадан байган җимем. Кине айкы яйының учыры.
0: Бау дөньяга данлык дөң кошылыш раван кәҗма, аның булганы дигән.
2: Дөнья данлык дөң дә куян. Абдулла.
0: Абдулла кадрак акан.
1: Яхшымы? Белән, абдан тулыма.
2: Yaxshi. Bir narsa olamdoq.
1: Onlaylar bir yerdan yangrayotdi-ku.

0: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şıpta.
1: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağan tem, nenin ızdım alay?
1: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Tianjin rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçesi selindigan köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıç boğan öyle setiladı. Binanın arlıkken, kün nuru yakış çüydü, amivi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öyle setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
0: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıkların işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukuku erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patiyet numarı ZL 2021-11-3047-6.
3: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bir vasıta anlatılı batkan yollarınızdı biz hemra programımızı. Yollarınızdı biz hemra programımızı.
4: Bu programını Ahmer White on yağma görüş açık sulan işlep çıkar bazağı sağa yerken Ahmer White yezgilik şirketi programımız ne alaydı talep kılıp etken.
5: Şelt bakalla mahtaydıgan dost buradarlar birbirine tavsiye kıladıgan İsil Abdul Fokı Abdullarım alay talep kılıgan.
4: Bana.
5: Rahmet etimiz bu orullara, anlıqçılarım rahmet, kanay vaxtımızı çiğin tutup, dağınlıq yolu uçurları bilen təmili sağla ihtiyacı dostla paylanğış mansun, ha? Xunguangshan tərəf hazır yolla ravan tusuluş yox, deydi mənə Ali isimlik dostumuz. Avlımetcan.
6: Qaytı alay desəm sesliyimi da, fakat şüydən çünki çıxılılıqdan ağını bulmaqdır.
4: Ne mi ne?
5: Bilet ne?
6: İlaçet yaxşını söz, bir işini sürəy digənkən. Şimdi aynen o 7. günün atlamı şimdi futbol mutabıkçı artışı ötküzüp de 4-5 gün boğa mümdür biletine taşıyordum LPG'nin ilk boyuyla. Hazır uçuyor ikeldi. Çünkü bom mu diye de 9-9 mutluluğunu kaybırıyor tuttu. Ama deyken bir resen genvat varken fakat vurup alan mı diyeyim. Ne ağaç mutabıkını kireysem de biletini kanda alsam bula. Hiç meselege yoluk kalıp olsa kanda literat kılış kireç.
4: Aşo, furosiyen bos urpaq sağzop diken tuk telefon kıpala kılış be. Ya bilet tügep gitti mi ya? Tügep bosun belkim. Beslen, siz bilet çıkmay kıp olanızda yandırıp etki yok şeyde. Mesela bilet tügep gitki ayı olası da.
5: Hem de hazır biz mal radyoda durup andak mandak kılığın deyip meslet köstesek belkim bilemezsiniz mümkün. Telefon aç. Bekerek bilet gan birisi köstüp ma meşgulatın bir kör baksan veya keymanın bir numurlarını. Bir telefon uğrup bir meslet iyi baksak da bakamsız. Abdurrahim efendim ne uçuray?
7: Kodur'un dağına Zülkevri. İli Derya yolu, Kodur'un adıdım. Tane yolu başında dostu Furkan'ın aldığı ile Melih Bitir Akrap aldı yolları.
5: Longchuan kodisi koşuluyor da ravandaydı. Abudu anlıkçımız. Bulak peşi kodçuları için de ravandaydı. Rahmet.
4: Rüyamın bir mesleğim var diye ben neyde atkan maşını yolcuğumdan namı dedi hazır mı? Şingyan vakti çıkıp gitken Çoğusaya çıkıp gitken deyin gitme ya ilişki kütüptüm ha git. Ben Şingyan kıldırgılı basam bulamdı ne bileyim teyirlap. Barım ee yeni maşının numarını tatkızıp töyle aydıgan cereman sıfat diye neyde tapşırmıyor. Yor sen tapşıraysam tapşıklanmaydı ken. Şıkkız koy. Sen işip gitmeyeyim o. Sonması min koyuyordu bu. Bana akıllısız kadar belki ilişki gitti o. Cerimanı olsa siz bana akıllısız. Telefonu söyleyemeyken olsanız. Kelşen çocuğumu da atayım var bu. Dondalyan'da gelip. Dondalyan'ın yeni kısağın. Giz yan bina bak olsun. Doğan telşen çocuğumu da atayım diseniz mi buludu. Doğan kıp apırıp koydu. Aşağı verip. Üçüncü kaya çıksanız. Çıkman sonra şu an olsa aşağı töyle bir taraf kalı oldu. Aşağı klivit pakiz kıp olandıyken. Kimlikiniz ne bilen maşının şu şinçerjan ne? Özünüzden kimliki bilen maşının şinçerjan ne? İpla yakın etrafta ki şu maşıncılıkta şu şöyle nöbet bu kıvarsanız buldu. Vakalten kısınız buluyor orada. Mesela ma o sen de onun üstüde bir sabah şimdi.

0: qildi. Anika mashina o'shirim baka. Ha, shina o'shib kirsangiz bo'yadi mashinasiga. O'shir qilib olsangiz bo'ldi. A shu yor yorsang chiqsangiz, Vangdian degan yan bossangiz bu atrofdik butun sizga yaqin bo'lgan yanig'imiz chiqdi mashina jiliqda ko'rsatilgan. O'sha Doha qilib olsangiz bo'ldi.
1: Tomorrow-ga ashna paylab beqan, a? Tayvan janubi yo'llari ravon deydi, Qashqar g'arbi yo'llari ravon deydi. Shoshi mirdan xalq yo'liga keldim, qo'shlini yashunda ravon deydi, shukranning uchri. Aykayayi.
2: Mumbai ordog'ining atrofi, Sinxanalula qo'shilmasa ravon kana.
1: Bilet tugab ketgan bo'lsin, balki mashna muvaffaqiyat bo'lmagan o'xshaydi, deb maslahat ko'rsatibdi, do'stlar, anglovchi do'stlar shuna ko'rsatibdi. Xungguangshan taraflarda yo'llar to'silishi yo'q ekan. Xishunning oldi ravondaydi Akbar Gonqoy. Bugun mashina aydimigan, tushdan keyin tuqqanlarning to'yig'i boratdim. Shunga uchur bera olmadim, lekin anglayotimdaydi. Aqsudan turg'unjon ustam, yaxshi turibsiz.
0: Ittifoq yo'li JD'dan davang yo'llar ravondaydi Akbar Gonqoy aka.
1: Yana bo'ldi, Mamatjon akamiz.
3: Adiljon Qumizayev. Qizim qanday ahvol o'lsin, salomatsiz bo'lmoq.
0: Yaxshimisiz, salomatmisiz?
3: Shunga o'xshab ketib turaman.
0: To'g'ri,
1: to'g'ri, yeb turish kerak, o'rlashtirib, bunda. Do'stlar, yetkizilgan avariya munosabati bilan bir uchur bam. 5-oyning 14-chi kuni kechadan 15-chi kuni kunduzgacha Shimoliy Xinjiangning ko'p qism joylari va Janubiy Xinjiangning g'arbidagi tog'li rayonlar, Xotan viloyatining Janubiy Aqsu viloyati, Bayinqulun oblasti, Turpan shahri, Qumul shahrining shimolidagi tog'li rayonlarning qisman joylarida ozroq yomg'ir, dengiz yuzidan o'tira yuqori egizlikdagi tog'li rayonlarda yomg'ir aralash qor yoki qor yog'di ekan. Buning ichida Tarbag'atay viloyati, Altay viloyatining qisman rayonlari va Bortala oblasti, Qashqar viloyatining janubidagi tog'li rayonlar, Qizilsu oblastining tog'li rayonlari, Xotan viloyatining janubidagi tog'li rayonlar, Bayinqulun oblastining tog'li rayonlari, Qumul shahrining shimolidagi tog'li rayonlar qatorliq joylarining qisman rayonlarida o'tir hol yoki qattiq yomg'ir va yoki qor qisman joylarda qor yomg'ir yoki qor yog'di ekan. Shimoliy Xinjiangning shimoliy Sanji oblasti, Qumul shahri qatorliq joylarining qisman rayonlarida 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli, shamol eg'izlarida 8-9 ball bo'ron, 10 ball o'tkinchi bo'ron chiqadi ekan. Xinjiangning boshqa joylarida havo ochiq, ba'zi bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan.
0: O'rimchini ushkunlik avariya qarab olsak, 5-oyning 14-chi kuni bugun kunduzdan kechagacha havo 11 selsiya gradusgacha. 16-chi sinfga kunduzdan kechagacha havo bulutli keyin kechiladi, temperatura 6-dan 15 selsiya gradusgacha bo'ladi. 11 selsiya gradusgacha. 16-chi sinfga kunduzdan kechagacha havo bulutli keyin kechiladi, temperatura 6-dan 15 selsiya gradusgacha bo'ladi.
1: Yana bir uchur mazmun yetkizsak, 5-oyning 12-chi kuni 9-chi navbatlik Xinjiang aql qatnash qatnash aslahalari va qurilish kasbiy ko'rgazmasi Urumchida boshlandi. Davlat ichi sirtidagi 500 dan ortiq soha a'lo sifatli korxonasi eng yangi aql qatnash texnikasi va mahsulotlarini naq maydonga olib kelib ko'rgazma qildi. Bu navbatlik qatnash ko'rgazmasi 3 kun davom etishdi ekan.
0: Ha, shunda o'zini fikrlar qarab qo'yli Faruq bilan bola.
4: Ya, jaga demam, 5-dan keyin bir to'g'ri chaq uzun turdi. Qalan kestirin, 2-3 bir santa. Turun qo'qan bura, yer ula üzgürüş olup, diyanı ısparamdın, ya gelip ya koş olmadık ya biraz üzgüremdın. Ümit çıkılman, ümit çıkılman, ümit çıkılman özgürgendek. Fantaziyeli hiyalla kokusa bu adı o.
0: Bir nemi digil olmaydı hocam o. Ümit çıkılmaz uzak, bir ottan buraya göz girip kullanmışsın tabi. Yaylığınızı özgül tırttı hemen. Bir gecil kopsanız karavatı, bir ottan bir yazsınız. Kişnep kopsanız lan.
1: Bu yaş ballanın. Kan baydan hıyalanı yok ki.
0: Miren'nin aldı yolu araban deydi. Hınan harbi yolu araban deydi o. Senet yaşı cüyenin aldı gaz kaçılaş konu kütüdü gaz bakı ücretli maşı yok deydi o.
1: Dada ku yetiş kayak tuz tip patıdı. Emme ile şu tamak ise ma şıkkınızla ay isil riyal seçil. Belen ballı kensil tamak yemeyim anı biz üçün cepalı hizmet kıvatsıla. Pek tesirlendim iş kılıp sila demek minnettar men. Toğrak işi de yaşanla bektik bulunla. Amrak cuma sizler gereydim anı. Dada ku.
0: Yine

0: Açamaydı ki benden en senlik sayı durdum da hep Ahmet Can uçurulup da şu yağmur var ki mazra en sen de takım yağa sokulup
1: Rasa ürümçüde yağmur yağsa atırıp aptal sokuldu. A temperaturam tövən kədir.
0: Halık yolunu itibak yolu körük geldim yolları var ki deydi o
1: Adıl da sanın aldım şunda rava.
0: uçurla karabakaylı ekber yayının bir uçuru ki
2: Yani şimdi o karacağıma dünya dağılık diyorum. Koşun işte ravan.
0: Buldu da rahmet.
1: Halık yolu din, mavo, işte bak yolu geldim, işte bak yolu körüktürüp geldim, şun da ravan dedi, ha? Yollar ravan bulsun, şun da ha?
0: Nasıl Faruk benim malının hürmeti için bir nakış sunamdık.
1: Anlayılı.
0: Merhamet, huzur ağa izler, muhabbet küyledin kette.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga qosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili,

0: Kırstıl'da radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
1: Saat 9.20'da Slow Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki Sefer Hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalaysız.
0: Saat 11'de Slow Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki icariyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
1: Saat 13.20'de Slow Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki Pultice Hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem Pultice'siz hem hatırcam olsuz.
0: Saat 14'te Slow Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Slow Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
1: Saat 16'da Slow Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Slow Shooting Abdetalı yardım verdi.
0: Saat 17.20'de Slow Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'da Slow Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
3: Saat 20.20'da Slow Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Slow Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Slow Shooting Abdetalı'nı çürüp serhil mazmunladın huzurunu. Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakış çüydü, amivi kölüme küçük, paydalanışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonuna makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-9999. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
6: Yanak, badam, öyrük meyğizi, nukut katarlıkların işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patriyat hukuku erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, orman kuvvet talkını. Patent numarı ZL-2021-11-3047-6.
7: Dostlar, programımızı devamlaştırmız. Bu programını Ahmer Vahit Unzaot'un kollab kilip atkan istimalçılar minnettarlık bildiriş. İstimalçıların sağlamlık için tırış atkan Ahmer Vahit Zaot'i alay talep kıldık.
8: Programımızda işlet atkalla maktab bir-birisiyle tavsiye kılışı atkan yakşı Abdul Foku, Abdul'i alayda talep kılgan.
7: Manda bir uçurum dostlar yetkizü teyli. 2026 yılı 5. ayının 12. günü 18. kıtımlık memleketlik apetnin aldığını iliş. Apet ziyinine azaytış günü. Abdunum Rayluk apetnin aldığını iliş. Apet ziyinine azaytış. Apetin kutkuzuş komiteti işhanesi. Abdunum Rayluk ciddi işlağı takabül duruşunu başkuruş nazareti bunularını eskertti. Şincan'daki otlak, çöllük, orman rayoları da otlu müdafiyeleniş vaziyeti keskin. Orman rayonu ve çarıvçılık rayonu kırgende otlu müdafiyeleniş belgilimizde kattık raya kılıp, belgilimizde kılap dalıda ot işiltişini kattık çekilip, ekologiyelik muhit ve güzel makanımızın bihaterlikini ortak koğdaylı. Anasa, uçurladın.
8: Ana bakamda.
7: Ana bakayla, bunun kına garbi yolları ravandaydı. Ha? Dostlarımız şimdi yakşı emra buldunla, emanla, rahmet, çarçap kamağı isle dostlar. Ha? Nurunu uçurayım.
9: Ya, uçan yolları bu koşuyormuş Ravan kere.
7: Kelgüsüm üçün degen dostumuz doyunğu kırıp. Silek şundacık yürek bedim, aşu eslime degen men şu doyundaki deydi. Ha? Rahmet sizge. Abdurayım efendim.
9: Buraya getirdi tut orada yol kayıyor. Az ayrılımdan işte manya yolu kırıp aldı yolları var.
8: Buldu rahmet.
9: Tek duşağımız adı çalışıyor o şengün.
7: Kunduz ay, kunduz ay. Ben kunduz ay. Honda gaz kaçlaş punktu gaz bakken öçeretim aşılla yok. Venka aldı ravan. Guanghui körük nostum ravan deydi. Ekber Guanghui'nin no uçuru. Eko yayının mı yeni uçurum mu da? Kaysa uçurdu kuyup akay ya?
9: Yeni şimdi o karacak mı dünyaya dağınlık dön.
7: Bu bayam kuyup uçurken ha? Samimi asraş urni. Ne mi dediniz Mahmutcan? Bileyim o da kuyup uçurunuzdan başı akırı yoklam ha? Yine uçurlardan iştipak yolları herhalde buludu deydi. Alkam akımız.
9: Sadece yaktım da okunca.
8: Yaşı mısınız?
9: Yaktım ona bit verme. Sonra rahmet de rahmet.
7: Siz gibi rahmet. Rahmet yaktırıp anlığan dostlar. Dostlar mı hoş değil de vaktimiz bu kapta Adılcan.
8: Болды, онда сай, достырмыз.

0: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiludu. Davay ustam, nallarınız acep sınıya pişip da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memo bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağan tem, nenin ızdın malay?
1: Davay kana, pişirik dukallarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ota anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazide köp bedel tülep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yeni bazide başkalarının hacetinden çıkalıqalıkımızdan özümüzde bəxtlik iz kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. İsinizde bolsun, bəxt küreş kılıçdın keledu. 174 Katnaş Sanat Radyosu siz oylığanını oylap, siz bilen belli ilgirleşti halaydı.

0: Bu orunun 33 kontrol üyde fakat birli xadim növetçilik kılıdığanlığını, onun istige növetçi xadimnin münasip 33 kəsbi salahiyetigi erişmegenlikini inaqlıqan. Altay şehirlik 33 kutquzuş yardan beriş çoğun ətirdi, Cumhuriyetinin Cumhuriyeti'nin ot müdafiye kanununun 60. maddesi. Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun ot müdafiye nizamının 75. maddesindeki belgelemeye asasen, Altay şehirdeki malum öy-joy mulazimeti karxanasına kanun boyunca 22.700 yuan jarimani koyuş memuriy cezası verdi.
1: 5. dilo misali. Wolji şehri Longyuan Fengjing Oltaraq rayonidagi uy-joy mulozimati korxonasi tozalik mas'uliyat rayonini tozalash hem qarmuzlarni tozalash majburiyatini qattiq ada qilmagan. Wolji shaharlik shahar boshqurish idorasi shahar qiyofati va muhit tozligini boshqurish nizomining 25-chi moddasi va Shenjiang Uyg'ur avtonom rayonining shahar qiyofati va muhit tozligini boshqurish nizomini yo'lga qo'yish ma'muriy jazo chorasining 5-chi moddasiga asosan Wolji shahridagi ma'lum uy-joy mulozimati korxonasiga qonun bo'yicha 3000 yuan jarimani qo'yish ma'muriy jazosi berdi.
0: Hürmetli radio dinleyiciler, Kanun Söz Kamera programımızı davamlaştırıyoruz. Qani, dostlarımızdan kelgan uçurlar qarab qaylı. Bulbul Goya isimli adamımız programımızı yoqtirib, ona aytibdi. Ahmet Niyaz Qarqash isimli anlovchimiz bu programımızı yoqtirib, ona aytibdi. Köpten köp rahmet sizge. Sahar Bulbul adamımız bu programımızı yoqtirib, ona aytibdi. Badam Taksi, xushkepsiz, Yakan Ma'rif idarasining Ma'rif idarasining oldidan Chinbog ochalga qarab manga yo'lnishda mashinalar sal ko'proq ketdi. Xadiche simlik anlıqçımız mı mına oyllarda bağvaranlıqnın arısı da mına programımız ne yaxdırıb anlayıb da köpdün köp rəhmət. Yollanik əhvalları qaraydıqan bolsaq, Suju Şərqi Kötsinin qoşum çöley, Ösmü Kisəlikləri Doktorxanısının aldı müştirəblərdə maşınlar köpkən. Davən şimali yollarda maşınlar yanlı köpə, onun başqa itibak yollarıqa qaraydıqan bolsaq mı, maşınlar yanlam köpkən, parlıqnın aldı. Gauji Rongxuan'ın aldı degendik. Andın Yan'an yolu Milli Şifahan'ın aldı. Muşu tarafla 36. otları tarafı Qarap Mangayınlış Təcrübə Otur Mektəbinin aldılarda maşallah sal köpərək. Lekin alayı da dostluş yok. Xınan Şərqi yolu. Xınan Şərqi yolu qaraydıqan bolsaq mı? Maşallah sal köpərək. Muşu Xuyran, Rongxin'ge Qarap Mangayınlış Xongguangshan yolları. Muşu tarafla da maşallah sal köpərəkken. Onun başqa qaraydıqan bolsaq, Sipin yolu, Sipin yoludumu, maşallah sər köpərəkkən dostlar. Meydun cənubi yolu müştərəblərdimu, maşallah köpkən. Yəni qaraydıqan bolsaq, Changchun Zhonglu tərəbdimu, maşallah köp. Tosluş bakən, şu tərəbdə kitbağın dostlarımız bir xətərlikke diqqət qaqaysla. Əkbər Qonxuyakımız, xoşkəpsiz qarşalımız, Əkbər Qonxuyakımızdın ki, avazlı qıçırına alınsaq.
2: Daniyar, evalleri yakşı mı?
0: Yakşı mı?
2: Garip aylam gülü, yağmalı sonundan kankı körü keçti ravan.
0: Boldu rahmet, yollarınız ravan bolsun. Yeni karaydıgan bolsaq, anlıqçılarımızdan Meryem Hanım mı programımızını yaktırıp anlayıp da köptün köp rahmet. Bəgən uçurunuzga.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanıla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızı devamlaştırdığımız kendi dostlarımızdan kegen uçurlar qarap qaylı. Anlatıcılarımızdan Tursunjan Apandan programımızı yaqtırıp ana aytıpdı. Uçurumuzda tapşırıp aldı. Qaysarjan Apandan mı programımızı yaqtırıp ana aytıpdı. Çüşlüğünle xeyirlik bolsun. Japa çekti ona harma qaysılar degen uçurunu tapşırıp aldı. Akbar Gonquy akımız yeni avat yolları ravan depdi. Onun dinkin Ağızlı kuşur yollabdı.
1: Canlarma Çayxan'ın yolumu ravan, Çayxan gaz hanımı gaz bakken.
0: Boldu, rahmet. Amini güledimiz mi programımızı yaktırıp anlayıpdı rahmet ede. Səhər bulbuladımız mı programımızı yaktırıp gül dəstilən əvət etibdi. Rahmet, bəgin uçuramız ha?

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlaylı. Batarya, doğra, aşarat yoktuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçilik ege. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı, tez tamak boyumlarını külren ahlatçilik ege. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlik kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçilik ege. Aşkan tamak, meyve çivi posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçilik ege taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhitin ortak menfaatine ileyin.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyasının Sibirya Siyatırtıt Katnasınat Radyosu'nun Kanunsız Kamera programısı boyunca anlış berdok yaktırıp anğınına rahmet.
1: Riyasetçiler Danyar Mahmut bilen Rızalat Qasım.
0: Növeç Muharir Patigül Mehmet.

Dostlarımızdan ki uçurlardan bir kar bitelim, yol uçurlardan yeni uçurlığa bir karısak. Nur yazma uçur verip de mavo. Bu işin cenebe yollarımı koşunluştıravan diye uçurunu kaldırıp da. Mavo gauda kardesindeki uçurlığa bir kar bitelim. Davan beylo itbaq yoldan dondalayan garbi kutusu kutu boğan belak cenebden şimalga tosluş bakken. Sayol leguan koy görüktün, Kongshan yolu kutu boğan belak cenebden şimalga tosluş bakken. Leyushan cenebe yolu, Tibidashu yoludun, Honan şarkı yolu kutu boğan belak cenebden şimalga tosluş bakken. Sojo şarkı kutusunun koşum jöle, Yinjuan yoludun, Beijing cenebe yolu kutu boğan belak. Şarkıdan garbi kutu tosluş bakken.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızın bişad akhirlaştırmız. Programımız yaktır bağlıgan, programımız katnaşkan bar, çınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadır, növetçi muharir Patigül Mehmet.

Beşin supumuzga yoluqçurlar yetip kepti. Dostlar yetkizeli Abdurimjan Qashqadın yol xabar beray madaniyat yollar qoşu yolunışta ravan depti. Rahmat tapşırıp aldık. Nijat taksi degen dostumuz Xotanda yoluqçuru beray qaş teşi bazırını aldıdık yollarda. Maşina çexlikin tosluş yok depti. Rahmat tapşırıp aldık. Yana dostlarımızdan Mihray. Sesi malını aldıdımı maşinla çexlikin tosluş yok depti. Uçur beripti. Yana dostladın Erkincan. Şu yeşöyenninki aldıdım o yollar şunda xıravan da püçür beripti. Rahmet dostlarım şu yoluşçurlardan önümlük paydalan gaysla.

sizlar programımız o'rinlashtirilgan mazmunlarni yetkizgach, yana bizniki omaq kichik do'stlarimizga tayyorlagan yoqimli nosh kuylarimiz bilan birlikda huzurlanaylik.

hayatlık yolu da talay uçuruşlar buludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişliğallıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilsiz uçurgallıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушатин Апиталның 6.0 пилот нұсқасы торығы шығарылды. Тұрмышыңызға қосалғысыз хамра болады.
1: Саат 8:20-да Слушатин Апиталның 6.0 пилот нұсқасы еніңіздегі хабар хамрайыңыз. Ханзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
2: Саат 9:20-да Слушатин Апиталның 6.0 пилот нұсқасы еніңіздегі сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдан, учурлардан хабардар бола алайсыз.
3: Saat 11'de Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki ijodiyet hamrayıñız, AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamıñızı urgutudu.
2: Saat 12:20'de Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki pultije hamrayıñız, juglama numarını tamaq biletiga almaştırıp, hem pultijeysiz hem hatırjan bolasız.
3: Saat 14'de Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki turmuş hamrayıñız, Slushiting Sodi şäherçisinin Şinjañıñ özgiçe sowğılarını xalğan çağda setip ala alaysız.
2: Saat 16'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki ilgilik tiklash hamrayıñız. İlgilik tiklash uyumuz bolsa, Slushiting Aptitali yardım berdi.
3: Saat 17:20'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçini yes kılısız.
4: Saat 19:20'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamaq tizimliki bar.
5: Saat 20:20'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämxurçığı aylanıdı.
6: Saat 22:20'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki tänärke hamrayıñız. Sağlamlıqqa hamraq bolup ägişip çeniqsiz.
0: Slushiting Aptitalını çürüp, sarxıl mazmunlardan huzurlanıñ.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda doğrulu verişinizde eskertudu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. İştipak yoluda. Tianxian bağçısının oduluda. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıç bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgı şaraytınız yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 18.
4: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyesi programımızı Katnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırırız.
5: Hem de anlaydığınızla Şincang Radyo Televizya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programımızı.
4: Katnaş Liniyesi.
6: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
7: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

0: ilerini asas kılmış.
1: Asas kılış gerek. Onun üstüge sizin bilirsiniz şu altı yıllık hoca dediğimiz o peste yol var. Hem de yapmış ki hoca ne tiki de mi yeni yolu var. Bazı doğan kısa aş pesteki yoluna güyülmüş bu işe süre çektim bu işe. Çıkıp burada akvallam yüz verip kalırdım. Yani şu an bir yürünüşlü boğandıkken uyuyorlar. Yani çok olma şu doğan çıka vaktinde sen kavca da yapıyorsunuz pestiki. Biz anladık. Altı ayından bir yılı, dönüş yılı diyendek aşırı peski yollarındaki emri ekvalı çıkıp durup ben de pek indik emez. Şu vakti de dostlarımızın hatta bir kırış ihtimali var. Yani doğanın pek dikkat kısa dostlarımızdaki.
0: Doğru. En mühimi yanılam şu emeli yoldaki. Yol üstüdeki. Her bir yol belgelerini aşırı emeli yoldaki asas kılmış. Doğru, dostlar? Doğru. Nurali diyen dostumuzun avazla kuşturu belki anlayılı.
2: Salam, 1074. Eşhedin yolu sıra. Erhanlı yolları ravana.
0: Erhanlı yolları ravan deydu. Kaç kaydaki dostlarımız muşu uçurladın önümlük paydalanıp kağıyısla. Vapadar digen dostumuza yeniden tez süratlik yolu çıkan nimilere dikkat kılımız. Tez süratlik yollarda küçük tipteki maşilla kayıs tarafta meniş gerek deydu ablı sahçı. Yeniden tez süratlik yolu çıkkanda nimilere dikkat kılımız. Tez süratlik yollarda küçük tipteki maşilla kayıs tarafta meniş gerek deydu.
1: Onunki şu adetik yoldan yokursa taş yol koşulup manga vakti da yokursa taşa kırga vakti da onu ABM'de böttük şu süret çeklimiz buldu. Anlık bir vasıta şu yürüyüş yolu kırış kovmaydı. Bir vasıta yolu yürüyüş kırsam odulden artık karıştırıp şu bizdeki tengi yolun işte ki bazı süret hızı olan şu Abdülbalah mı buldu. Şuna biz şu yukarıda taşıyor kırk vakte de aralıkta bizim bu şu casus kadar dediğimiz aşı süretinde tızıltıp manadıgan bir mekspor yol var. Aşı yolda süretine azemdem de töven çeklimem de gaz konu 50-60 de bir kitildi. Çok 50-60 yukur boğa vakte de andekin biz yürüyüş yolundaki süret çeklimi bu işe andekin benim de dokmen belgelim çırak. Ben şu anda orup ben yol kırdıgan buldum de. Yani okşasla aşı tabii bir yolun işte kendi kıvatkan yani bir yoldaki yol yürüyüş yoldaki maşınlarım dikkat kıp bir kadar asas kıvatın andıkken ama yürüyüş yolu kürsü buldu.
0: Buldu. Könlü bütün ablikim diyen dostumuzun ki avazla kuşturu bayken anlayılı.
2: Hayır, gayetler. Sosyapende ben bir sualım var diye kapısından değil. Hem şu yukarı sertifi yol kitle alan çıkımda kaçlar taraf manganının noktumda da yani kaçlarda ölüm çıkımı. 120 kitle taraf da tuzaklıdan aldığımızda sasılığa postayım. Özlük yol 120 milyon ötlerdi. Anlıkça bulanın değişti. Bula aldığı 2 kilometre dairini özgeye tuttu. Özgeye bir tasayla dedi. Hemen dalsan tarafı ondan dalsan 120'de özgeye mi gelin? Bulanın değişti 3 kilometre dair alt tarafında bizden kaçın ısırlığında. Yüzlük yol ki ben kilometrede başarımdan cerimanı koyarken asak bulamdı. 120'nin bir tarafı 3 kilometre dair onu sürekli asıl asabın geri dönmüş var. Şu yarayandan da pratik kaldığını da cerimanı koyan.
0: Könlü bütün ablikim sözünüzü aldık. Siz yine okşa işlemiş Dauhan'ın asas kıpmayıp siz emez mi? Hazır biz dedik şimdi kuva. Dauhan'ın asas kıpmayılı. Dauhan'ın asas kıpmayılıymış. Yoldaki emeli yol belge tahtılarga, yol belge sızıklarga dikkat kıpmayılı dedik. Şuna belki siz aşu menzil yetiştin 2 kilometre burun yüzlükü özgertiptik dediniz kuva. Şu özgertken çok mu belge?
1: Özgertken bu çok mu belge oldu? Onu aldı da mı? Söre çeklim belgesi bölen. Söre çeklimsini yandırış emdisabda çeşu deyemiz. Çeşu aşı onu yüz diken boz kızıl süret ne? Kızıl tahtay oldu. Bu süret çekilme. Buludu süren çekleş buyruk emci sapta tahtay. O andaki kara, karsızlık buludu. Yani okşaçta yüzlük, yak 80'lik diken kar çıkan vakti da bu şu yerdeki süret çekilmene çıkır vetti. Andaki yani sen aldıdaki yolga kırga vakti da yani okşaçta yüz olamdı ya 120 olamdı. Andaki süre çekilmiş tahtı yeni üzgüreydi. Andaki şu süre çekilmiş duvansı buldu.
0: Şu aşı belgeye
1: dikkat kınmadan buluşun.
0: Dikkat kınmay ötüp getken buluşunuz mümkün. Siz Dauhan karapla çoğu Dauhan karap yol boyudaki belge tahtılar karmay özgürgenini bilmeyle ötüp gettiniz. Şuna bilen yolda tutulup kaldınız digen gep. Kökler diyen dostumuzun ki avazla kuşturu var ki anlayılı.
2: Yaşını dürüstetim de yaşetse.
0: Yaşı.
2: Benim başım bu mayetinin altındayını gitti. Hep gencelik.
0: Dostumuz mavu bugün programımızda şu Ulanba yukur süratlik çok etrettin abla Savut Sakçı'nı teklif kılıp ekeldik. Şuna şu yukur süratlik taş yol böleklerine yollarına münasebetlik meseleler olsa sorsanlar buldu. Abdümobilin işini bulanın hizmet dairesi işemez şu. Onu çöğüven soğuk verip soraydıgan gep. Şuna

Dostlar, anlamatqınınlar Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosun Qatna Şiliniyasi programisi. Programimizin alayda qollugan talapqaga urla bosa, iğiz boşluqı sağlamlıqı köngül bölgalarının yaxşı talış boğan, Ürüm Çehri Şinhua Canubi yoldaki şahsat iğiz boşluqı ambulatoriyasi. Alaqıl Ştefi numari 0991322-9898. Onun başqa Ürümçi Sübi Sodi Sarı'nın 3-cü qayıptıgi caylaşqan Oscar Toy Suratçiligi alay talap qılgan. Şu münasiyat bile yuqır qorulağı rahmetimizni bildirimiz, rahmet selayge. Unda xosa Abdulsaqchi ya biz yana davomli do'stimizning kelgan uchurlar qarapaqayli ya Abdurim degan do'stimizning ki ovozli uchurib aka anglaylik ya

0: Ашу 10% ашу чекин жаткан аппаратнын ар бир жолдук аппарат АБМ деп өттү. Ар бир жолдун айрым сүрөт чекин. Ушуда бу хатırlаш сүрөт ашу пейдеде деп хатırlаш элеп берилди. Сиздин жооп ай кылды деген кеп калган. 80 болсо 88 деп туттуду. 100 болсо 110'da aparat otomatik tutuldu. Yani. 120 boz 130. Ama 120 ben diğer sorup night tiz. Bu iş dostlarımız 120 sonra ben amış 10% içi de bana açıyor da. Cevşin şimdi diye bulmuşsun demek ki koyayım da. 120 diye 120 de bana pes tek yakşı.
1: Tek yakşı ya. Belgilengen suratının nek özlü mansanla bulundu.
0: Night yakşı.
1: Bunu ne? Aşırıp beni pika bra bir hatarlık ki dahil ettiğin işlerin buluşunun aldığını ilişimiz gerekiyor.
0: Doğru, doğru.
1: Mesela 120 de belgilengen suratta 128 kılıp mandi. 130'a çıksa tutudu o şuna mı?
0: 32. 10% 122.
1: 10%
0: 10% deseniz 12 kilometr olur da.
1: 132 çıkarıp kalsa anandakin tutudu.
0: Otomatik mi şu bizdeki?
1: Hatırlatma
0: onu. Hatırlatma onu. Yukur süretme onu diye de hatırlındı. Malakandı. Bir dostumuzun pek dikkat kısa geldi. Onun üstüne abi vazim sızım da yapıyordunuz. Ama şu dostumuzun ki 120 süretme dağmanı. Ama Allah. Astaydı ise barılgan menzilge
1: ama alba belgilengen surette mi yanla?
0: Ha işte mansa yüzüğümü bir hatırla karıştırıp koymak ki otun sen yürüye de koymaz hem de tarafka kolaylık bir hatır buldu demek ki bu.
1: Şundak. Әнді шырәлі деген достымызды, яқшы му аблы сақчы, мән адатта үрімчідің маңай, бәйәке тұрпандың үрімчігі маңай, мұшы парча сақалғы келгенде 10-15 минут демалдыға ішім ба. Мұшы жарыянда мән нұрғылған үйік машинларының жирақ Нью-Йорк чырғыны, автомобилінің әң үстігі му орынтып алғалықыны ма көген? Андын автомобилінің алдыға бүтін зіннетлейдіған чырақланы орынтып маңған шопырланы ма көген? Bu kandak iş aşta kısa doğru bulamdı demek ki.
0: Dostumuz soru cevap verilem. Bunda kandı bazı bir çıraklı var. Muşuyoluk nur kaytırı. Nurcu amda nur neki. Toşa fın bir depo ayrıldı. Bu katlaş kandı münasebeti. Yani çırak onun dışındaki ölçü mü buludu? Aşında işip kese muşu. Karşı taraftaki çırak değerimizin yandaki yandaki maşının yan tarafı. Bizim cık görümüz. Yani bunda akvada uçurat kavakta da adette bizim o. Katnaş kanunun münasebet belirgin masasından ceza veriliyor. Hem de gün çay çok kızmış. Çıkar ötürüz. Onun üstü bir şoförlerindeki yandaş ceryanda, yak odlu kege vakti da, pek tısı yemek maşindeki, hem de tüm şıkkının adı, kuzuk üst tarafı korunutu aldıklar var. Yani umu bulmaydı. Hem de onun kadar devletininki, sans bir ölçüm buldu mu çıraklarınınki, yoruk derecinin ölçüm buldu. Şu ölçem küçükse, sen başı özündeki maşının etrafındaki, ama 10 metre ya ki 50 metre digendek ağırlıkındaki, yine körüşücün. Hem de seplengen çırakla koşkan çırak buluşu mümkün. Lekin onun ki nurluk. Adamın tısı yakılı, gözünün pek, alıkıdaki pakır tutuduğun, alıkıdaki, kapkar kapkar bu kadar dostlarımız bu nurgun şöpü bizim bölümümüz bu.
1: Yoruluk derecesi belgelengen aşıyor sansparda işip kese bulmaydı. İşip kese
0: bulmaydı. O şuna bizim körüş bu şu nemimiz gün ayeti çok tersir oldu. Şu zamanla mı şu yolunu periklendiremeydi kan ekvala çıktı. Başka ekvala. Bir hatalık bulmağın ayeti bulmağın ekvala yokuluş mümkün. Şu an dostlarımızın bunda ekvala olsun. Pek alaka ma dostumuz diyende közünün nurunu pek çantı tutuduğun aşıyor pek tersir kalan bolsa. Şu etraftaki ya ki yakın etraftaki yaşayan bozgan katına saksısı bu ahmini ekvalini belin kusu buludu. Bizim bu şehir içi de buna ait de çık tertip yapıp git parmamız. Bizim yukarı sürat taşımız. Bizim bek dikkat kılımız. Onun üstü bizim işte ekvalinden bayağı kalmaktadır. Bizim çırak ne? Yandırıp körümüz. Mıncık ağırlıkta bizim yandırıp körümüz. Körüş yeri yanda res körümüz ne ait katık tersir kalan bozsa. Onun fın beyi bu için andaki katına çıkan onun münasebetlik belgin bozsa ceza veriyoruz.
1: Buldu. Rahmetten ait. Çünüşlük buldu ya. Yine uçurlan yığılıp karısam, öz hal diyen dostumuzdan avazla uçur vayken anlayılı.
2: Böyle diyen kutsuz yol içeri, Mütçon Bazağı'nı aldı, Alkın Bulat Karab, Mangayla, Şaptımızla, İnternet Gök, Parşimi, Kıravan, Gimo.
1: Buldu, rahmet. Çinliyen diyen dostumuzdan avazla uçur
2: vayken. Uzun yılmış durup, sol yılmış kırvata kullandı demek istiyorum, kadar uçur.
1: Doktan ha?
2: Allah kahvaltı yapayım. Konuyu da tırvetçe tırvetçe tırvetçe
1: Çinliyen diyen dostumuzda ma bu uçurumuz hazır sel varan uçurum tazı inek anlayamadık kaymış uçur belge vakti bir önümlük uçur belgen bozsanla cimcitlikini saklıgan asasda otomobil aydavatkan bozsanla birinciden bir hatarlık dikkat kılanla ikinciden miş otomobilin derizlerini bir eti ütüp durup sel anandaki anlayamadıkka radyonun avazını pesletip durup anandaki bir uçur belgen bozsanla yana karaydıgan bozsak Mavu motosikli, toksikli, mavu digendek prava digendek bugün onun go cevap verilmeydi hocam o dostla. Bugünkü abla sahteymiş yukarı süratlik taş yolu münasebetlik meseleler anla bosa şunun go cevap verdi. Yine uçurlarını yanılıp karsak, İliyar taksiye, yakşama abla sahte, yol uçuruyor, Kaşkar Şarkı yollarda maşinler sel köplikin tosuluş yok. Kattı çarçap otomobil eğdemenle, yolguz eğdemenle yukarı süratlik yolda. Aldın gittim ben bu korluğu bağlantıgımda, yenip geliş cereyanı da bir dostumuz aşındak çarçap otomobil heydep, iki tarafki dessep, yeniden özsem, korsam uklap kalay depto, bek dikkat kılınla, bir hatarlık bir birinci deydu. Demisim o şu biz her kıtımlık programımızda mail katına sakçılar bab olsun veya ki yok olsun. Katına sakçılar mı takitlep kilo vatıda çarçap otomobil heydemenla, dikkat kılınla da biz mu her kıtımlık programda çarçap otomobil heydemenla, çarçap otomobil heydeş bek hatarlık, dikkat kılınla, bir hatarlık mıyım, bir hatarlık birinci deyken takitlep kilo vatımızda. Köngli bütün obligime Beijinglu körükten çüşke iğizde otomobiller bek köp deydu. Buldu rahmet. Onun başka Nurali degen dostumuzdan avazlı kuçori.
2: Allah barama yetmişler. Aşkların yolları. Köklen mazana yolları bana.
1: Buldu he. Buldu rahmet. Xalq yoludan bulaq beş köçüğüçü boğa arlıqda yolla koş yönlüşte ravan deydu he. Şükran degen dostumuz buldu. Onun başka İldan ananda dısıya, abla sahte inayeti düşünüşük sözler pəydiniz, rəhmət sizgə deydi o, sizgim köptün köp rəhmətdə. Məyəd emisimlik dostumuza motorçı kıyı, şangosu, qonluğuma deyip bir sualını sorabdı.
0: Yoxur sətaşı olu, motosiklet edib çıxısı buldu, iki çaklıq, üç çaklıq deyəndək çox. Muşu çıxım, taqtay silinilgən. Muşu motorluq qatnaşı vasıdılıb, ənginilgən. Muşu motosiklet çıxısı buludu, əmdə biz abəyəmə. Aldın sana bir neçik etim deyildi. Bizim sözler peyde okuyalı. Toksilit deyemiz, suretim acıda aşıqan deyemiz. O çıkış kubumaydı o kalbini. Onun üstüge yukursu taş yolu çıkan vaxtı da adam. Ülkenlik adam olmasılık. Talep koyulgan. Adam olsa o katnaşkan o kılap kılmış da bir taraf kılıyoruz. Çünkü yüze, aşırı motosiklet edip yüze edip çıkış buludu. Adam ilişik bulmaydı deyken.
1: Buldu. Nahos biz davamlıqmışı, söhbetimizi davamlaştırıyı vereyli. Hem de yukur süratlik taş yoldu ki, oylanma yoldu yürgende nimelak dikkat kılış gerek?
0: Asaslıq, yani deydiğimiz yani sürat. Yani aylanma yolundaki, bağlama yollarındaki sürat çekilmesi olurdu adetti ki. Ama şu kutun diyeceği ocağı diyemiz, tört eğiz uçuk boğan. Çıkıp çüşüdüğün diyeceği ocağı olurdu. Ama bu da desem, çavango diyemiz, şisen diyemiz. Bizim ulanbay diyemiz, ayeti bir. Bir kaç çok bir kutun lijiye açıyor ba. Tut egzamız uçuş. Şu nam asaslı yine şu sürat çekilmesi. Hem de yukarı sürat kitap. Hem de kalıda da anda hayal olup iyi hayallarda. Tezrak mangay çıktı ki bu mu? Bağlam yolunda ki gradus maç gradus maç gradus da pas. Şunun çekilmene şunu ki hem de teknikler alette. Şunun aşine 30 40 50 de bir kitado. Çok maç süratlemen iş gerek. Bu musa maçını ölüp iş.
1: Sürat ne asıldı? Belgilengen sürat demeyin iş gerek. Bağlam yollara, aylan mı yollara kırgen de şundak bu ha?
0: Şundak oldu.
1: Bu.
0: Şu aldan katmış mı benim iş hep bu mu dem? Sırtı zoğan başına aşıyor bizdeki aydan bağlam yolu kırıp başını kontrol kılama yürüdük etken bir iş.
1: Aman müşünün ahvallarını aldığını ilişkin dostlar bana hazır deppedi o abla sakçı. Bağlama yollara, aylanma yollara kegen çok kum dikkat kılaylı. Belgilengen sürette süretini astıldı, belgilengen sürette bana ili. Tez kegen pitilam şu pita aylanıp bana mədisek uçağda çatak. Könlü bütün ablikimden avazı kuşuru vayken anlayılı.
2: Ananı kimiş yukarı sıra çıkıyordu ama da maşinimiz bozuk kaldı dedi. Aşı o maşinin ki kendine hizmeti daire dolandı açan erkanı koyuyor. Mesela azaklamanı sergi kıldı. Özünü seçtiler bir şey bizim kutluğundan maşinler kaptoğlu diye yakın şeyden maşinler kaptoğlu kutluğundan maşinler kaptoğlu geriyenden. Şu yerde bir kendin kagen maşin kokuyup tırıp o yerde bir katan şartına çıkıp kalsa. Bu uçakta mesuliyetmeymiş bozulmaz maşin var tam. Bu yerde ağzı bir sokağın maşinine akilendi bu mesuliyet.
0: Burada ahvalı yolluğa vakti de aldığıların abiyemi de öttük. Muş dostlarımızın ki yukarı sözü. Maşın kaçış görüldü, yak başka sebeple bu kaldı de. Maşın toktatka vakti de çokum aldığıların. Muş ciddi yol yürüyüş belluğu de koyduk. Abiyemi çokum çöğünü yinci yırtıda aşağı koyup 150 metrede artık bu ağırlıkta 3 burcaklık akakların duş takıştığını koyuyoruz. Andakin maşının yinci yırtığını içip. Maşu adamla maşını boğan, maşu adamla ne, andaki maşu bir hatarlık belli oğandı. Kullarını sırtık açıp, andaki telpuruslar тепедук абай досторубузга. Чоң муш алдыла муш канунда дийилген муш ахвалларны толук кылыш керек.

Dostlar, anlamatqınınlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizden alayda qolluğun talapqığa uğurla bolsa, iğiz boşqı sağlamlıqı köngül bildiğalarının yaxşı talış boğan, Ürüm Çehri için Xuacanub yoldaki şahsat iğiz boşqı ambulatoriyası. Alaqış telefon numarı 0991-322-9898. Onun başqa Ürümçi Sübi Soğut Sarı'nın 3. qayıptegi jaylaşqan Oscar Toy Suratçiligi alay talap qılgan. Şu münasetle yukur qorulağı rahmetimizin bildirimiz, rahmet silagin.

0: Abla saxtı onaqda biz davamlıqmış dostlarımızdan kəgə uçurla qaraylıya. Əhməd digən dostumuzun ki, bir sualı bəkə, mən sonra baxsam, işki yol ba, onun on qol tərəpədəki yol, əndi xətərlik buyumlarını toşuyduğun, çox maşinlanmağıdığun yol, biz şu yolunun çəklimizdən aşırı vəsək tartıdu. Toğra tartamdı, tartmamdı. Ya onun məlum belə qısmı bulamdı demək ki. Mən sonra baxsam, mau işki yol ba, onun on qol tərəpədəki yol, əndi xətərlik buyumlarını toşuyduğun çox maşinlar mağdığun yol, biz şu yolunun çəklimizdən aşırı vəsək tatamdı, tatmamdı o aparat demək ki.
1: Ondan ki, əlqi, xətərlik buyumlar mağdığun məxsus yol dəyib ayrılmaydı o, əndi çox tipdik ki, yük abdın bunlar ulan, daşın çıxı dəyib qarayımız, daşın çıxı qayı olsa o dəyib mədək, onun qa çox tipdik ki, abdın bunlar, əmiz masib oldu. Serik tahtaylıq maşılar misafda, abduboz, yük abdumbulları, 9 kişilik yukur boğan sayat abdumbulları degen dekçi. Lekin, oyunu da mu, yol çeklim süratke çeklim kuran çeklim. Aş çeklemaz. Onu alıqı bizdeki tuğdağı olsu, tuğdağı olsu da işki yol. Birisi yandaş yolu, birisi yürüyüş yolu. Onunla emis mazı, yanda bulup kaytip gilse degen gibi. Ma hazır ki, ma o cenubili niyada, cinselinlikki. Takıyorsun şu yolluk yol. Onun her birisi süre çekmişsiz ayrı. Onun da küçük maşına, çoğun maşına ayrı bir kitap etken. Çok maş tahtaya karar etmeniz gerek.
0: Buldu, rahmet. Şau'a ve imeği diyen dostumuzun ki, avazlık fıçırı varken anlayın. Bizden muzikantla sel turup dostu ne? Bu dostumuz çokum, bazı münasebetlik sorularını sorduğu değil mi?
2: Ben yakışım oldu, yakışım.
0: Yakışım.
2: Yakışım. Şu maşını eder, titreder. Şu kızın tarafı yakınlaştan da, şu biz uzun yolu almak diye. Lekin onga ya ki solun kırmızı yolu kırıp kaldık. Turvatka olmanız da ki üzüksüzlük takılmıştır. Mıkçıklaşılık ya kırıp kaldık. Müşahalette biz uzun tutmanı ya ki kızın yoluna. Biz aparatka çiftele bence numun tahtiyat ya ki derman tut diyerek mi daha cezalaştırılığını bulmamıştım. Aydınlaştık da gen bakanlar.
1: Dostum sorgan ayet yakışı. Ağzım dediniz. Tutasız koğanı çok mu özgertiş olmaydı? Üzüksüzlük, tutaşsızlık da onun bekletilgenlik için çırak bir iş aldı da siz udulmağdığın bozunu çok mu udulmağdığa yol kirsiniz? Solğa ilgildiğe vaktiniz, misal solğa ilgilmediyseniz, solğa ilgildiğen yol kiriş, üzüksüzlük vakti kirsiniz. Tutaşsızlık bu kadar vakti kiriş olmaydı. Çok mu sızık dersildi, bir ordu bir yaşanga halatlı kıldı da bunu. Onun mağdığa vakti çok mu on taraftaki yol kiriş, bıldırla aşıyor. Sizin kirişten burunki sızıkın sızıkta yakıp burada, sızıktan kirişdim bunu tutaşsızlık populistim bunu çıkıp on tarafa sol tarafa ya oğlum mağma deyip kırp olsunuz burada. Çokum on solu mağa vakti da dostlarımız hem demiş tutaşsızlıkla ders vakallık bir oğlu bir yaşayan kıklap kıkan da bir taraf kılıyordu. Hatta kırp kıkan vakti çokum aç yolunu belgesi kan da koşuyor oğlum benim gidiş gerek. Çokum özgür, yolun liniyeni özgürtmeye demek çok önemli dostlarımızdan.
0: Buldu. Şimdi İldana'nın dadısı diyen dostumuz. He? Abla sakçı, may toşuş maşinesin yandaşkı bulmaydı, deyiş doğru mu? Deydi.
1: Yok, ona gap yok. Normal. Söret çeklim olsun, yoruna takma, okşaş yolunu üstü olsun. Yandaş diyen gap, abim madde dostumuz. Yani hazırlık yukarı söret taşı yolda, üç yolda yukarı boğan, takı yolunu eş. Üç yolda yukarı boğan da yandaş yolu olmaydı. Bütün yürüyüş yolu olurdu. Ona da çoğun küçük abdumbul ne, ayrı etken. Daha şimdi çok yavaşım çok deplı çok. Küçük tüptük yaptım bu çokum süre tızarak boğa yoldum ama da. Ama azı dedem ama da bir şey hemşin çok deydi o. Yani çok tüptük yaptım bu köy yolcu da. Enek bir kitleken. Yolum enek bir kitip boğan. O siz meniş yerinde süre tız, tızarak boğan yol kırıp menge versiniz bu. Yandaş kişiletmeydi o yolunu. Çokum tız meniş kişiletirdim. Bu dostumuz bu enek bir luas oldu. Azım dedim yani bu Turpan'a Tuvudak'a olsa burun 98 yıl almış yol. İşki yol. Onun da yandaş yolu var. Andaki bir yürüyüş yolu var. Çokum yanda pop yürüyüş yolu kaytıp geliş gerek. Bu kayda uzun müddet yanda yolu da sapmaz kanı kulak bulmuş yolu. Lekin üç yoldan başlayan yukarı zettaş yol, yürüyüş yolu. Hemiz yürüyüş yolu, yandaş yolu yok. Süret 120, 180, 60 de bir kitap. Çokum belirgin bu uçmak iş gerek. Onun için çok küçük maşın en ayrı bitirilgen. Çok maşın yolu ayrıyım, küçük maşın yolu ayrıyım. Çok maşın da kat kılış gerek.
0: Buldu, rahmet. Emni könlü bütün oblikimle avazlık uçuyoruz.
2: Hidayetli davamlık yol kalır bileyim ot sencin bu yollar intihar ravan kene. Rahmet, afiyetlerinden pek yakışı kendir tadınız. Rahmet sizin.
0: Buldu, siz kim köptün köp rahmet de. Onun başka Abdikerem hakkımızın Nelanfu gazxanada ücret maşinla az deydu. Qarbi şimal yolları, kumul yolları, cənabı kumul yollarda maşinla səl köp deydu. Buldu köpdən köp rəhmət. Yana qaraydıqan bolsaq, mən bu proqramını anlavat qıl 3 yıl boldu. İlikə uçur yollaşın ügəngil 3 gün boldu. Rəhmət siləgə deydu. Sizgim köpdən köp rəhmət. Şinfu deyən dostumuza bək yaxşı bilimlərini yetkizib bir avat sizlə yaxdırıb anlavatımız. Köp rəhmət siləgə deydu. Sizləgim köpdən köp rəhmət. Əndi uçurlarını yəni yanlab dostumuzun kəgə uçurlar qaraylı. Əlican deyən dostumuza minun bir sualım var idi. Məsələ, udul mağdığa yolda maşini cıq. Oğun tərəfki mağdığa yol bölükü də maşini yox. Yeşil çıraq yandı. Oğun mağdığa yolda udul mağısı bulamdı yaxmı deydi.
1: Dostum, abim bu dostumuzun cevap verdi. Çok kumsa aşı kızı çırak bağ orunda tört kucu da koymuz var mı? Adette tört kucu arlığı da çok kum aşını kırıştırlık bizdeki çıraklıkı. Üzgür işçeri yani ki aldı da çok kum bir tişi tahtay buldu. Kırış yani yuh yani zavadı böyle çok kum aşı yok. Çok kum tahtayı kırıp kırış gerek o yolga. Udul mağın da odası buludu. Çok kum aşı tahtayını belki tahtayı karap meniş gerek. Bəzdə udulmuş ki, bəməyət udul onqa gəlib buldu deyib. Mondaq yazılğan ya ki, yəgə sızıq-sızıq idi. Onqa gəlib yolu, solğa gəlib yolu deyəndə. Şoğa dostlarımızın ki, çoxum aş şızlı kumuşdur. Çoxum aş xonidun şızlı ku kirgə vaxtı da çoxum aş başını götürüb taxtaya bir endiq bir qar vəsin. Onda qığa vaxtı da çiçən aş 50 metr qoq qoydu taxtayını. Çoxum aşa da bu endiq buludu. Mağda yolun endiq tallısı buludu.
0: Buldu. Dostlarım şu prava doğruluk, pravanın ki işlerine kin sorayımız. Bugün şu yukur süratlik taş yol böleklerine münasebetlik boğa ne? Mesele olsa sorsanla buludu. Hem de programımızdan vaxtı muazır toşup kalaydı diye. Mağı resim tatqaydım. Evet eydisem resimini evet ağa yeni tapalmay kaldım. De. Yollab sizə. Hazır həm də vaxtımızın ait qıstab qaldı. Şuan 5 yıllı proqramın başlanışlı qatnışınla soraydıqan soranla bu soranla deyib

0: Yavadımızı. Yine soraydıgan sualım bar idi. Men maşinni kaçkadan olgan. Bunu qaran açça gön soğ berip soraydıgan sual kajımı? Şunda ha. Ma dekuan qılıp ağan şüçül toşıp qalğan idi degen sual ne? Ma dostumuzdan siz aşı çögwen so özüňiz turuşluk rayondaki çögwen soğ berip lam sorsanız boludu.
1: Doğru.
0: Yana fikirlerini yanlaylı ya. Ali degen dostumuzlarning idaradan tawuzjan qarapmanga yönlenişde avtomobillar köp. Tosuluş ba degen uçurunu evet tuttu. Köpten köp rahmet. Yana uçurlarını hazır uçurlar şunda cık kevatı doğa. Ondan olsa ahırda köpçülük deydiğen kandak eskertmeleriniz ba ablı sakçı.
1: Buldu. Hem de şu dostlarımızın ki burun bu debütümüz yukarı suya taşıyla çıkan vaxtı da şu süre çektim kandak rayı kılışını. Nayt katı rol olmazlık ne? Halıgança şu yolunu özgertmezlik ne? Andıken şu bir kaderlik tasmış ne? Kayıtlık ölçemlik takış ne? Andıken şu hazır mı yazıp kaldı dostlarımızın ki uyak bir yak sepeye çıkış, uyak bir yak ayını perip sayat kılış ekvalına etti. Köp görüldü o. Şu yolu çıkan vaxta dostlarımızın ki şu maşindeki her kandakmış bir kaderlik ekvalarını etti. Oradan tekşürüp balon dediğimiz motoru ya ki şu turmuz diyendek ya zapas çak. Zapas biz işletiş gerek bulduğun her kıl üskünlerini doğru seplep çıkışını. Yani asasdır yine de abeyde bötken koş yaş. Bu neyse kısımda bötken koş yaş. Dostlarımızın ki yukursa taşı çıkmanda yani hoş işle yukursa da edemezsik ne. Katnaş kanunu münasırlık belgülmürlük anlık rahi kılışını ümit kılmız.
0: Buldu köptün köp rahmet. Hem de ma bir merda isimlik dostumuzun ahırkı sualı bir cevap verip deyli. Oş yukur süratlik yolda otomobilin ak orunduğa şinli ilanı koysak bulamdu diyen bir sualını sorabdu.
1: Dostlarımız bilmez hazır aile aptım bu aile dışında köp okette aile asas yaptım ba. Bundan da muş mene aptım bunu kendi şimdi iş yapma. Bunun üstü şimdi cia koysun buldu. Devlet itiraf kıladı demek çünkü bu kadar zıgırtı üstü şimdi 20 santimetrede iş yapması buldu. Cihazına cihazı üstü şimdi koysun buldu. Lekin hem de koymuşsa da bu kanun enek bir kitlem geldi. Lekin koymasızlığa bizim tevzi yakın. Koyma Allah. En yoksa sandukka şimdi cihazı koyunlar. Andıken kendi kop kuş cereyanda ya ki katkarak tozunu tutuş ya bir sebep bu kahvaltı da hem de bu şu son kılaç şimdiyle uçup çıkıp aldık edemlerini uya bir eti gibi zahmına durup uç ihtimali var. Onun depo olunmaydı demek ki oğlumuz var. Dostlarımızın hem de ama Allah koymuşsun demek ki sandık koysun demek ki.
0: Bir haderlik için. Buldu rahmet. Ablı sahçı kıymetlik vaxtınızı çıkarıpmış dostlarımızla. Katnaş bir haderlik savatlarını tepsiyle üçüye indirip eginiz köptün köp rahmet eğitimiz. Rahmet sizge.
1: Rahmet.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda doğrulu belişinizni eskertdi.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianxia baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайдаланыш нисбеті 142%. Сауға қылынған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге хамыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı.
3: Beijing vaxtı saat 19.
4: Mara, başlandı.
5: Əmdə anlaydığınınla Qatnaş Sənət Radiosunun yollarınızda biz həmra proqramımız.
0: Bu programını Okyanus şirketi alahaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkin tilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin derek bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlığını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyan kollukallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alaydı talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un ya gürüşlerini tızıp koymuşlar o.
6: Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
5: Haa tamaklarını hakikaten Akmervayit un ya gürüşlerini itibat kınanlarının delilken de bu.
6: Şundak bir taks lağmen keltirey Akmervayit açıqları bilen mezgip yapakamsız.

0: Ay başladık başladık.
1: Tatlımız ne tük tutum. Kulaşla aval taşlandı.
2: Taşlanla taşlanla.
0: Ay taşladık taşladık. Programımız başlandı de anlı koçularımızdan ufsarlarımı nazar seyirciden başladık. Ha. Ha, kine kaderlik anlı koçular belki İslam'ı radyo anlaştı ve doyunumuzu kırıp nak meydan ameliyat ahvalımızda körüşte başlap ketken buluşunla mümkün.
2: Kine onda olsa anlı koçular programımızın mezmullarını anlaş hem köygeş ufçurlarını verip katılışınlarını aldı bilen teklif kılmakçımız.
0: Şurada kaderlik anlı koçular. Belkim az dolu yerip mi kaldınla, çarçam mı kaldınla, keyfiyat anlaşılsa az dolu tövben bop kalan buluşun mümkün, eşkisi yok. Programımız kufçur ben sana keyfiyat anla yukarı götürüldü. Kufçur ben sana mı? Doyunumuzdun köse anla keyfiyat anla yukarı götürüldü. Hadi kanla çıkıdı. Çıkılıp sizlere rahatlık duygu bir işler için kandakılımız.
2: Elbette tırışçalık köstümüz.
0: Belini mahkem bağlıdık.
2: Hizmetlerini başladık.
0: Kuş, ondan sonra anla uçurlar. Selam kufçur yollaştın, başlap kessanla. Tamamen bolurdu, cuma.
2: Onda olsa anlıktılar sizler bilen bir yirmi saat sırdaşmakçı muşu işki riyasetçi.
0: Top doğru, ben bolsam nurluk baş riyasetçin lan Mevlut İbrahim.
2: Ben bolsam bildirceş riyasetçin lan Zühre Kerem.
0: Ey, Cahan Kezer damını karşılamıyız da vakırak da rahmet.
2: Rahmet, da karşı ağalı kılıç badiyen cimi anlıktılar sizler rahmet.
0: Hoş kapsılar daydı Mikray, rahmet.
2: Hoş bulduk.
0: Fıçır birim.

0: dum tas tam. Doyum kırım dum tas tam. Sual soran dum tas tam. Kine kilen dum tas tam. Hey.
1: Vaqra qoyumuzdan arlıqlar
0: biz özümüzün qağı balam qaq etər öz könlünü xoş etər depdik. Anlıqçılarımızın canlıq cüşkün fışırılır kəyək çoğarlıqda. Öz könlümüz özümüz xoş etib turaylı.
1: Aşta qıllı.
0: Bizdən vəyşən salonumuz XT 1074 FM Dumtas Dum.
1: Bizimki doyunumuzdan kırıp körünlə doyun numarımız Şincan
0: 1074 Dumtas Dum. Mən riyasetçi Mevlut İbrahim Dumtas Dum.
1: Yaxşısınız?
0: Yaxşı.
1: Bayıda poğan.
0: Dağa endi qıtım.
1: Sonat deyimiz ha.
0: Dum tas dum.
1: Hazırın özüdə kirgen anıqçılar bu spelinglə Məriya Səçi Zökrə Kerem.
0: Dum tas dum.
1: Dum tas dum.
0: Dostlarımız fıçırlarını verişini başlap getdi. Anıqçılarımız bu fıçırlarını bir dikkat kılayıp anlısanla paydalanıp kılışık tekisinde fıçırlarını xeyli köpçü mü?
1: Ha, şundak.
0: Kurban ailesi doyun cübü aldın silah saklaymaz. Dum tas dum. Deydim.
1: Reyhan Gül adamın kılı payı zıvağı bir gelin.
0: Kendi gün özem kıyta olur.
1: Baş.
0: Karşı ağan anlıkçılar karşı ağallık fıçırlarını tapşırıp aldı. Rahmet silah gel. Doyunumuzdaki balla işçi kırıp görüşün başlanla işçi kırıp Genci, Cinru, Cibocan diye yani bir sep işçi kırıp görüşünü başlayıp git anlacı mı anlıyor acaba?
1: Aşağı kılınlacı devamlı teşhidi gördük yani işçi gel. Çırınlı.

0: Rassam!
1: Oldu hem de. Adıkım çıktı.
2: He. Kandınız
1: he? Oldu bol hem de. Zadı resmi aşı. 100 gradus kandım. 100 gradusla kaynağın kaynak su dekla.
2: Onda avuz yakışıp.
1: Hem de tohta ya.
2: Meyli. Onda avuz anlıqıcılar selamı bir canlıq. Müşme olutun ki bugünkü kızgılık kığmaslaş kadaldı. Canlıq uçurlarını berip katnaşmışsanla abay kudum tasdumla ğıraz yüzgülenme isleyicim o.
1: Şunda.
2: Nurgunlarına alı vettin. Nurgun dum tasdumla alı vettinla.
1: Çırak yıkılsın dedim. Aa balının gözünü tekşirtirgaya kaptı.
2: Bu yüz canı. Çünüşkü bulu bu balım yakını yakmış tak sözleyen bu kağan.
1: Bu kays karanı tonul kırmamı kansay. Başında asa dostanın fıçırlarını yetkisi başlayıp gittik. Kızgal. Birinci fıçırınız çünüksüz fıçır olup kaptı da.
2: Azır işkin caylanma, işkili yönüşte, azırca dumtas dum diginiz, ravan diginiz de piyonun canca.
1: Ay rahmet. İşçigi kiyip, bir kösünüz cad oyun ne deydim o. İşçigi kiyip deydi.
2: Kiyip mu? Nemli kiyisiz?
1: Kiyip emez, işçigi kiyip deydi. İşçigi kiyip, bir kösünüz cad oyun ne deydim. Buldu, buldu.
2: Yani Nur'un avazı kuçuyor iyi. Makul.
1: Biz mi Şişen taraftan kilovatımız o, maksulat selcikli avatı da tımtas tolu daydı o. Nim diyen kapta bu Bekir'den kapı?
2: Okumuduk, maya da hazır ma bu ekber bize kakşar kuytuke kakşar ilgı puraydıgan kakıp diken tuk. Doyunga karmay diken sile yo dep diken Abdusattar çırayık çöndürüp de arlap arlap karaydı o dep.
1: Şu hem de ki karaydan az yaman cıkçı o karam.
2: Şu.
1: Hem de doyunga karmadık emez karavadım az. Cıcılık mı diken fıçırla vakit cıcılık da otağıl olmay diken hem de.
2: E şu.
1: Her bir anlığa cıcılık yakışı edisek ama vaktimiz yetki getirirken toğır için ola.
2: Ha.
1: Kaplan.
0: Aka yaşlanma çançın hıdı çançın abdiydemesin ha hom. Can vakfı kesiyorlar onunkine.
1: Makul rahmat.
2: Danlık donla deyimiz ama beli vilanla. Diginin özü maşıncıgın burunku dekdiymekçi de bu ya da.
1: Dostu dostu başlap bir de ya. Abdikerem.
3: Dolu soru. Garibaylarımız ucağı ben. Şitengi manga yunus gözür abanın altı verdi. Rakirem kaçalım.
1: Makul rahmat.
2: Халык юли намырдын халык көрүгү карап маңга юнушту машин көп карш тарап раван дайды гүлленген яшлык.

0: Ümüzüt birinci uçurunu ben beğen tutsam benim uçurumla okumam silesle anam anam anam anam dep getirdi. Biz ne sel kalkışaptı de babdı müzüt. Bek şaşkı o dep ki bek şaşkı yol kut çıkıp uçur besen ma o davendin Çanlıyan manga yolla şu yollar avan depti. Hem de körüptük. Çeçilmene abdı müzüt.
1: Bu şu Zühre bile ablimi doyundaş kılıp şundak bes bes de güllerini kahvelerini evet o duduma Zühre'nin ki malıkı körüş kızgınlığı bek yukarı kündü babu Zühre. Ay bu Zühre siz kayadın uçur bir vatsız bir yollana Zuhre Zuhre soldaki sol. Soldaki zo.
0: Soldaki
1: zo. Soldaki zo.
0: Soldaki zo.
1: Zuhre de maşu güllen evet atkan Zuhre. Zuhre siz kayadın uçur bir vatsız bir gekla isim dişim yolu itin.
0: Zuhre adınızın sel.
1: Bir hoşluğum tutu atıdı meninki sizgi közem çüştü.
0: Mandak tutma kalsanı getirmez. Açığı tutkan da hoşluğu tutka yakışı.
1: Yakışı ya.
0: Çiğtaylıov, çünkü körük tarap karamanga yönlüş bekte oslip kattı dedi Turguncan Rahmat.
1: Abdi kerimleri.
2: Olur süre, çima say yolları, maşin salkı kusuk kalış yok. Çiğtay yolları, yolları. Maşin salkı da kusuk kalış yok.
0: Makul. Ekbercan.
2: 174 yolu süre, 6 yolu katırım körükten üstte koş yönlüşte yolları olan.
0: Makul. Mevlutcan İbrahim kanda havalıyan. Zühre güle de yakışı mı? Yol kavri bersem.
1: Yakın kesleşken lan.
0: Şunda akşamım da. Sen şansının aldı yolla ravanken. Üşmez poz diken akşamda kaçağı okup verirsin dedin.
1: Siz yeni şu yedim ha. Vay vay. Ütüne ütüne uyarladı ütük tüne.
0: Ben yakırak durun ama çet kütüne ama çet.
1: Şundayım ha.
0: Şakircan Rahmet ha.
1: Ekber doyunumuş. Zühre gülüm 7 yıl burunmuşun da turat diye hazırlık düşündük gidip. Yani 7 yıl, 17 yıl, 27 yıldaki muşta turma.
0: Yani 10 yıldaki görseniz hani kendi. Mıradınız gıydısız.
1: Yani muşta turma ama 10 yıldaki.
0: Hayda.
1: Oy uşta turma bunu ondan bitecekti.
0: Olmanın kıkı.
1: Oy oy ya olmanın kıkı. Hazırlık ayağına kıyırmaydı. Ay, ondan da gitme.
0: 10 yıldaki görevlerimiz. Ya işki. Pensiya eşik tuşup kalan Van Kongre yasacılığa tışlık mı dedi Şirali.
1: Kız Van Kongre.
0: Sen yolu şimaldın canıpka. Hıbı yolu körükünün Guanghui körükü kekçir avan. Karıştırıp da Abdüma Bullak köpeşki başıldı ya. Pişanınız gibi 500 bin oku vesemi kızamaydı kaka. Nemin de kilim baş bu dedi acındak.
1: Tavlanğan baş bu.
0: Bişin bosa, kilim bosa, bombası yok olsa deptiken.
1: Çin başta bu.
0: Çin olmam. Tam taş kokşaş başma.
1: Çuyun,
0: çuyun. Nurgun tam örgen başma bu. Nurgun türükle üsken işin bulmadan başma bu.
1: Şu. Bak ben.
2: Gölgeyi tek yolup şöyle. Şimdi yollara koş yönüşler alanken ha.
1: Makul.
0: Mevlüt Çaka Zühre kıza da Hong Kong'dan yolda maşallah köp yürüyüş asla dedi Yıldan Anan dadısı. Vuruşmalı dedi
1: baba. Yeni vuruşma dedim ha.
0: Hem de şundan mı ki değil mi?
1: Yak yak yak baba vuruşmuşsun değil mi? Kündü coğda çıkarıp yedi.
0: Bakarım. Ne mi? Sakçılarla mı vuruştu bu?
1: İşte.
0: Aldın kuşur karına ablı sakçı ya. Maytoş maşın siyandaşkı bombayı değiş tokurma. Bombas vuruşma maytoşu da maşınla şu aparlarla. Maytoş maşınız yandısınız buldu anlatıcımız değil mi? Normal süratte belgelenirken süratte yandısınız buldu.
1: Şu yolun süratini aşırı etmeyle yandısınız buldu avırdı.
0: Çanlı yuan Homer'dan şu hazır çıravanın dedi Mevlan. Ne Mevlan şu yolun dünya tek ütüp yerip rahmet Mevlan.
1: Ahat Çamba.
2: Köpürde sağ yol kavri yol kavri. Yeni maç karıbuna bize şiirden bizden yolları tıkasır var.
0: Makul.
1: Makul.
0: O maşının kuyruğu varken dedi mi ne var? Şunda kazırmış da maşınları kuyruk bekti aldığım bab kaldı başkala. Ameliyatı bu bir hatarlık yoşanın hayatlarını eyip kep kaldı cuma.
1: Niye mi paydası ya şu kuyruk niye mi meksat demdisilerin?
0: Şu emez mi? Kılık bası kaladı de.
1: Şu.
0: Canlarımız dediğin kosak toyuptu de dediğin ancımız kılıkımız çıkıp kalsın şu. Kosak toyuptu de dedi rastı.
1: Doğru.
0: Kosak toygan dedi ki şu kanda kılıdı karanış.
1: Başka hoş olmağın ki?
0: Şu emez mi? Muş sonu mu beş koyu kapıştın ama ballarım diye gengi okşar. En eşinim kuyruk numa kılık mı amda olsun kuyruk numa. Maşine kuyruk bekitken kılık mı? Zavuttan çıkıp egemiz aynı vakti yaratması okuydun la ballarım.
1: Ya ili vitetti.
0: Bu ticaret bombamdık aç kuyruk hezdiğe bunu niye yere koyup koyumuz değil mi?
1: Ha?
0: Cinçirak'tın aynı onları yakışı. Yani nemin sayının... Başta bur.
1: Pul diye mi? Zapas pul diye mi? Pişkı şu diyen.
0: Sıcaklık kılmamışlar değil mi?
1: İp bu yüzle pulluğundan da kılmayı.
0: Runko canı bil ravan dedi Şakircan.
1: Kaplan.
2: Akraman ne hocam lafıdır. Vancalyan tarafından da yönüşü ravan kim?
3: Makul buldu.
1: Kaşka tümen yolları İravan deydu merhaba.
3: Eyko yayı.
2: Salam salam ya. Riyasetçiler kaynayarak yaptım ha.
1: Tizlik.
3: Tizlik tizlik belen.
2: Kaldık mı kaldık.
3: Yakşı karşalımız karşalımız. Şemne Mevlid İbrahim Akka Zökre Kerem'de bugün inim bilen kilin sanımdan 9 yıllık toy hatir günü idi ya. Abop da yakışıptı. 9 yıllık toy hatir günü olarak mübarek olsun da. Özün soğuk salamlarla verip demem siz Şemne.
1: Şu emesin bu yedi bunda geplendim o. Ma til yakışı köngül sözlerim o zaman buludu. Hem de ayağının ulağı çoğuyluk nesiydin nek digendek. Bazı bir yıllık mıda hatirlik nesle, soğuk atla digen. Şunu da mayda hoş akıdı ulağı.
3: O sallık kutulmak için siz?
1: Biz bilen tüvü tüvü dedik yani tuk.
3: Ya, babda, mübarek olsun, baktık olsun, vuruşmuşsun. Akhir kekende silahını doğrap kalmışsın.
1: He, birbirini boğuşup koymay, 9 yıllar diye onun uzun yıllarını boğuşsun, he?
3: Özhal.
2: Şilfa, canı yılda Abdülillah kütüüp gitti, Mevlid'e ya, bu eşim uyan, bu ailesinin ailen kurumusu bilen çıksın, tebrikler.
1: Bunu ise təsirlik deyittiniz, cıqlamısırap deyittiniz. Nasıl inlik yakışı badilenmeye kaldı? Musa Can.
2: Dörüz yatırı tört, yol havri, Mevlid'de, şikayetsizler, siyasetçiler. Ma dağdan şiirinin aldı tutup çekti.
3: Vay rahman.
1: Makul.
3: Turgun Can hazır kıyas balla, heves kılıp maşının en yerine özgürtü bakı de. Özgürtü katı bombaydı o. Ben hazır ki maşının zavuttun çıka ölçemlik 6 boyca idavatı ben dedi. Şunda konmay. Hemen aslan asla 6 yakışı.
1: Doğru.
3: Zavut 6 yakışı. Şuna asla alet boyca idavatı gerek. Bu bada şimdi zavut ayında çıkalımız katli közge sıkmaydı da.
1: Sıkmaydı ya.
3: Yok kılık mı öy de. Hazır özür kılıp özür gözür özür es kılıp atılı. Demesi malı ki yoşurun bekaterli kabı bacım anadı.
1: Maşının kuyruğu bağı degen gepma hem de kandalı oylasam bağlayamadım hem bu işlerini.
3: Kızık.
1: Biraz. Veyle veyle degen anı uçumuz Napolyon Hill neyimi dedi de. Neyimi deyip de şu sizinle başka uçuk yakmayı uçur bəsün dedi o adam.
3: Uçuşka arlaşmasın dedi.
1: Şu karımız olmasın başka işler bilen dedi.
3: Öner, hani ki gül öner dedi.
1: Ha. İşte dedi.
3: Mergen, küyek. Müş biyocende külle kaçan bir kile de cuman
1: bu. Ama iş kılıp.
3: Bu ahmaydı kalı iş kılıbı.
1: Kadircan bunun kemmeydi o külle. O biyocende külle.
3: Mümkün emez. Asmandaki ayını anmaktın mı?
1: He he.
3: Onun adı mı mürekkep mi gideyim?
1: Dinizden jınını izdigendin mi tez iş bu digen.
3: Kuduktun ay süzgendekli bir iş kılıbı.
1: Oyla bakın. Oyla mümkün bulam dike bombaydı.
3: Cumala mı çok kısık? Denti uğrun çıştı mı tersi şey o?
1: He. Şu an yaksız uş hıyalını kınma yok. Hıyal kırka mısın sizge kaptalarınızı obdan bekmez siz?
3: Poyuzdan çakı yalırıp itip etkendi mi tersi şu cumala?
1: Rız. Ben bana oyla baktı, oyludum hazır. Muş kaptavazlarının bir gibi var. Muş kaptavaz Asman karısı karaydı ki talağa karamaydı dedi. Dikin ma bala düşmeyen gecim o ma gebge.
3: Bu bala uyak buyak karap.
1: Bekçik karaydı onu size.
3: Baptı hem de özünüzü bilersiniz ha.
1: Şu.
3: Sırdaştaydı atışını yol kavarı oblası doktorganı aldık yolladı maşını cayaktaydı ha.
1: Davazan aldı da maşınla azrak köprekken ha Abdun Uhçuri.
3: Ma güle demişsiniz bulmamdı o bizden sözlüktü. Bazı sözlük hep doktorganı tok. Ben hazır köketim kuyruk ve maşinin konçuyla da deydim.
1: Erkaysi yolladı yürüptü de kuyruklarını planladı. Yanıma Abdikerim nemilen yezi vatkan siz. Bopta siz yazgaç durun hemse.
3: Şu maşinin kaynak erkıl katlarını yazıp koyduk ama olduk. Bunun nemege paydası var? Hiç nemege paydası yok. Qosqı toyğanın işbazı. Doğru qosqı toyğanın işbazı. Bu karanga şu Şanjavın ki postunu soyup, aptap kısayılıp, kuruttup bunu için.
1: Kanak oldu, uğumdu.
3: Avancıyla yiyince, bir 10 gün koyup, günde biz koşuk da istimal kıpasa.
1: Hiç mi paydı
3: kınmayı için, şunun kokşaş.
1: Doğru.
3: Şunun kokşaş, hiç mi? Kalktığın dikkatini çatçılı şu, şunlar. Mesela biz bunu okup koyalım. Toktuğa baktır, okusak koymayla. Mubadı taz kitip verip okuyamaya kalsak dekhtimiz seçildi. Hadis kip çıkıdı deyin gibi. Dakınmanlı valla.
1: Onun sigin muş aşta nesan yizvaldık adamlarım tazeylikle özüm riayi kılanmaydıgan ondaşlar adam iki deyim.
3: Tokuz köy tokuz mülke kıran.
1: Ne mu?
3: Aşkhet.
1: Aşta mülke?
3: Tornalı diken. Çaplay diken.
1: Ekmek yok nesu gu.
3: Hem de aşın seti vatkan bal anlap kalsın. Ben de kapıladım.
1: Ya deki kapı mısın mı? Çok kapı mısın deyimiz kapı mısın deyimiz. Neymiş kadın? Мен му бір қытым нәк ұшырған. Яндысан топыды қалса, деп кейіні езу апты дәң. Шо. Шуны ойлам, о, мені янды дия.

0: Hiç hoşunu aldın tüt incesi trek mi açtın maşını köp dedi ya kendi kadar sapaydın Allah.
1: Ma anlıkçıla radyodun anlaşı bilen birlikte programımızın doyunğı mı kırınla ama doyundu bir vas göz duvatımız hazır. Doyunduğu ma teşidin emez işçiki kırıp durup görüşünlerini karşılamız diyen zan kılınla. Hazır su muhçur berip doçan üçün yolu da aptı mı bul köp lekin ravan degen muhçurunu bengen kemiş yedim muhçuru besanla buldu.
0: Buldu. İldan anan dadısı bayağı Hongkongşan yolda maşını köp yürüyüş asla degen de hazır kız Hongkongşan yolda kacımı. Dosa paydılıp kalaydı ha.
1: Ekber, ben 174 nansam, üzüm bile üzüm küllü bir vakit mi edip
0: duruyordu.
1: Ha, karaydı ki edip. Üçlüm bulmaydı, külgen ki siz bir başkan bir normal işin kılmadınız. En yakşı ağlattınız bilen, ama da yüzlendiniz, başka şey yok.
0: Külgen altınız ne? Tatip, evet ama göre bakaylı. Kaysı kıl kül, hoşallık külküsü mü? Ya, meskır külküsü mü? Çırayınızını kandırak, şipat işgiri ki. Әмсірмен қошалық күлкісі болса. Зөкірі әді мәлтекі Хумсан құйының немді әдіғанда. Хумсан құйының?
1: Не о Хумсан құй деген?
0: Олды да сай олық қарап маңғайынсы машинла көп.
1: Мәм құмыдың жоғы.
0: Әртан әлшер ма пүчерінің оқ өліп мән. Лық тілім чілі ваған дәкіліп қалым расымысым. Oğulca 10. ayının aldırık yollar hava.
1: Özümüzdün mü gümallığın kitabım? Sırası Muştav Çırlık'ın özümüzdün gümallandırıydı da hocam o.
0: Kumsan kuy. Fakat çömlü.
1: Kaplan yakılan ve oka şüpin havada kim rüyasa cil kıldı bir günde.
0: İç pekine şüpin havada.
1: Kırpanın günde bir an bize kim baki?
0: Ma sımdışan Zühre Akmer Vayt maksatını unmay gürüç satıma ham kımırdıkını açıma ornum örümçi miçende dedim anlacıma. Demek Akmer Vayt unya gürüçlerden paydalanıp ham kımırdıkını açıdık ya. Zühre ticaretiniz yakışı bolsun, ravan bolsun. Tekimi cık heri dağlı kop ketkeysiz. Cuma. Kaşkaya ava bulutluk. Taza kar bulut yığıldı. Yamgı yağdı kan çeğdeydi. Ya kay bayam Zühre. Ava raydıkları paranlasa ava bulutluk dedi cuma.
1: Şu ha. Kutay şehrinin at bazırının karkaş bir ketke manganda maşin bir kadar köp azraq tosuluş badep ablaptı kutayın taksi uçur bəgenke.
0: Altıncı kilin ne mi demekçi? Bizden yeni bir dem sözle etmekçi mi siz? Eh? Şin A, Şin MSK, kayanıkı da. Ki W620. Şin mi ki?
1: Şin A.
0: Şin A, Ki W623.
1: Kevser deyin gəpmi ya, Kevser 623.
0: Mən Kava deyip okudum.
1: Umu buludu.
0: Ma balığınızın beşine yaptım, bunun tonluğunu çıkırıp yapsayız. Bu haterlik akıbet ip geldi kallığını oylap bakma yapsayız.
1: Şu.
0: Kayınınızda 6. kilin turudu akıran. Ana yoksa balığınızın beşine Abdurma Bultonlu'dan çıkamam. Çıma.
1: Şu.
0: Zühre Hanım.
1: O.
0: Yakşı mısınız?
1: Yakşı.
0: Okyanus diye mahsulat uzukluk mu? Ya ki kandak yemeklik? Ben taze çünem de. Kanda mahsulatlar var. Nemi kişildirgen mahsulatı var dedi. Davut Ali.
1: Bu uzukluk mahsulatları mı var? Uzukluk tuluklaydıgan. Vitamin tuluklaydıgan. Anın dinkin bizimki maylıqı. Kündülük yemeklikimizde kembozu olmaydıgan. Yemeklikler mi var? Mesela. Seyrek burçak talqını, qarı burçak talqını, töğüstü talqını, ətiyanlıq naşlılıqlardı ki talqalarını misal qalsaq. Anan deyin ki, küncüt prənigi. Şunda ama əsəl bilən, tuxum bilən, küncüt bilən ilqiqan prənig. Yəni anan deyin ki, çöplər şunda mı?
0: Qağın ne, telefon qılan?
1: Qəhvə. Şunda bir yürüş məxsulatları var.
0: 280,
1: 96, 98.
0: Telefon qılan, telefon qılıb. Yeməklik, ozuqluq madılacı mı? Örümçünün kılcığı vardığın yollar hava mıydı? Şembi günü mağmakçı hava rayı kandak dedi. Vay can Kayser. Şembi günü mağdığında bu sualını soru atım siz. Kim aldın ala belalaydı? Hava rayı minunç yakışı buluş mümkün.
1: Doğru. Hazırca karısak hazırca yakışı yemdi.
0: Sel kokançak balık ama. Şembi günü mağdığında hazır sual sorap. Evet cüme bu. Yap takırı.
1: Doğru. Ad diledim. Bir soran. Ad keşke dedi. Bir soran.
0: Ad keşke müjdağla sorsan. Sen kendi tekimi yine kırık cevap veriyor. Valla alaysız. Tayarlık ne yakışı kılın? Şuma?
1: Nur taksi Çinfon yolu yeri avan. Dike uçuranı berip du.
0: Aldı da neymiş oğan da tosulup gitti. Hoca Nancan'dan. Guanghui körükü manga yönünüş. Körükün üstü bak tosulup gitti. Hazır kıvaktı zadımışı bir tosuluş ba. Neymiş geldi sana az. Birisi mağlıkı iştibak yolu uçuduğun yönünüşte. Şikinci birisi avul. Şu yolu ne yapma takıldı mı? Şu iştibak yolu uçuduğa yönlüştü. Ötkendin kiyen. Eşeğe de bir kayırıldığa yava. Mesela abdumobulla ama körükten çıkıp soluğu çıkıdı. Yöjinge yöjinge çüşe kızı. Ma nemedin gongu körüktün kegelle kayırılıp yöjinge çüşe kızın çüşüdü.
1: Doğru.
0: Şu yerlik ca uçağa bak getirdi. Bir bire gire alışıp getirdi.
1: Ondan sana kandı bir işkinci yöle.
0: Şu sebepten abdumabilla biraz köp. Hani kendim açtı bakıyorduk çıdığa maşınlarını mı üçüre turşak valla. Bolu şu sebepten abdumabilla köp. Şuma.
1: Danlık doğumda maşın sel köp. Azra tosuluş bağda abdumnur.
0: Şebiyle körüktün üstü tosulup getirdi dedi. Altın çıkıyor oğul.
1: Oy, altıncı külün, altıncı küyü oğuzlar.
0: Yakşı, bana muşiksi bir adamla oğuzun.
1: Bir oyunun ki, bir oyunun adamları mı ya? Adıl kimleri?
2: Kestradın yolu süre. İyambazanı aldırdım, İstarhan Soğuz Sarayı'na aldık ya yollar alan.
0: Buldu, rahmet. 007'de isem ki şunun da peyzi kıstancılık cümle adamını hoş kılıp dedi. Yey, belen bıptu. Başında kıstancılıkta tuğa vakti de Anca mınca bu programının huzurunu süreyle istedi. Bu mısın ama tez kestenle bu programının mezmurlarının belirlenmeyi kalırsın. Balırıyım. Bunda olsa dekhtanla yollarınızda biz emre programımızda bulsun. İsem kam yakıştı da.
1: Ya, obdan da bari.
0: Ya, Mevlut ismin özgürtüden ne buldum? Altın çikilini tanımayım ya. Dağıkı deyip özgürtüden deyip de siz. Rası dağıkılı kılıbatsız mı ağzı?
1: Rızma, o pekât.
0: E, tanımaymazsınız, tanımaymazsınız umudu mu?
1: İsim tapamadınız mı? Dağıkı yakışık yapma.
0: Dağıkı. Altın çikiyi oldu genç, şimdi çıraylık tırmanım bana.
1: Şu an buldu turuyu versin ha?
0: Çünten karşı yaptı. Japa çekivatçılar deydi. Rası japa çekivatımız mı? Çünten. Halin körükte okşaslı maşinler köp deydi Ertan Elşer.
1: Şibeylo körükten ki üstüdü mü tosıl gidip duğa.
0: Sisimol. Sisimol. Şiye düğmeyen çoğuşu. Hongshanghui. Hongshanghui deyip mi? Hongshanghui deyip izlemez mi? Bol da şirali.
1: Çinfon yolları mı ravan ki anlaşla mandıgala men vilanla.
0: Opsi aydıp da maşinini. Sol tarafki ağgılgen o balının beli yerimi çıkıp bol diye maşininiz. Kanda ayal o deyip ebaptı.
1: Özünün balısıgı, özünün içi ağırmısa, gemini kımmısa, biz müşin çekil deyip kuyalayımız.
0: Tolgak yemeyle boşuna bakan balı okşaydı bu.
1: Şunda bulsun mu? 9 ay 9 gün cepatı, asan emeste cepatı, tatkan cepası ba.
0: Ya bir kıvağın mı gidesek?
1: Şu.
0: Tehi. Aşağıdaki için işlik vakalarını anlamadı çoğun. Eğer anlığan bozu idi.
1: Doğru.
0: Her giz balısının başına. Maşının tuğunlukuna çıkardı.
1: Tuğunlukun pijetli bitirdi ki o resmi alıkındaki lay seyplam.
0: Sıla kılımızda kıp bulamadın la.
1: Biz muaşı sallı aldıraş yok kaldık aşından kıyış bir yetiş bulanmay.
0: Yaz geldi bir bulanlığı Diyankan kıldığa üsküllerin ekip. Tömü önü ben taya kıp asamış. Töt çaz kıplı Diyankan vuru asanla bulat diye.
1: Biraz aşta kısa kıldı. Aş kızı var ne adı dobi saklap tuğamız bir gün verip dikkidi verip şu işini kıvetken bozsak mı?
0: Ne adı do? Ne adı do? Diken nakşını yitip asam ben ya Yen allu rüyda tarafından yaşla bakçı töt köçü tarafı mağdığan yol yakısı geliş etkinin bir ara şehir örülük etip de o. Katına saksır bir taraf kulevası boğduk da. Buldu katına saksır kılmaydı onu. Şehar mamuru gitti mi yol işleri şu yakılıdı. Eyku yayı.
2: Ya İhsamka bir gün şunda kalkın teçetkin olup da. Şunda mı azıyoruz ona da he?
0: Ve bezde şunda buludu de.
1: Şunda boptu hem de aldın gün yağmur yakan ki nima kendi küller müşküllerde şunda buludu hem de şimdi şu taraftan cevap verdik.
0: Bu ma bala taza künenmeyi vatkan okşaydı diye salkın küllerge.
1: Neymiş bu künenmeyi de kandı İsam ka?
0: Bu önü karı adam asa ısıp gitti o.
1: Salkılıkın kalıgını şu kende.
0: Ya o karı kim tatı demez mi yüzüge? Şunu deymen ko.
1: Tekim ön ketmeyi depti de hemse.
0: Manladı mı soğa kırak olsa dep. Pancilo şarıktan garip ke CGTV. CGTV emez biz hazır Şincan radyo televizyon istansı. Nang aldı bak toslip getti deydi şirali ya.
1: Altay yollarda maşın azırak çık dep mikray uçur berip tu. Su su doyunda Beijing Cenub yolu da aptomobil köplikin ravan deydu.
0: Su su oğul mudu kız o minaç oğul olmuş.
1: Kız bol miki deyim hemen.
0: Sulayman miki deyim hemen.
1: Su diye miki.
0: Yani kim be oğullarını ısındırdın.
1: Fakat isim Subat.
0: Subat ba. Luşence yolu şarıktan garip ki mangayınış bektosluk getti deydi Adılcan'ın uçuruyor ya.
1: Şaşık o tarafladın maşın azırak çık gelirken okşaşılı tosluş yok ya. Kız valla hemen deydi o.
0: Kız valla mı deydi? Sümeyye deydi. Uhtur itip de ben de. Sümeyye mi o?
1: Sümeyye ki.
0: Ne çıpaçak yalaysa. Neştaks tamak yiyelayız.
1: Yiyelaydı Sümeyye. O da yiyeydi o kız.
0: Altın çıkıyor kal. Ya ya ya. Aa da oku digen ısımla özgertmeyimiz. Onu bizden ağzımız bağmaydı.
1: Şu. Kaplan.
3: Atama karıp aylamış öğretten masikten karıp mangayın sınmasın kekkene.
0: Baldar Ahmet.
1: Yılıkı kimden ki bu son palvanı. Aka digen de çıkıyor tabır kıl.
0: Razı aşın da çıktı. Aka.
1: Neyimi vəcidin digen de klanma.
0: Davan Allah Meran'ın aldı koş liniyada maşallah helikopter andaydı Turgun Can. Rahmet.
1: Halçıgül Yanlu Rüyda tarap dediniz mi? Ha onda olsa tüydü gep.
0: Katına sakıştır on şımaydı diye yerim şimdi. Ha şuna mı? Bugün süretlerle o bulgarmalıyım. Olcunun ki yolları. Çarayla koyup getirmiş ne? Üstü gibi şiki kız gekli ve sana yazılı karmalıyım.
1: Gekmaydı ayaydı gibi ne?
0: Şu an. Çünkü mağlık biz görelimiz anlık usla göremeyiz. Şuna önemsiz uçurup kaldı. Bu rad, televizyaya ama bu. Kakışıp inevetip görüp verdiğin, gösterdiğin.
1: Abdurrahim.
2: Rüyatını gördü, kodu duydum kayırı. Ahmet sen şimali yolu. Bağız yolu yıkıldın. Başın kızı tırak kalıp mangaynısı, son kaynısı maşını köpürek okulunu yara oldu.
0: Buldu, rahmet.
1: Bıra anlık uçumuz yungçı diye anlık uçu. İşkan onu üyt odun olsa hop tükürdüm.
0: Kaysa üyt odun deyiz.
1: İşkimiz üyt od işligen mi?
0: İşligen ko? Öyle ki gaj güz, gaj güz.
1: Gaj güz, gaj güz. Sosup sosup sözleydi kamalım.
0: Tüzü sözük digen de. Şunu anlap kalan çeke var. Yol uçuruyor Zöhre Kerem Aldı İbrahim. Garibi Şesen Koçilere 104. Yolları köylü kastarı maşın sel köpteydi Abdülkerim.
1: Doyunda mı uçuru bir işinle yakışı bu adı ucumu? Bulduken kumunamış da uçuru besenle yol uçuru ne? Dostuk yolu meyme işkinin ki aldı da Abdülmü Bulla köplikin tostu şuk da mort aldı anı ucumuz uçuru begin ki.
0: Oldu. Aykı yayı.
2: Ben şimdi kartak mindalı. Konçam etrafım tokaşı başladı. Mevlüt malım.
0: Makul. Anla batkınla.
1: 174 Katna Sanat Radyosu'nun
0: yollarınızda
1: biz Hemra programısı
0: Mevlüt İbrahim.
1: Zühre Kerem sizler için devamlı hizmette.
0: Kaderlik anlıkçılığa sağlam yemekliklerini, sağlam uzuklıklarını işlep çıkarıp atkan hem sağlam gızanışını tavsiye yapıp atkan Ukiyonu sirkitinin nurgulluğun maksulatları var. Tonuş baksanla, çünü baksanla, üyelik ekip koysanla tamamen buludu. Çünkü bazı oyunçilik kıymet emez. Telefon numarı 280-96-98.
1: Yine Ahmer Vahid, un, yağ, gürüş, açık suları, organik gürüşlerine bazağı sağanem şunu da istimalcılarının sağlamını okuçun. Devamlı tırışmakkan Ahmer Vahid un zavutu programımızda alayda talep kıgan öy öylerinlerde Ahmer Vahid'nin un yağ gürüşleri kem bulmuşsun.
0: Hoş anlı kutula beşin salonumuz eksici 1074 FM.
1: Doyun numarımız Şincan 1074 doyun gımı kırıp köygeş uçurlarını kaldırıp koysanlar buldu.
0: Ancak yol uçurlarımla programımız katlaşılanını mutluyumuz.

0: Onda sağlıklı kızlarımızın fıçırıdır, soğup kalmışsın. Nur.
1: Bari berete, ittifak yolları Toğuzcan Kızılçırak'ın dağbaza Kızılçırak kıravanken, karşı taraf Toğuzcan Karabman'a yerini kısa gitti.
0: Buldu Rahmat.
2: Sımdım birisi geldi sizge.
0: Masan.
2: Mezmut Aka deydi.
0: Rahmat.
2: Hanım bolsa, Mezmut Turduhan'a sımdap siz Nur Taksi.
0: Mevcut.
2: Mezmut Aka.
0: Mehmet.
2: Mahmut.
0: Mağlup. Ben hazır kançı kılısımın buldu valla.
2: Bekçi kısmı uzup gitti.
0: Rahmat Nur Taksi, Mezmut Aka deyin hazır hoş oldum.
2: Demek ki onu Mezmut Aka zükrede aşkınla Yaman kızıyla cuma bu programı ne edip çürüyorlar.
0: Rahmat, Rahmat. Ilgarmalım.
1: Mağlupça zükrede yaşımı, Simal Gaudiyat yolu.
0: Olca.
1: Mağlupçın denip kurgan yılıste yolları var.
0: Olca.
2: Makul.
0: Aldık olcanı katayla mağlayam. Sılımı tapşırık takşırgıya baktır. Bir sual hata cevap verip kız nomor tatala.
2: Şunu da buludu. Alık çünkü şunu uçun diye yerlerini yazmışsa. O ilk enimim ya. Algebrati rasa.
0: Geometriya.
2: Çünkü doğru. Geometriya deriz.
0: Astronometriya. Astronometriya. Geometriya. Bula ayrı metod demez mi?
2: Rasa. Aştak bir yerlerin lava koş. Bir nesden yazmışsa. Onu bunu deysiz. Şunu kokşaş gep bu.
0: Bu malım. Bota. Nima? Zoologiya mı?
2: Geologiya.
0: Geologiya demez.
2: Biyologiya.
0: Biyologiya.

0: biologiya məlum ya.
1: Məlum ya, bala mana. Həqiqətən şu ösümlüklərlə sırdışa alaydığan. Botanika mı ya ösümlük digini? Botanika o ösümlüklərin tədqiqatı.
0: Amma o nəmiki biologiya digini məndaq nəmə mə adamın ki nəmlərdik ya, şu hüceyrələrini ya.
1: Hüceyrə tədqiqatı.
0: Şu nəslə bağı muşnun içində.
1: Bağımamdı.
0: Amma ilğarmam nəmə dedik ki.
1: Biz sirik çənmədi.
0: Biraz, biraz ıxmaydı.
1: Nəmə şunğun ya.
2: Dağımı qudunu yuxarı. Gülcan Arakuzi umurun vakansını aldı da maçınla köpürekken de asallah balların ağım geylerlerdi karakter.
1: Buldu Rahmat. Yoğuka beylo yollarda maşın azırak cık deydi cuma Rahmat Mekra'yla baga uçarı.
0: Klas mı?
1: Hı. Vay Rahmat. Rahmat.
3: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağan tem, neninizdim malay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
3: Tamak etken de, cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işletin. Tiyanşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanışılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılıq qrohi işləb çıxağan tövən natriylıq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, part setiş dükallırdı setilidu.
5: Köşmə xəbərləşinin kən bəlbağlıq toru yaxşı, öyünüzgən 1000 megabaytlıq kən bəlbağlıq toru ulap berdi. Öyünüzdən hər qandaq yerdə signal toluq, köp üskünni tən ulusunuzmu tor signali üzülüb qalmaydı. Simni körünməydiğən qılıb tartıb berdi. Orunitiş, remot qıldırışdın qəm qılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı süpət, çoğ tor, çoğ itibar. Təfsilatını 10086-a telefon qılıb sürüşdürün.
6: Anla batqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosun bevasta anıqılı batqan Yollarınızda biz Emra programımız. Yollarınızda biz Emra programımız.
1: Yollarınızda
0: biz Emra.
1: Biz Emra. Hoş kaderlik anlıkçıda devamlıktırdı programımızı. Nait kızgılla kılan katnışıp yoluşçularına üzmeyi veririz Allah'ın ümit kılımız. Nemiş kılıp atılar yoluşçuları veririz tohtap kılan anlıkçıda ha?
0: Şunu deyim ama diyenzelerinle tohtap kaldı ucumu ma doyundu mu pekat yakışı bulma avatı doğuma işle.
1: Ve işin salonumuzun numarı eksici bırakmanı yapmıştı hadi efendim.
0: Gülen evet o kanlıkçılar rahmet aşılan ornuk diyenzelerin kıvasanlarını tek peyiz buldu yakışı bulat diye. Doyu numarımız şincan bırakmanı 74 içi gıkırıp görünler.
1: Bapta da ise kaga fışırlarını anlat kaçtıraydı. Kaplan.
7: Akama çomtağı yolcu yanımdan şu sol kol taraf. Şişen karak manga yenişti nasıl da köptü.
0: Buldu. Ahat canba.
7: Şöpür de sağ yol kavri yol kavri. Elimiz bacağını karak manga yiyormuş. Vitele kusacak yolları var. Vitele kusacak maşınlıklar köp. İtaplik etse harbites falan gibi. Elimiz şu karabey getirim köyü. Çay içindeki yolu şu çıkıra var. Her iş köyü şıra var.
1: Buldu. Beyhan Gauja, Beijing Lu Chuku toslip ketti. Shaoshi Go, Körükninki astım naid. Tosaldi deydi Bayır Aziya.
0: Aziya Buran.
8: Salam, modul akla işte bir şey kestim. Sile kestirin akaylı kısım. Yolun çırdasın. Muşirin kukun yönlü tırıpla, kanşı yönlü tırıpla asosiyetimiz yakın. Kütlekin toplusu yok.
1: Buldu. İşte bak öyle bek çıraylı kop kütüp de. Cuma tenşan bakısı aldık yollardaydı. Demisim şu ya. Әмді текімі чырайлық болышқы башлайды да бой олла деген.
0: Шо, Шәкіржан, машинны мәқсіз тоқтытып қойып, дойынды көріп, сіләні гүл беріп атыма тоқтымайды.
1: Ай, рахмат.
0: Шендай чичо деген сіз кен сізді, чия чичо деген гүл беріп атқан.
1: Шәкіржан, рахмат. Әй, Шәкір, рахмат сізге жұма.
0: Ой, алтыншы күйіғу ол әджәк.
1: Өзгертәттік, Biz ne iş kılıp iş kısalım? Şu
0: hoşta oldu bir tutu. Şaman. Gel kılığa.
9: Şamalı bir kestim aşırlar kestim.
0: Bir bal şamalı da kekılmayma. Üç bal şamalı da kekılığa.
1: Ya bu şamal emez ki bu. Toktuğun şamal ki bu. Kondurup kalan şamal ki bu. Şakırcan ya deydi. Yakışıksız değil mi sen? Güllerin evet yutursuz ki şu an.
0: Şu an.
1: Şu an da kıydık. 353 kekılığa ne mi? Kıya bu. Bu sürekli haber yaptıran giyiz mi bu Allah?
0: Məqsəd mi mu gəqilin?
1: Koyanlı ballısını gepi gitip olamadıkça ama uğurum bu gidip arasa sürat nevet koyup özanlı tep olamadı.
0: Şöyle hoş ahmadı da.
1: Dilsiri rakçılığı yakışı mı riyasetçiyle cepa çektiğinle dükkanı alıp aç kovaş anlavadım ya yolu çörü beremeyim de. Şu rast beremeyiz de mi dükkanı içi vatkanı gibi.
0: Yok abi ilo yollarda maşını az rakçık deydu Mihray.
1: Buldu.
0: Qashqa madaniyat yo'llari ravonkan, havo salqin pashi yo'qkan, EK 618 ning deyishcha.
1: Ma Ahmadjon, ma Foka Abdulning qorilik setish o'rnida bir telefon nomer yo'llab qo'ydim qaram. Shu nomerga telefon qilib qo'yqan mening ismimda qolgan nomer ochuvchimi?
0: Hozir ma Shibeylodan chiqib Xonsan qarapmanga yo'lnish ko'rkin osti to'sil ketdi demakchiga 353 bayiq rasmini bayon qilib.
1: Şibilodun demek şu an. Mevla takası Mehmet Akadep çıkıp kutu kapım bandı. Dekşet kap buldum bunu.
0: Esli isim kemmi gendi
1: ama. İsim kemmi gendi ama bek kap buldum. Bek çeçildim. Muş yenim de boğam bozuldum. Morlap morlap yüz gözleriniz de gendi aşağı. Tırnaklarınızdan uçudun tatit ettim. Tas tas kuvam bakıldı.
0: Rasist kıldınız mı? Kancı kap oğun ne bana?
1: Muş bu barma kızdan demesek ama jınız sancı besem. Mo pakat mı açığın besilmeydi kan
0: takılıyor. Kim bak kino dedi
1: ki. Kino dedi ki. Çakçak hem de kaçan kapı bakkan.
0: Şu nisle nimin demedin la nimin kütlemedim de ha.
1: Obla takar sanla ha dedim. Mağlup akardı sanla ama ha dedim. Mevcut mezmut dedi lan hili yakşı geple.
0: Yakşı gep o.
1: May bulut dedi lan o ba.
0: May bulut.
1: May bulut da.
0: Kaplan dedi deydu bugün bolsun vancho qurna avazın dorap berin aka deb siz aşu ilqi aka dege yerden siz dorap kelsiniz ana deken mavlut akangiz dorap bersin
1: aşadan başlangan men
0: aşta başlangan siz
1: chiqqanlar aka nima vajidin vancho qurni dorap berin desem doramaysiz deb kelsa ani kan men demayman mashinadan qaqa kaplan ben chiqitim dedi biz bunda değişik etmeyle sen bir momanı sattın mı o? Altınç kuyugul altınç kılın yolduşuma diye ondak emez ki valla.
0: O bir çer açta çüşünüş opkan mısın deyip özgertimen deyip ışkım şey abayın ayak demigini kanma diye.
1: Plato dedim ben olut kuuu deyip bir hadis bitti. Avazım taz bağma ayvadı da.
0: Sazçı Mahmutcan, bana zukam tigip kayıp, şükür gün boldu avazım, İsam kamının kedek çıkıp atıdı, Mevlutka kilan İsam kamının doğruş bakıl deyip. Müş nehmeden bir kilan bu musun siz?
1: Müşe kilan, müşe de. Ben bağma ayı yagam.
0: Müşe de lan be, hazır diyeyim, kolaylık hak etti o muna.
1: Ne uçuyorsan kilan deyip. Ben o yak, bardağın vakit yetmedi.
0: Küçün yese diysem ki ha.
1: Müşe kilan demem siz deyim ben de. Şimfo, ben bir izzetli tötünü anlavatkılı uzun buldu ya. Bazı fıçır beremek kalım ha, lakin ünsüz anlayım ha, bu kandak yapayım, ünsüz anlayım dedi. Ay, yakınmayı tutup anlayım. Yakınmayı anlaydık ya. Kızım küçük vaktini tatıp anlaydım, kızım küçük vaktini tatıp anlaydım. Hazır hiç anlayıp geliyordum ha, kızım hazır hizmet çıktı. Biz aile bu hiç anlayımız, ballarımız mı abek anlaydı, taksi çıksak mı veya ki özümüzün maşinası çıksak mı, bir yüz yedi tutup anlaydı deyip koyduğum ha. Fıçırım ne çıkıyordum, jülüp gitken ideye babamız hile çıkıp olattı ya, bunlar örmütüm neydi, küçülük deydi şey info diyen dostumuz, değil mi?
0: Makul, makul.
1: Rahmet, rahmet, hoş bulduk.
0: Konu olsun düşündük, ha? Ondan sonra Nurnu Fıçırı.
10: Yılhar Birte, Kuanfi Körük'ün askı, Madabaza Kırabman Kayınışması'nı çok.
0: Şu ay Jolin Hoğuk yakın, ha?
11: Yolu süre, Yolhav Beylo'dan, Şibeylo'a İngiliz Kıbrıs'ın sol taraf, İbrat okumuşta.
1: Oldu. Amangül çiğsi sen bağdın. Hongçağı'a karab mangayın üstünde maşallah biraz köp deydi. Cuma rahmet.
0: İlyar taksi. Uuu yakşı mı yakşı mı? Ben toktumayı anlavatma. Lekin ufçuru biremedim. Haber değil tas kaldım mı? Yol ufçuru. Şimdi Goraylık hükümetin aldıdın. Nankho şarkı yolu mangayı yönüşte maşallah pek köp. Karşı taraftan pek köp tosuluş bağı deydi.
1: Buldu. Tıkı onşalmattım avazın zapşık. Sel küçüge vakti de onşalmayı vardı da. Kağayalı asasa onçlu kaldı ya. Hoş kaderlik anlıkçılar. Akmer Vahit 10 zavutunu kollab gelip atkan istimaçlığa minnettarlık bildiriş ve istimaçlarının sağlamlık için devamlık tırışıp atkan Akmer Vahit zavutu programımızdan alayı talep kılgan.
0: Sağlam kızalın işini sağlam uzuklun işini tavsiye kılıp atkan Uhyanı şirketi alayda talep kılgan telefon 280-96-98.
1: Onun başka Şincan'daki en esil temli izleş pahaliyetimizde katlaşkını bulsa Daven Şimal Yüli Sertem doktor, Rusten doktor hanısının birinci kavetidir ki Sertem

0: Zohra, men sizlarning programmanın bek yaxshi görme, rahmat sizlarga dedi. Ham xemir dükkan açtıran
1: zekacı. Muşu zöknege mukabat buyum berdiğen buğan tuka. Doyunda her günü ba.
0: Oq marvaydı berem sizi.
1: Ne xim, aşın bereli bopta işletip, yani devamlıq, yani ham tamaklan çıkasın şunun da.
0: Pul gelip işletkende göre.
1: Ne çox dedim, pul gelip işletken siz bugün programımızda sizi mukabat kılaylı. Mukabat kılaylı bir işletip, ya uyunuzga kirkitip işletersiz, ya ham tamaklan devamlıq çıkarasız xeridallağa.
0: Ada kısağız oldu, oq marvaydı unzavutudun, mesela ulan ekep beri batkan bosa, şu vaxtında mukabat kılaylı. Kentim de telefon numarası ısmağınızı için şöyle köselseniz bir kaldığını o ışıkta şey tükkesin.
1: Aşta bulsun ha. Telefon numaranız bile ısmağınızı kuş bir izip evetin ha.
0: Şimdi bak. Kanun meseleçisi.
2: Yaşınçlar yaşınçlar.
0: Yaşınçlar.
2: Ma çanlayından ki oldu ya.
0: Ha.
2: Ma o sağlam beli o trafikte ısmağına yürümüş diye bir sosu kertti. Ha bunu konuştu. Zankı sen. Stavan direkt manga yürümüş.
0: Bankada.
2: Yegasını şirketi, maşına da kır.
0: Oldu. Dostlarımız paylanıp kılınlar. Demek ki tostip ketke yol bilekleri oturup, radyonsu payızı oldu.
1: Payızı.
0: Masla etsi ya.
1: Yani Nur.
3: Adım Solsarino Çokbaza Karab manga yürümüş. Ravan karşı taraf var. Erdemba Karab manga yürümüş.
0: O siyah.
4: O yüzden de tut yolu süremiş. Ganyalı, dünyalı. Hüsta Karab manga yürümüş. Yakın barat göbe katın yaravan.
0: Buldu.
1: Fuliven aldıdık ki yol şeyi karab manganda maşını pek köpke deydi almaz.
0: Kanun meselesi mi şey edikemez mi? Lujan köçüsü maşınla köpreklikin alay tostu şok dedim ona.
1: Kaşka eşkinci kalıq doktorhansın aldıdık ki yolla koşulmuştu maşın köplikin tostu şokken Abdurimcan'ın uçur ya.
0: Turguncamı dağınlık dön tağızcan terep karab manga yolunu işte oslap kettim. Ben muşaya turp kettim, turp kettim de puşur yollapta.
1: Abdikerim kuttan uçur bir ayda fulsama yeşil çırak yenip pekkat uçur bir ayda vatım eme hazırda uçur yollapta.
0: Ondan sonra yakışıp yollarınızı alan ki. Gönlü bütün ablikem.
5: Ya ama hazır için ne zaman oturuyorsan ne olur peki ya? Ama hazır için zihni uçup oturuyorsan zihni ayda yol kadar bir yere. Bizim o yolları intihar olanken ha?
1: Rahmet de aşta diginin adın karganı biz hırlı bir yaşlığa kırk etkendek aşta tuygu berip tuhte, tesir berip tuhte.
0: Leo Davan körükning ostida qatnash saqchilarimiz qo'mondonlik qilyapti. Körükning ostida mashinalar kirib ketibdi, jiqligidan. Ma shukr yasaysizlar, undoq gap qilsamanglar, ma'mal takam uvalib ketmasin, aran saqiy deganda. Sizlar to'li gap qilsinglar, pokimizim dedi, jima. Do'stlarimiz qo'shaldan ishimiz bo'pti. Qarmayda cho'ng opashqa qaraydigan ayol lozim edi. Bu uchurning uzoq muddat berib bo'lsanglar dedi, jima. Qarmay qo'yib, qarmayda yetib bo'lib cho'ng opashni qishdi. Maoshni elib, tamig'ini etib berib, qarab zira pul tep keldiganlar bormi? Eğer ben baraydı sanlama telefon numarını evet vereliyiz anla paranız bak anla bulam da.
1: Ay kı yayı.
6: Aka. Yengem nin sebepten tak çıkıp yol baktım şimdi öptüre verdi. Kullandım fakat etmeydi.
0: Bunu mu menin de sorsan la. Men ne edip bilmen. Şiki kino ne? Ağırlaştırıp gör ammanlaş ona. Ben o kino da emez.
1: İlkay olmadı. Oyyyy palvan. Ne dedi ki geplerini kılırken siz?
0: Değil ben bosam uladın. Sen kin turma emez mi? Ha? Uladın burun kıdavırının adamları da. Ben bosam yıkındı çıkan. Van van van çokur ben. Ha? İlgar malım. Sürettik evet onun Gülşen ara koçsu da.
1: Şundayken ha ondan azırak eylalarını anlap saatlerini doğrulmalı.
7: Örümçü Tianşan rayından yakşı öy seti olaydısınız. Cimey Tianşan ətirgülügini tallan. Cimey Tianşan ətirgülügi saatinizde doğrulu verişinizde əsker tutu.
8: Örümçü Tianşan rayından yakşı öy seti olaydısınız. Cimey Tianşan ətirgülügini tallan. İştipak yolu da. Tianşan baktısının odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Масаат сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
9: 107.4 Катнаш Санат радиосунун программалары ар минут, ар секунд сизге хамра. Programmalarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydi. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
10: Beijing vakti saat 20. Birleşme haberleşi 10.10 kızlık linyasından derisi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilenler 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi, küllük aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus linyası 10.10.14. Cungo Birleşme haberleşi.
11: Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmon sariyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shenjiang Yuhao Uyjay Chaklik Şirketinin yeni uyunu aldın setiş icazet nomeri 202-465-0102-00-125.

0: Naqış qoysam başqa çaşqı manasetik bir nəsə çıxmay qalmaydı.
1: Rus ustaka.
0: Tumaq bilan yoz qıldın. Mizan, mizan deydi mana.
1: Tumaqnın ki içində nəmə var, astında nəmə var?
0: Şu başmadı. Qonqır körkünün üstündə laqqana maşına deydi cuma.
1: Onda olsa Tursunjan uf çorun anlaydı.
2: Oğlum gerçek bilek ama ağalan yakışı mı?
1: Yakışı.
2: Sultan'dan Götürgen Kırıkman'a yol. Kaç gün ya devam ki ne?
0: Buldu.
1: Makul.
0: Obul Kasım Ömer.
3: Mevlüt. Mevlüt İbrahim. Zor ettirem.
0: Yakışı mı yakışı?
3: Yakışı mı yakışı?
1: Yakışı mı yakışı? Yakışı
3: mı yakışı? Kaş taşardı yolu sıkıversem kaş taşardım kaynak yolları. Tamam he.
0: Kaynak yolları da. Ya yakışı.
1: Muyum yolunu sürüverdiniz de bana.
0: Benim yolum da bana mıcdak peş kademle bana da. Benim yolum şuna mıcdak dağdam. Peş kademle çoğunla boğallık için. O yol hakiki kaynak yolu bana.
1: Papa kırıp duram.
0: Bana rahmet. San Fango bek tosulup gitti. Maşin bek çıktıydı közeynek.
1: Nur.
4: Galibiyet yollarında şimdi o da aşırdım. Başta bir işe. Her zaman bak kırıp manga yiyorum işte toplattı.
1: Buldum akıllı.
0: Nay yakıdığa mı navay ustam lazım dedi. Kayada ekber orunu kayada inik dana örümcünün nerdirek. Maaşını yüzdüren de işimiz deydi. Kanda annan yakıdı.
1: Gizdi yakamdı ya. Ne biz na yakamdı, kakçı yakamdı, ne beni yakıdı.
0: Neçidi turdu orundan. Aramiliş bambu ton orunuzun gradüsü be kızım mı? Demem siz örümcünün nerede? Hani kendimi sizge. Navay tepirimiz hazır, navaylı kesimden şoğunlat kalacak.
1: Çıka,
0: Adetken Allah olsa özümüz yakaydınız, karam. Hem de çoğun Allah olsa, hem de şu maksus gizli yakıdık Allah olsa, kesmeyi navaylan tepirimiz. Fışarınız inik olsun mesela, örümçünün, örümçünün şibili o mu? Ya kiştipak yolu mu? Ya ki bekti yolu mu? Kaysa tarafından yakıdı. Netçe işler kırışken, kırışken boş gerek. Ama taleple inik de, navay ustamdan birisi lazım dediniz. Biz bunu, sen ilan kılıçdalık. Tolu konmaya kaldık
1: edemek için.

0: Erken Sayat yoldurdu, maşın sel köpteydi adam taksi. Sayın doktorunuz geldi ya.
1: Sayın doktoruma bıktık
2: onlayla. Mevlüt kağıdı söyledi yapsın ola. Mevlüt de sakıyı tatlı olmadı ha.
0: Sakıyı kaldı. Sakıymez. Tivipsiz mi sakıymız biz?
1: Ya konuda hoş bu adamsız ya, bir kıl tazı bir narazılık bağımılmazsız ama gipinizde.
0: Bu adamın kolu ağamsa mazırı sakaymaydı.
1: Ya inlik siz şu uzun da. Uzun. Yataklı alatı.
0: Sozul mu kesem de Adil, nan kodu ki sertem kırıran kalıgışı ügürkası içilik amıdıp, içilip olduk o nan kodu onu da. Nan kodu onu bir kat var o, bir kat nazıraklı aldığınlar ötkendikler ama o yolun iki on kol tarbıda. Aşağıda bir cahiyo zambaka, şu cahiyo zambaka oça kırsanla, azıraklı mankan dikin bayveyli olan iki sertem kırıranın kalıgışı ügürkası içilip aldı, cuma.
1: Kayseri'nin uçuruyor.
2: Kayseri'nin uçuruyor, taşıyor, gezerden maşını son bekliyor.
0: Makul, köylü bütün ablikem.
2: Mavutça Zöhre'den mi şu, etniki selikler doktor Hans'a aldı ki yollar köylü kışılığa uğram, şunlar da sonra çıktı maçını bekletti.
0: Buldu.
1: 15 minut aldı ki kışılarken, o Abdurrahman son küçüğü, 15 minut oldu.
0: Şol sultuğa köylü deptim.
1: Bekleyin sen kıvettim demek ki de.
0: Rahmet, rahmet. Abdurrahman kam son küçüğü, mışı yalırınız demesek.
1: Musta eskatılığa yalırınız bazısınız, ki diye sen kılışlar.
0: Şol sizce çok amırak, biz çak çak koyumuz bazda.
1: Konumuz kektiğe işler var diye bazı da aşağı şu, dep koysak, onu bunu da koysak.
0: Konumuz kendisi kılcıdı, çok tuğulup çok buldu ya. Onun üstü ki ağaçınız mı kılcılık? Haydınız mı kılcılık? Apınız mı bakya, bana apınız mı kılcılık? Onda ağan dikin, de amıraklık gel koysak hem de. Sertmiş buzuk somkilerini dep koysak. Can şıman şunda ama.
1: Ya,
0: siz cın somk sattıvat kalınız bildirin ya buldu.
1: Şu.
0: Çangçın ardıyı da birine akı asan tapalaydı. Doğru, çangçın ardıyı da, çangçın ardıyı da, cuma.
1: Yana tırsın.
2: Ulan benim yetişti, prensesine kandı alalım yaşımı, makul tezinde, maşınlı ki, kura yok.
1: Makul.
0: Say yolda kandı vakti bandı, vaktini kamas, ete. Ete katına saksıları şu musabık aptamobillerinin ki yürüyüş liniyesi kartala. Vaktlık digendikken şu. Azraq vaqt qatnashchaq qo'ydik, chimi?
1: Aerodromda ma taksilar ishga qurdin chiqroq uchra saqlayapmiz deydi Soyga. Taksilar chiqqa.
0: O xeridala kelmabdi-da, yo'lchi osmon qarab o'tirapsa-da qachon qo'na deb.
1: Arplan keldi, arplan deb.
0: Tursan.
2: Ulan bir yetibdi, trafikni qanday avval o'ldik. Mana ko'pizimda mashinasi.
0: Maqul, maqul. Rahmat, rahmat, chimi? Çün diyen diyen diyen zen yüreklerini cık bir evettim ben ne cepa çektin la deyip fıçır bir emisim muşun da fıçırlar arkalık kapını şahat edin.
1: Könlü bütün ablikim ne oldu anladık mı?
0: Ya anladık. Dedik müsabık saat ne çölen başlığındaydı. Dedik ki bu tekli makanın ayrılışı ralli müsabıkısı. Çüştüm burun buluşu mümkün tıkı inik vakti yok. Peki kaysı müsabıkın dediniz hem de mavi. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabakası olsa ögüllük yani 16.sı da. Kez saat 20'de içiliş marasımı başlandı. Kaymoşu 20'de başlandı futbol musabakası.
1: Bunun için Nalyan bu yolları pek ravan da buçur birip de.
0: Buldu. Şimdi akımız Zekre Khan telefon numarını...
1: Bunun için Nalyan bu yolları pek ravan da buçur birip de.
0: Buldu. Şimdi akımız Zekre Khan telefon numarını evet tuttu onu.
1: Evet de.
0: Onda ak marvayt onu ya görüş posa şu ma miyafin çamak var şu ya birip ile bir şans doğru kildi Zekra Hanım bu nemde
1: şu aşağı gibi bu gap mı kaptı özü
0: onla bakalı Ya yetkiz bemeydi özü birip ile aldı çoğuna.
1: Özü birip iliş gerek. Ötkende bir bədi oku deyme kurban kamığı bəsək balları birip əkəb bədi mi onlar məsmi ya?
0: Rəhmət, rəhmət Zekra xanım aşı yaxşı ki onlar.
1: Ötündü başqılağa mükafatını. Yasın uzay için siz futbol meydan diken sizde bir tayarlı hizmetlerini bırak kuru
0: kövüldü. İciliş mürasımdan tayarlı hizmetleri bol etdi. Bol da cepa çektin lan daha sahici mi?
1: Yani Abdurrahim geçkilen.
2: Yeterli saat oldu ne yol kayıyor. Sultan yolu, yolu. Dünya yolu kızın, Harbaca yolu kızın, Karınbağ'ın yolları var. Nazif İbrahim, sayın doktor sorun çektin mi?
0: Neydi o?

0: Hoş kaderdik anıqçıladık tığladı balavatkan yollarınızda biz hemra programımızda Akmar Bayit un yağgırıç açıq sollarını bazağı sağan Akmar Bayit sağıtalı ay talap kılgan öylerimizde Akmar Bayit un yağgırıç açıq solları üzülme gəyik.
1: Yana sağlam qızalınışını tavsiye kılgan hem bir kısım maksulatlarını işlep çıkan Okyanus şirkti programımızda alayda talap kılgan Okyanus şirktinin maksulatlarını düşün bakmakçı olsanlar 280-96-98 numar bile alaqlasanlar buludu.
0: Şunda anıqçılığa. Xoş, onda asa, onda bir fikir niyet güzendik.
1: 2026 yılı 5. ayının 13. günü 18. qetimlik memleketlik apetinin aldın eliş apet ziyinin azaytış günü. Abdunumraylıq apetinin aldın eliş apet ziyinin azaytış apetin kutquzuş komiteti işxanısı. Abdunumraylıq ciddi işlağı taqabıl duruşunu başqırış nazareti munularını əskertti. Şincandaki otlaq, çöllük, orman rayonlarda otun müdafiyeleniş vəziyeti kəskin. Orman rayonu və çarvıcılıq rayonuğu kirgəndə otun müdafiyeleniş bəlgilimizgi qatıq rayı qılıb, bəlgilimgi qılab dalıda ot işletişini qatıq çəkləb, ekologiyelik mühit və güzəl makanımızın bexətərliğini ortaq qoğdaylı.
0: Onda asa anlıqçılanın ki, uçurulurdun, yani qaraydıqan basaq, ay kı, yayi.
2: Seyfi yanına aldıravan kəm, Tunxan Sikan, Dabıca Karaman rayonuş,
0: Makul.
1: Adıl da sana aldıdın da bazen karab mağanda maşilla bekü müşahidi tuğduk bana gaz tonu dek tizilip deydi o şükran.
0: Hazır ötep gitesle. Bül bül gayadımız mı bir aptıma büldün şikayet kıptı 4. ayının 26. günü. Müş ta Rışatkı'nın yeniden əsli qayrılışkı bulmaydı.
1: Yani yolda
0: kıldı. Yani yolda kıldı. Bir

0: Сәз. Тозбір вапасыз аңлығы чөп қалды ғой бұл.
1: Шу.
0: Кәттім деп кете берді ғой.
1: Нәрінда шулы. Кәсәктен кетіміз. Бағсақтан маңымыз.
0: Бізге аз қалды яны бір.
1: Чыдаға, чыдаға, 5 минут чыдаға.
0: Давен мауы іштіпақыл түгішіпті дәй жыма. İştipak öyle
1: lap
0: alayıldı da kayısı yılın istedi. İştipak öyle davengi manga yılın iş. Neydi kan size? Davengi manga yılın iş mi aşında kukketti mi?
1: Bu neyme neymiş?
0: Kökteniz.
1: Bu yıllar kılı yakışı bulatı.
0: İştipak öyle daven tarafı yenge daven tarafı dinkeli ma tavsiyan kara manga yılın işinde kukketti mi? Flap alaydı. Radyonun avazını çıkarak açsanız bizden vakıra çakıraçlarımız da oğunu getirdin.
1: Şu hazır mağın gelip iyi nukumu diyor. Az öndere kalan da fücür bir yeri su klap.
0: Şu.
1: Halık yolu koşulun işte maşallah köpteydi o İlyar taksi ya.
0: Ben bu amman amma geplendi gibi olan anla botladım da yitirsin canım.
1: Yakşı yakşı kıpsız ya.
0: Yakşı yakşı.
1: Ayka ya.
2: Davran Suleyman'ı oldu ya. Tuzlap getirdim o.
0: Ha buldu. Mevlüt Malliyim de koymamız maşin fu pek amırak ya.
1: Amırak ya.
0: Eki yayının Mevlüt Malliyim de gini pek amırak mendeydi.
1: Hı hı. Hayri de aldıraydı gelmez mi? Bunu su verip hoş devitip bana attım da.
0: Ha baptı.
1: Meylemse.
0: Unzaatı'nın 13. oturu terepki tosluş. Ba tosluk Unzaatı kaptı. 13. oturuna kıştık kızıl çıraktın başla abdaydı cuma.
1: Kıyım can.
2: Görecekte triyatekse Eskali yolu kervezden kesta aydırımdı. Nemza çıraktı oğa yolla. Koşun çaravan tosluk.
0: Buldu. Akhet Canba.
2: Dörmek işte burada yolkar yolkavre. Beşinci görsen sayılık çöp. Sayıldın altıncı görüşüke. Mene Hunda Gatkan'ın maydalık kiparınız. Hunda Maykan'ın çaya geçirik asal çöpü yollara var.
0: Makul rahmat.
1: Kuli Mumaşa.
0: Buldu. Abdüriyem.
3: Oyun jetlet et oldu hem kavri karpaydan mı yolu her bir atat yolu yapsın Leonoğlu yolu yolu karpaldı yolları var.
0: Baldı baldı rahmet ha. Cavcın gelip %100% aşı şu dike. Lekin yığla da dedini
1: tökü. Dedini tökü yığlap dedini tökü yürüydü. Yolunu öz hata men koyup demek için de.
0: Şunda akşaydı yolunu hata men koyup. Ciddileşme mi bulbul gıyadımız ciddileşme ama hatlarınız hata gitip vardı.
1: Şöyleki orman kemmeydi. İbret alaylı anladığında.
0: Yakşıp gitti de.
1: Aralıklı ki yerlere kıstılıp kırıp ötüşkü bombaydı gıyı yolladı. Ötümen diye vakti de amışta kozmuşta künü de sunup kaldı gıyı oldu.
0: Şu aşı vapurdasla bek dikkat kılaylı. Ben en ahırkı sekundları canlayma cuma tek vakit var 4 minut dedi. Bağmanı hazır 2 minut 10 sekund var hazır mı?
1: Anlı biten hemse garbaylan, garbaylanma yağmalık tonuldun ötüp madabaza karabmanganda maşıla bir kadar köpken. Bunu mu anlı bitenle?
0: Şunda. Hoş kadirdik anlı uçulam da o sözlerle hoş dediğe vaktimiz oldu ya. Nakşivler namdi. Programımız ahırlaştırmakçı oldu. Yollarınlarının tezirek içilip geçişini. Menzlanlar bir hater davam veriyoruz onların için kalbimizden ümit kalımız.
1: Program riyasetçileri Mevlut İbrahim bilen.
0: Zökre Kerem.
1: Hayır hoş, aman boğayızla.
0: Oyundaki dostlar, selamı hayır hoş.

0: Қадірлік тосылады, тәнтірбе сауламлық программыз. Бүгін өзгер аңдар мәзмұнланы мүджесімліп дектің лағысын олды. Программыз аңшыңланы қызғын қаршалымыз. Мән программ ресетсі Өрке Султаны.
1: Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, Tantarbiye ve Sağlamlıq programımız anlaşanlarını karşalımız, mən programı riyasetçisi Sülfiye Atıqadır. Ondan sonra anlıq uçularımız programımızın günlük tertip boyunca aval biz Ürümçinin kəlgüs üç günlük evar aydın verilgən məlumatı dikkat kalaylı.
0: Yeni 5. ayının 14. günü keçidən 15. günü günzigece hava uçuk bulup, kin bulutuk bulup, arkadın azıraq yamğur yağdıkı temperatura 8 Celsius gradistin 16 Celsius gradistin bulduken. 5. ayının 15. günü keçiden 16. günü künzigece ötkünçü yağmur yağıp, arkadan hava uçuk bulduken temperatura 6 Celsius gradistin 15 Celsius gradistin bulduken. 5. ayının 16. günü keçiden 17. günü künzigece hava uçuk bulup, bazıda bulutuk bulduken temperatura 7 Celsius gradistin 18 Celsius gradistin bulduken dostlar.
1: Onda olsanlıq uçularımızı, havara etki məlumatlarını anlap ötdük. İş paliyyatlarımızı, müş temperatura qabarayağı asasın, mabıqobdan uğrulaşdırıq əyislə. Üçün ondak anlıq uçdu usurumuzdan, müş kem kecəklək alay diqqət qılışınlan təvsiyyə qılımız. Şıqıb çapan kemsək tonlay dağınlan bir xıl tüspa.
0: Şündaqa, kündüzü qabarayda bu apma.
1: Kəşinin ki, teximi salıqın digəndək.
0: Çapan kiyəylik,
1: bədənini sıx saxlayla. Onda olsanlıq uçularımız, programımızdan ki, məzmunlarını tonuşturuştum burun. Aval kadek anlıqış dosturumuzu kızgın programımız teklif ettimiz. Radyo anlıqış dosturumuz yolladı mangaç yol katına şuşurları bası berip minşanlarını kızgın karşıyalımız. Bizden veşin supamızın numarı XC1074FM.
0: Zehra anlıqışımız güldürünüzü tapışırıp aldı. Oh, rahmet. Rahmet. Dostlar uçurlağızı damlı yollab dostanla buldu.
1: Ondan sonra bugünkü mezmunla sel köpke örgeş. Aval mezmunla dostlar bir tonuşturaylı. Programımızda aval.
0: Jungo Erle Kespi Basketbol Birleşim Musabıqısı Pəsildin kiyinki musabıqısı da Jojan Guangsha komandası 4 kişilik komanda qatarıqı kirdi. Ula hem de bu qitimki musabıqıdaki ilgirilişi tez boğan Shenzhen komandası bilen musabıqılışıdı. 2026 yılı kalıptaşlıq lonqısı Şinjan dərəcdən taşqırı futbol birleşim musabıqısı ge yerden bəgici sodigarlaga VVSK beriş murasimi və musabıqı kiyimini ilan qılış yığını Şinjan xalqara çoğun bazarı ötküzüldü qatarlıq haberlərinin təpsilatını alayızlı.
1: Programımızdan devamında bir sıkım kavav için bilen bedendeki ağırlıkını pes etkili buludu. Meyve köktatlarını köp yiyiş bedeninin yalloka karıştırışıqı paydalı qatarlıq məzmunlarını sabah sözləb birimiz. Qınem Sörmək Radyoanlıq uçuna, dekhtınla programımızdan təpsili məzmunları da bozsun. Yenek atletki müsabıqısıdaki 100 metreği yügürüş ve 200 metreği yügürüş tür mahirlerinin qayısının süreti ən tez. Gerçi hemisi süratini asas kılgan kıskarlıqı yugürüştürü bolsa mı? Mahiyyatta 100 metr bilen 200 metrinin parqı yanıla intayın çoğun.

0: Çünkü 100 metreye yürüyüşte biz fakat kimnin oturucu süratinin en tez işkerlikini, 200 metreye yürüyüşte bolsa kimnin en tez süratı yürüyüşte, yani 200 metreye yürüyüşünün hakiki mənidiki en yukarı süratı yürüyüş işkerlikini belirleyimiz.
1: Kısqarlıqı yürüyüşünün en çok kıyılık derecesi en yukarı süratini saklap, imkan kadar süratini astılatmaslıqta ifadelendi. 100 metreye yürüyüşte bəsleşidigini en tez sürat emez, belki bunun da nöldün başlap süratini tezilteş, en tez süratki yetiş, en tez süratini saklaştın ibaret 3 türlük universal iktidar seliştirildi. Mesela siz süratini tezilteşki mayır, pəlidin çıkıp 30 metreye en yukarı süratki yeteleysiz. Lekin en yukarı saat süratiniz başkalarına gidin köp asta. Bu avalda müsabıqıda siz pekat vaxtınca bir bölek aldı durusuz kalas. Mesela

0: Qadirlik dostlar, anglavatqanlar 107.4 qatnash san'at radiosining tantarbiya sağlamlıq programmasi. Tantarbiya sağlamlıq programmamız Şinjan radio televiziya stansiyasining yeni taratqapsi. Sulushi tinglamas qilimdan oltildi programmamızni sulushi tinglapsir mangshanlarni qizgin qarshamiz dostlar.
1: Undan sağlamlıqçılarımız uchir berib ta qarapaqayli.
0: Baran taksiden ki yazmış çırvaki yakışmır ya seçile yeken sayahat yolu telefon bazarına aldıdın birinci başlamışına aldığı boğuça yollarda avtomobila sel köp likin toslu şeffalları yok da pişiriyorlar Abdurrahman. Abdurrahman son kişiye sizin kızın karşılığımız golcudunu pişiriyorlar size rahmet.
1: Ondan sonra uçularımız dekhtanla devamlıq tenterbiye haberleri de bozun. Jongo Erla Kespi Basketbol Birleşme Müsabakısı Pasıldan kinki müsabakısının 8 küçlük komandadan 4 küçlük komanda Katar'a kırış müsabakısının en ahırkı bir meydan müsabakısı ayaklaştı. Jojan Guangsha komandası 10'sız şaraitini özgertip rakabetisini yenip 4 küçlük komanda Katar'a kırdı. Ula emde bu kitimki müsabakıdaki ilgirleşi teyiz bulgan Şıncın komandası bile müsabakılışıdı.
0: 5-nji ayynyň 13-nji güni saat 19:35 ötkende Jongo Erla Kespi Basketbol Birleşme Müsabakasy pasyldan kinki çarak el kılgıç müsabakasynyň 3-nji meydandaky galbyny talaşyş müsabakasy başlandy. Çempionlukny saklap kelipatgan Guangsha Erla Basketbol komandasy öz meydanda Sanshi Erla Basketbol komandasy bilen müsabakalaşdy. Ahyrda Guangsha komandasy 67-ge garşy 91 netije bilen Sanshi komandasyny ýeňip, 1-ge garşy 2 umumy netije bilen 4 kişilik komanda katarga kirdi. Yerim alkılgış müsabıkıda ula daimlik müsabıkıda 3. orunda turgan Şınca Erla Basketbol komandası bilen müsabıkılışıdı.
1: Jongo Erla Kespi Basketbol Birleşme Müsabakısının 2. aylanmadaki 3. meydandaki galibini talaşış müsabıkısıda Guangsha komandasının rekabetçisini şallı bitip galibi kılışıgı

0: qızğın muhabbet bilen kelgüsüge yüzülünüş 2026 yıllık Eypau Jungu Teknomakanlı ayrılış Xalqara Rally Musabıqısı pat ardı başlandı. Mahirla 5. ayının 16. günü Ürümçide yığılıp Jungu yukur derecelik dala avtomobili musabıqısının dağduğuluk başlanış murasımığa katnışıdır. Jungu Teknomakanlı ayrılış Xalqara Rally Musabıqısı katnışıdığa mahirlağa medet bereyli. Şincan üçün alkış yağırtaylı.
1: Hürmetlik radyoyanlıqçılar, Ürümçi Musabıqı rayonunda ötküzülüdigan 2026 yıllık Eypau Jungu Teknomakanlı ayrılış Xalqara Rally Musabıqısı mezgilide katnaşqa vaqtlıq çaq quyuş toğrısıdaki umum uqtırış ilan qılındı. Faaliyetninki bexatar oŋuşlıq ilip berilişiga kapalat qılış üçün goŋam katnaş başqurış tarmaqları tövendiki rayon ve yollarda vaqt bölüki yol bölekleri boyunca katnaşqa vaqtlıq çaq quyudu. Musabıqı avtomobilleri Ürümçi şehrine ayrılıp yürüş mezgilide, yani 5-nji ayının 15-nji günü ayınıp yürüş avtomobil atırtı ötüdüğün liniyelerde katnaşka vaqtlıq çek koyuludu. Münasibetsiz avtomobillerinin toxtışı avtomobil atırtıgı kıstırılıp kirvelişi çekilinudu. Katnaş sakçıları cemiyetki avtomobillerinin başka yoldun menişiği kumandarlık kılıdu. Musabıq avtomobillerininki ayınıp yürüş liniyesi Lager, Jılgı yolu, Wangfeng Cenobu yolu, Yaşın Cenobu yolu, Nantan yolu, Nanshui yolu, Nanshi Şimali yolu, Nanhe yolu, Ölkü yolu 116. liniyesi, Devlet yolu 312. liniyesi, Ulanbay Şimali Hak İliş Punkti, Devlet yolu 216. liniyesi, Karlıgaşlık Cenobu yolu Ötüşmü Körüki, Sayı Tez Süretlik yolu, Kızıltağ yolu, Cenobu Dostluk yolu, Karmay Şarkı Kodisi Koşumçı yolu, Nanhe Gerbi yolunun Koşumçı yolu, Nanhe Cenobu yolu, Lihua Kodisi, Şinmin yolu, Şimali Azatlık yolu, Cenobu Azatlık yolu, İştipak yolu, Guanghui Ötüşmü Körüki, Sayı Tez Süretlik yolu, Karlıgaşlık Cenobu yolu Ötüşmü Körüki, Devlet yolu 216. liniyesi, Ulanbay Şimali Hak İliş Punkti, Devlet yolu 312. liniyesi, Ölkü yolu 116. liniyesi, Nansan Sayahat Bazası Şarkı yolu, Nansan Sayahat Bazası Gerbi yolu, Wangfeng Cenobu yolu, Lager Katarlıklarını öz içine alıdı.
2: Liniya bo'yidagi kesishgan yo'l yig'izlari va yo'l bo'laklarida avtomobil atrofining yurish ahvoliga asosan vaqt bo'liki bo'yicha qatnashga chek qo'yildi. Bu yo'llardan o'tadigan avtomobillar naq maydondagi qatnash saqchilarining qo'mondonligiga bo'ysunib, oldin boshqa yo'llarni tanlab aylinib mansib bo'ldi. SSS, ya'ni darajadan tashqari qisqa musobaqa bo'ligidagi radki turg'izish musobaqasi o'tkazilgan mezgilda, ya'ni 5 ayning 16 kuni musobaqa yo'l bo'laklarida qatnashga vaqtliq chek qo'yildi. Musabıqı Wangfeng Cenobu yolu, Nansan Sayahat Bazası Gharbi yolu, Nansan Sayahat Bazası Şarkı yolu, Shoushui yolu, Ürümçi Shuishigo liniyesi, Miaorgo 8. atırtı ultraklışış noktasının Gharbi Şimal tarafından başlanıp, Kelkin suyunu başlaş üstüne, Ölkü yolu 116. liniyesi, Gharbi kısım kuruluş kum meydanı, Ölkü yolu 103. liniyesinin Gharbi, Jinan Haqiliş Punktinin Cenobi, Devlet yolu 30. liniyesi Liyungan Korgas Yukarı Süratlik Taşyolu'nun Cenobi, Laosu Dikkançılık Meydani, Ölkü yolu 116. liniyesinden ötüp Çinyuan Mahallesi'nin Şarkı Şimal tarafında ahırlaşıdı. Musabıqı mezgilde yukarı yol bilekleri ve etraftaki tutaş yollarda cemiyet avtomobilleri ve piyadelerinin yol yürüyüşü ya ki kesip ötüşü çekilindi.
0: Kızgın muhabbet bilen kelgüsüge yüzülünüş 2026 yıllık Eypau Jungu Teknomakanlı ayrılış Xalqara Rally Musabıqısı pat ardı başlandı. Mahirla 5. ayının 16. günü Ürümçide yığılıp Jungu yukur derecelik dala avtomobili musabıqısının dağduğuluk başlanış murasımığa katnışıdır. Jungu Teknomakanlı ayrılış Xalqara Rally Musabıqısı katnışıdığa mahirlağa medet bereyli. Şincan üçün alkış yağırtaylı.

0: Altın modulu çıkıp, radyonu içip, katnaş, sanat radyosunu anlaş, hazırkı vaktinizde tekime menilik kılıdık.
1: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış, kızın fırçımız.
0: Her günü bekliyiniz, Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun Sapırınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
2: Kınanla kınanla, programı başınız gitti, programı başınız gitti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlığına bağımlı.
0: Sapırınızda biz sırdaş.
2: Bana biz sırdaş, biz sırdaş, biz sırdaş.
3: Sapırınızda biz sırdaş.

0: Hörmətli radioqucu dostlar, fəşin spamızğa gələn uçurlardan dostlara yetkizəyli, dostlarımızdan mavu Lomanda isimli dostumuz dəpdi, Qaşqarı Kərənbağ doktorxananın aldıda quruluş qılıb atqan səbəbidən, onundan başqa toksiklet yolunmuş yolunun ən çətik yolğu yötgəb qoyğandı. Onun sügümüş Kərənbağ doktorxan kirdiğan maşını iki qata bulub ücret turulub turvaldik ya şunun bilen ma yol bek tosluk getdi ya bak körük nostu ki ağaca da buçur birip do. Ende toslu sebebi muşlak ya dostlar. Bosa yakın etraftaki maşın toktuş meydalları toktu. Menip kirgen bosanla kolay bosa şunda mı?
1: Doğru.
0: Ende adette doktor halana içindeki maşın toktuş meydanı gerçi şunda cık bos mu? Bazı temelleş ihtiyacını kandıran meydan ehval buldan mes mu? Ya ki ammi bir katnaşın tallanla bu yazının yazıda dostlarımız çok mu maşın edimsek mu? Şunda mı ammi bir katnaşla acayip kolay yok gitti. Tünü gün maşın edip gitti bitti. Abduğuzdaki bir neç kişi közem çıp kaldı da. Hazır onun üstüge abduğuzla digen şunda rahat. Yemedin nurgun abduğuzla silinip gitmez mi ama ürümçünün yollarını? Andan orunduklarımı alay layılengen, çıkışış pelempeyleri layılengen, açtak bir yeni tiptik abduğuzla silindiğü. Karısam derisini içi tala karıp şunda külümsürgen aldı. Huzurluk oturup gitipken karıp ameliyette başkala maşını aydep bese. Rahat oturup aşında amevi katına şunda mı? Hmm. Bir iş

0: bir yaxşı tanlaşken cuma deb eyliq kişilerin çırayıdaki hoşallık ve memnunluğunu görüp aşağı yiz kıldım dostlar. Ama bir katnaşın tanlaylı.
1: Onun üstüge üye bir yerlerini görüp neler yan içildi. Emin köyü oldu ki anlamında.
0: Resmi. Mesela bizden çoğunla adette maşina edisi buludu bir yeri bağında dadan maşina edisi desem. Yak biz yol görüp aptuzlu barımız falan. Maşina edisi. Dikkatiniz bütün şu maşina edişti buludu. Aptuzlu olsa teyya şoför maşina edip begenkin. Da yol görüp mağımız şun da zirkinimiz tüzledik ya balam. De başta bir gepler var çoğunla anlatıyor. Ama doğru ki huzur ilişini bildik ya bula.
1: O aldan külleri ürümçü bek süsüp kettik o. Şunun ulan ben bu aptuzlu bir çıkayıcı oldu de aptuzlu çıksa mı de. Öyle kaldım. Bundinken aşıyor mesela yollardım yanı yutup bek süsüp kessem. Aptuz çıkalım mı? Komutiyon bek peyze açıdık yemez mi o?
0: Ma onun üstüge yeniden selingan aptuzlarının şaraiti acayip yakışı değil mi dostlar? Belkim cayladım şundak buluş mümkün.
1: Doğrak. Doğrak depti o azıra. Yakınım da o karsam deydu. Muş ürümçü tiyensençü tereplerde muş o katnaştığın yukarı pelli mezgillerde toksikli deydi vağan ademle çıkken hem de bunun içi de küçükerek ballamı bake. Muşunu bir bek heterlik ya münasvetlik orullağı bir inkas koygan bu sanla depti o.
0: Dostlarımız münasvetlik orullar muşu toğırsıdaki mesela muşu hizmetini azıra ciddi diye kılavat kılıp başlayıp getkili hayli vakit buldu. Belki sizler dikkat kılmağa okşayızlar. Katnaz sakçılarımız hazır yollarda dikkat kılsanlar muntizim muşu toksikli kartajında ama tüzeş hizmetine naiti ciddi elip bir vatudu. Bu doğrusu ki teşvikatını mı anladınlar? Kaçan. Lekin bula mı pürsat parası kılıp şunda mı?
1: Doğru.
0: Bazı bir katnaz sakçılarımız tümaydı o dige yollarda meni vatudu. Hem de katnaz sakçılarımız mı akıllık? Şu yollarda durup tertip sebası mı? Yani bazı da katnaz sakçılarımızın yok vaxtadan paylanıp çıkıvatka ahvallamı ba. Şunun için dostlarımız her kanda bir işinin bütünle yakşı bop getişi için birinciden aile başlıkları muşi cahitki terbiyeni ballarımızga köprak kılaylı, öydeki toksikilatka köz kulak bulaylı, ballayı da çık etti mi, çık etmedi mi şunda mı? İkinciden andın balla üzün soraydı.
1: Doğru.
0: Bunun xatırını anlığandın ki, çoğunların ballanın xatırgı boğan köz karşıma çoğunların gidek inik emez. Yanılam küçük dostlar. Oy nim buldu dep oylaydı. Belki çoğunlar taraflarını oylap bulanmaydı. Şuna atanla da tamak yigen de öyde otdağanda telefon karab serip otdamaydı dostlar. Muşunda katnaş bilimleri, ayılda balının ahval nedir ne gece, nemidi bir vatsız balan mektepge, muşun da temalarda köprek paranlaşıp dostlar bilen bana dostlar deyme ballar bilen şunda mı köprek fikir almaştırayla nimiş kıvat kallıkını ügünüşü nereden ne gidece yakında boyan keyfiyat nereden ne gidece kallısta kanda işlaba paranlaş şarkılık bilerleyimiz.
1: Onun başka moto mesela toksiklet motosikletin aşkışlarını kokumayla onda göz görünmeye yege. İnimizde epjürli o bazı bir küçük ballaba eple dadam kop koyup da koyma mehlamında çökülep de geleydi. İşte bulmaydı dep anonikin onda kısak bulmaydı o inimizde epjürli hatta aptomobilinin ki aşkışını mı inimizde sepjürli onda kop koymayla göz kıçılık.
0: Ama şu bir kısım dostlarımız var aptomobilinin aşkışı aptomobilde otaldırıp koygan alette öyü kırıplam çıkmayan koyu ki dükkan kırıplam çıkmayan koyu da kop koydu aşımı hatarlık cümle dostlar. Mesela bazı küçük ballarımda karab kızıqıp, eydep kaldığın ehval buldu. Katti kımaydığa işin birisi.
1: Doğru.
0: Açkoş otaldırğa alette özanla yok mu da aptomobillerini, mesela toksikletlerini kop koysanla bulmaydı. Şunu yanılam deydiğimiz ailde, aile başlıkları, muş doğrusudaki teşvikatını silamı bir teşvikatçı. Ballarınlağı, aile azalarınlağı köprak kılınla, katnaz sakçılarımız mu, muşu hizmetinin naidi çın tutumu nasibetlik uğurla işlevatıdır.
1: Doğru.
0: Öz anlamda yolda mangaş dikkat kıp kalanla katnaz sakçıları mangan her kanda toksikletini tosup mesela bişiğe kalpak giymeyi mangan veya resim yettiren tuluk mu emes mu sürat neçidi minuvat ise ma ölçemlik mu emes mu azır aydigen toksikletten emme tekşürüşünü kıvatıdı.
1: Doğru. Nurali sorabdu ma o futbol biletini neden alımız dep. Bizniki mavo shipping ha doyin ha kırsanız mışı doğruluk men emde bir mezmun işligen şudun aptisi. Şiodon deb veshing appsi bolamdo yoki telefoningizning app bazirdim bolamdo Şiodon degan appchini tushirib shuning ichidan Ürümçi deganini tanlab onun keyin qarsangiz ustida ba shuni besib qaysi maydon musobaqasini olsangiz shu maydon musobaqasiga kirib 9 koy 9 mo'g bilet olsangiz bo'ldi juma.
0: Ashu bizning slushiting appchimizga guanjo qilib do'stlar.
1: To'g'ri.
0: абай деп бадым го бир рақымын йолласаңлар силерге бир арбима барды биздин мушуспимизге бир рақымын йолласаң

0: Qatnaş bilimleri bir xəterlik toğrusudaki her kanda bilimlerini öydükler bilen paranlaşqaç şunda ama dastandaki paran temisi aylandırıp muşarqılıq texemo hissiyatımız çoğunqırlaydı aile azalarımız bilen bana köngül büldükke apam dadam ya ki ailedikiler acep özara mihir muhabbetlik cümle birbirimiz köngül bülümüz paran temimiz badab hoş buldu telefonunu koyup muşta temila toğrusu köprek paranlaşsaq mence emmeyle ortak küş çıkarsaq özümüzün sorusaq medeni boğan qatnaş muhitini birlikte berpa qıla alaymız dep oyladım. Qanda dedim Yaşar.
1: Doğru dediniz edi.
0: Şunda mı dostlarımız? Onda bolsa bugündən başlayıb ailədim o. Şundaq bir kiçik təşviqatçığa aylanıb muşu özümüzün ailə əzalarının bir xəterliki toğrusudakı bilimni köprək paranışaylıya dostlar.

0: Üçüncüde bolsa ingan çiş bolsa. Yani otur çiş sırtkı çıkıp geliş, kalpik toluk yumulmaslık. Yan tarafından eğiz aldığı poltip çıkkanda görünüş.
1: Törtüncüden inek yüz maymak bolsa, yani çişlişi simetrik bolmaslık, inekki maymak buluş, işki mağzının çok küçüklüğü de parak buluş.
0: Beşincisi bolsa astı üstü çişleşmeslik. Aldı çiş çişleşmeslikten boş geliş. Yemeklikini çişlep üzülmeslik, üzülmeslik ekvalları görülse, eğiz boşluğu gayrilikki tüzeş gerek.
1: Demek dostlarımız, müşkil ahvallar bizde bolsa, dostlarga tavsiyemiz muntazim doktorxonalarga berip, şunda mı? Doktorning maslahati bo'yicha bir ish qilsak, davolasak bo'ldi-kana dostlar. Endi bazı dostlarımız künep ketidimi, tabii mushta hech qanday mening turmushimga ta'sir yetkizmedi deb. Ameliyatda biz vaqtida buning masalan bir amalni qilmasak doktorxonalarga berip, doktorning ko'rsatmalarini anglaylik. Masalan, chiroyda ancha-muncha özgürüş buluş, çıray şekli de. Onun başka ama o işle yakışı özünün rolünü ödeyemegen ki astasta bedenden başka yazılırdı mı? Mesele görülüş, kip çıkışı mümkün dostlar. Şuna sağlamlıkımızı köyül böyleyle, bedenle kanda özgürüşler bulsa, meyli çiş sağlamlıkımız bulsun, ya ki başka sağlamlık cihette azıraq bir bedenimizde bir yaramlık bulsa, çok muntuzum doktor hallağı berip, təşir deyli dostlar.
0: Doğru.

Qadirlik radio anglagchi dostlar, keçtikanlar xeyirlik bolsun. Xeyirlik axşam programmasiga orunlaştırılgan yaqimliq naqsh kuylarimizni yaqtirib anglagaysizlar. Men riyasetçi Qadirya Qaysar. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının taratqa aptisi Solushiting damas qadamda anglatıldı dostlarımızdan. Programımızın Solushiting aptisi arqalıq anglishini mu qızğın qarşalımız. Onun da başqa yana dostlarının ki, programımız orunlaştırılgan naqshlarını anglagach yürüwatqan yol biläklerden uçur berip meňişini qızğın qarşalımız. Ve işin üspümüzdün numarı XC1074 FM.

Beşin üspümüzde karaydıgan bolsaq dostlarımızdan Abtikerim degen dostumuz Gərbi aylanma otur yolları Şarkı aylanma yolları Ravankan da püçür beribdi Rahmat tapşır bolduk Yana dostladın Zöhra xanım Mikray Amini Gül Aygül qatarlıq dostlarımız mı? Biz mu radio aldada anlaşıqda ya bulduk Dəb söz qaldırıbdı Yana dostladın Şinfu Zübeyde qatarlıq dostlarımız mı? Mana itib geldi. Qarşalımız dostlam. Qeynonaq post dostlar, bugünkü programımızı Xalmarat Ömer oranlıqan Minin Yarım namlıq naqşı bilen başlayımız. Hozırlan qayslam.

Dostlar yukarıda biz Adılcan Mehmet'imin oranlığan Kelgin Omokum namlıq naqşını anladık. Əmdanlaydıgan naqşımız Keşke Şapak namlıq naqşı.

Dostlar, yukarıda biz Obul Qasım Ömer Orullığan Aldamçı Qızınalıq naqşını anladık. Əmdağlaydıqan naqşımız Roşiyan Orullığan Anının Ümidi namlı Qazaqçı naqşı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 12.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
5: Saat 14'te Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Slow Shooting Sodi şehircisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Slow Shooting Apitalı yardım verdi.
7: Saat 17.20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
8: Saat 19.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
9: Saat 20.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup əgişip çeniksiz.
0: Slow Shooting Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

Hayatınız da bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıyor. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağı programı sizi.

Şu tapta o ahri ma'arif bir bütün daraqlanışsa yana bir tüp daraqmalanışıdıgan. Bir parça bulut yana bir parça bulutni türtidigan jarayan degan sözning ma'nosini tushundik.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstütek, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezilik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

0: тәбәссүміңіз білән күті өлін. Еңі бір күн, еңі бір башлыныш. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir gününü kütü alaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher. Hayırlık seher.

Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, emni hava araydı məlumat anladığımız Ürümçü'de 5-ci 15-ci günü gündüzden keçi geçe ızraq yamğuru yığıb keyin ötkünçü yamğuru üzgürdü. Temperatura 6-dan 12 Celsius'ye gradus keçe. Ürümçü'de 5-ci 16-ci günü gündüzden keçi geçe hava ucuq temperatura 6-dan 16 Celsius'ye gradus keçe. Ürümçü'de 5-ci 17-ci günü gündüzden keçi geçe hava ucuq temperatura 7-dan 19 Celsius'ye gradus keçe buludu, şübal şamal çıxıdı. Havaraydı məlumat anlattı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik do'stlar, bu qitim programımızda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi fidoilarini tarbiyalashning boshlanganlik to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sayfamizda mamlakatlik 1 may emgak medaliga erishguchi Hamragul Abdul bilan tanishamiz. Qaynamsa do'stlar, amdagi qitimlar programımızdan tafsiliy mazmunlarda bo'lsin.

Tarım Kumluk Taşoli Ekologiya iyati ormanı qurilishi tamamlangandan buyon yaqinda tunji qitim keng ko'lamda to'liqlab ko'chat tikildi. Qurg'oqchilik chidamliq 500 ming tup ko'chat qumliqda yiltiz tartib 1 million 650 ming kvadrat metr o'chib katektisi orqali qashalanib, dunyodagi ko'chma qumliqni kesib o'tirgan eng uzun bu tosh yo'lga yana hayotiy kuch qo'shildi. Tarım Kumluq Taşyolu 1995 yılı 10. ayda bütün liniya boyunca tutaştırıldı. Qumboralının Kumluq Taşyolu'nu kömü etişiden saklanış üçün 2003 yıldan başlap Tarım Neftiki Kumluq Taşyolu'nun işki kasnakıdaki uçup katakçilerge yolğun, sök-sök, cigida qatarlıq ösümlükle östürülüşke başladı. 2005 yılı 5. ayda Kumluq Taşyolu bütün liniya boyunca kökertilip, işki tarapge cami 20 milyon tüpte artıq köçet dikildi.

Әділік досы дейқтің ладығымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. 2026 yıllık Cungo Teklimakan Aylanış Xalqara Rally Musabıqsının liniyasını tekşürüş hizmeti tamamlandı. Musabıq tayarlıqı tertiplik ilgiri sürülmekte. Musabıqa 5. ayına 16. günü Ürümçi Tayyasırıqı Tiyanşan Çoğun Cilgısır başlandı. Bu növbetlik Teklimakan Aylanış Xalqara Rally Musabıqsı liniyasını tekşürüş 2 bölge bölünüp 71 günde tamamlandı. Bütün musabaq 7500 kilometrga yaqin 7 o'ringa lager 14 musobaqa bo'liki ta'sis qilindi. Alayda musobaqa bo'liki 3400 kilometr. Shinjang Teklimakan aylanish avtomobil motosiklet tanarkiti klubi, ya'ni cheklik mas'uliyat shirkatining muavin bosh direktori

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar, yollarınızda biz Zemra
1: Bey. Semet Buğa, köfte satıp alıp çıkıpsız da.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım siz de.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutka çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldorak emelge aşk olsun. İnsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen kuşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.

0: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar, yollarınızda biz Zemra
1: Bey. Samet Bua, şefta sitivağıl çıkıpsız da.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım siz de.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutka çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldorak emelge aşk olsun. Esanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen kuşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş üçün her vakit tayyar.

avtomobil da, öyde. Şundakla her cayda 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Hoşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 174 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.